0: Ahirette de iyilik istiyoruz ve bizi cehennem azabından koru. Hadis-i şerifine gereğince namazlarda da okuduğumuz bu duayı yaparız. Peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi ve Hacer-i Esved köşesine geliriz. Bu bir tur oldu. Bunun adı bir şarttır. Evet. Bu bir tavaf mı? Hayır, bu bir tavaf değil. Bu bir tur. Peki tavaf ne zaman oluyor? 7 tur döndüğümüz zaman ancak bir tavaf oluyor. Ve buraya geldiğimizde tekrar Bismillahi Allahu Ekber diyerek Hacer-i Esved'i selamlarız. Avcumuzun içini öperiz ve devam ederiz. İkinci turumuz devam olur. Buraya geliriz 2, tekrar geliriz 3, tekrar geliriz 4, tekrar dolaşırız 5, tekrar geliriz tavaf ederiz 6 ve en sonunda 7. turu gelir. Tekrar buraya geldiğimizde, her köşeye geldiğimizde Bismillahi Allahu Ekber diyerek elimizi Beytullah'a doğru kaldırır ve istilamımızı yaparız. Böylece tavafımız gerçekleşmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurduğu üzere men ete hazel beyt, kim bu beyte gelirse felem yerfuz ve lem yefsuk, orada kadına yaklaşmaz ve günah işlemezse, taşkınlık yapmazsa raca'a keyevmi veledethu ummuhu, annesinin onu doğurduğu ilk günkü gibi tertemiz olarak memleketine döner. Bu ne kadar büyük bir müjde. Bu Beytullah için verilen bir müjde. İnsanın annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olması, bembeyaz olması, ve böylece temizlenerek tekrar memleketine, ülkesine dönebilmesi gerçekten çok kıymetli ve çok büyük. Bir de dualar var tabii. Burada en faziletli okunan dua Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bu dualardır. Tabi bundan sonra da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dualar vardır. Allah'ım bu beyt senin beytindir. Bu harem senin haremindir. Benim bedenimi, benim cesedimi sen bu haremi hürmetli kıldığın gibi benim bedenimi de ateşe haram kıl şeklinde dualar yapılır. Ve salavat-ı şerifelerle, tekbirlerle, bize verilen tavaf dualarındaki dualarla tavaflarımız tamamlanır. Orada illa şu dua okunması gerekir diye şart bir dua yoktur. Tavsiye edilen dualar vardır. Zaten günümüzde grup hocalarımız bize dualarımızı okur. Biz de onunla beraber duaları tekrarlarız. Ama o da şart değildir. Kendimiz de bireysel olarak da dua edebiliriz. Hatta etmeliyiz de. Her birimizin derdi var. Her birimizin ihtiyaçları var. Rabbimize arz edeceğimiz hallerimiz var, konularımız var. Orası istiyorum demenin yeridir. Orası yalvarmanın yeridir. Ya Rabbi, ben senin rahmetini istiyorum. Allah'ım senin affını istiyorum, mağfiretini istiyorum. Bana ihsanını ver, ikramını ver. Benim günahlarımı bağışla, çocuklarımı şöyle kıl, malımı böyle kıl. Ne istenmez? Haram olan bir şey istenmez. Günah olan bir şey istenmez. Onun dışında her şey istenir. Dünyalık da istenir mi? Dünyalık da istenir. Helalinden istenir. Rızık istenir, hatta
1: bereketi
0: yine
1: istenir.
0: Tabii böyle bir dua da vardır. Allah'ım bana öyle rızık ver, beni öyle zenginleştir ki ben senin helallerinle yetineyim ki haramlara muhtaç olmayayım şeklinde zenginlik de istenir, dua edilir. Her şey orada istenir. Tabii ayrıca kişinin kendi haline göre duaları da vardır. Hani bir de şu vardır, sevdiklerimiz bizi çağır diyenler vardır. Bana orada dua et diyenler vardır. Eğer mümkünse de gitmeden önce, yani hacca ümreye gitmeden, Beytullah'a gitmeden önce de telefonumuza veyahut da notlarımızın arasına o kişilerin isimlerini yazalım. O Beytullah'a gittiğimizde ya Rabbi şu kulun, şu kulun, şu kulun, şu kulun senden istemişti, buraya gelmek istemişti, beni çağır demişti. Ya Rabbi onlara da buraya gelmeyi nasip eyle, lütfeyle diye hani umumi dualardan ziyade hususi duaları da yapmak önemli.
1: Evet. Hocam tavafa başlarken selamladığımız Hacerül Esved çok mühim sünnet-i seniyelerden birisidir bu selamlama. Karataş anlamına gelen bu Hacerül Esved'i biraz daha tanıyalım da isteriz hocam. Hacerül Esved nedir? Bunun geçmişteki tarihsel sürecinde neler yaşandı? Ve selamlamadaki usul, erkan nedir? İnsanın müminin dünyasındaki sadece bir selamlamadan mı ibarettir? Ruh dünyasında nasıl bir manevi etkisi vardır?
0: Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Hacer-i Esved'in kıymetini beyan ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu

0: an Efendimiz Hacer-ül Esved'e gelmiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselam seni öpmüştür. Onun için ben de seni öpüyorum demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öptüğü, saadetli dudaklarının değdiği kıymetli bir taştır. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-ül Esved'in ve makamı İbrahim'in cennet yakutlarından bir yakut olduğunu Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Cenab-ı Allah onu cennet yakutlarından olarak indirdi. İlk olarak Kabe'nin hemen yakınındaki Ebu Kubeys Dağı'na indirilmişti. Hazreti İbrahim aleyhisselam tavafın başlangıç yeri olarak onu oradan getirdi ve bugünkü Hacer-ül Esved dediğimiz bu köşenin olduğu yere yerleştirdi. Zaten Hacer taş demek, Esved de siyah demek. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki o yeryüzüne indiğinde ilk olarak süt gibi beyazdı, bembeyazdı. Ancak insanların günahları sebebiyle o rengi siyaha dönüştü buyuruyor. Ama mahiyeti hala aynıdır ve onun şöyle de bir özelliği vardır ki adeta bir kamera gibi gelenleri kaydetmektedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Vallahi leyeb'athennallahu l-hacara yevmel kıyame. Allah'a yemin olsun ki o Hacer-ül Esved'i Allahü Teala kıyamet günü diriltecek. Ona Allahü Teala hayat verecek. Ve lehu aynani yubsiru bihima. Onun iki gözü vardır. O iki gözüyle görmektedir. Ve lisanun yentidu bihi. Ve onun konuşan bir dili olacaktır. Yeşhedu bihi ala men istelemehu bihakkin. Onu hakkıyla istilam edenlere şahitlik edecektir. Yani ya Rabbi, bu falan kulun geldi, istilam etti, Allah'ın adıyla başlıyorum dedi, senin adını andı, beni öptü veyahut da elini kaldırdı, ben onu gördüm, şahidim ki geldi, senin beytine, Kabe'ne ulaştı, Allah'ım onu affet, ona rahmet et, onu cennetine dahil eyle diye, Hacer-ül Esved bir taş, cansız bir varlık ama bizim için şahit edecektir. O sebeple bir tavafta en az 7 tane böyle şahitlik vardır. Evet. Kişi ne kadar tavafını artırırsa da o kadar çok şahitliği çoğalacaktır.
1: Evet. Allah-u Teala o şahitliği çoğalanlardan eylesin bizleri de inşallah. Aynen. Hocam bir de makam-ı İbrahim'den bahsetmiştiniz. Hemen Kabe-i Muazzama'nın kapısının olduğu tarafta. Bu makam-ı İbrahim tabii ki İbrahim Aleyhisselam'ın da ayak izinin olması hasebiyle bizler için makam olması itibariyle önemli. Tavafı bitirdikten hemen sonra da kılınan tavaf namazı var. Tavaf evet. namazıyla birlikte hem makam-ı İbrahim'i size sormuş olayım hem de burada tavaf alanına mataf denilen o yerde kılınan namazın ehemmiyeti, faziletini sormak isterim.
0: Allah Celle Celaluhu bize en kıymetli ibadetleri peygamberi vasıtasıyla, peygamberleri vasıtasıyla bize tarif etti. Orada yapılan ameller en kıymetli ameller. Hani kişi ben Kabe'ye vardığım zaman acaba ne yapayım? İşte Kabe'de ne yapmak lazım? Kabe'de ne yapılması lazım? Böyle sorarız ve merak ederiz. Zaten Cenab-ı Allah bunların hepsinin cevabını bize vermiş. Evet. Binlerce yıl önce peygamberlerle vermiş ve en son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle vermiş. O Beytullah'a varılması, oraya ulaşılması İnsanın hayatının en kıymetli anıdır. Allahü Teala'nın evine girmiş olmak çok yüce bir mertebedir. Oraya girdiğinde ne yapılır? Tavaf edilir. En kıymetli şey de tavaftır. O bir günde inen 120 rahmetin yarısı, yani onun 60'ı tavaf edenleredir. Bu ne demek hocam? Bunun mana derinliği çok büyük. Bunun fazilet olarak anlamı var. İnsana verdiği sevabın çoğalması var. Cennetteki derecelerinin yükselmesi var. İnsanın mana aleminin olgunlaşması, zahiri sıkıntılarının giderilmesi. Kim bilir o 120 rahmet bizim hayatımızı nerelerine sirayet edecek? Evet. Onun bereketi nerelerine yayılacak? Nerelere kadar gidecek? Hazreti İbrahim aleyhisselam o Kabe'yi tavaf etti. Onun tavafının bereketi asırlara, nesillere yayıldı. Hazreti Adem aleyhisselam tavaf etti. Onun bereketi bize kadar geldi. Belki bizim tavaflarımız ardımızdan gelecek evet. olan nesillere sirayet edecek. Zaten bizim de gayemiz nesillerimiz iyi insan olsun, salih ve saliha insanlar olsunlar. Allahü Teala'ya ibadet eden iyi insanlar, iyi kullar olsunlar. Hepimizin gayesi evet. bu ya. İşte bu tavaflar belki oralara kadar sirayet edecek ve gidecek. En kıymetli şeyleri yapıyoruz. Hacer-ül Esved'i selamlamaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber demektir. Allah

0: Ekber'le selamlamaktır, tesbihleri okumaktır ve Kabe-i Muazzama'nın etrafında olan her şey de en özel şeylerdendir. En özel yerlerdendir, en özel makamlardandır. İşte onlardan bir tanesi de hemen yakınında bulunan makamı İbrahim'dir. İsmi İbrahim'in makamı. Yani bir makamdır hocam. Aslında cennete ulaştıran bir makamdır. Günahlarından arındıran bir makamdır. Allahü Teala'ya yaklaştıran bir makamdır. Allahü Teala'nın hediyesi, ikramı, ihsanı olan bir makamdır. Cennet taşlarından, cennet yakutlarından bir yakuttur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Beytullah'ı inşa ederken burada da yine makette görüldüğü üzere böyle taşlar vardır. Temelinden itibaren gelen ve ardından yükseltilen günümüzde yaklaşık 10-12 metre yüksekliğinde ve yine 12 metre genişliklerinde olan bir küp şeklinde yapılmış bir binadır. Ama bu taşları yükseltirken de Hazreti İbrahim Aleyhisselam biraz kendi boyunu aştığında artık bir iskele olarak o taşın üstüne çıkarak elindeki taşları yerleştirmiş. Hazreti İsmail Aleyhisselam ona taşları vermiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da yerine yerleştirmiştir. Evet. Ama bu fiiller o kadar önemlidir ki İbrahim Aleyhisselam'ın hani üzerine basarak iskele olarak kullandığı taş haşa ne ehemmiyeti var ki denilebilir belki günlük hayatta, bizim evet. hayatımızda. Senin üstüne basarak bir yere çıkıp ulaştığın bir şey, bir iskele görevi ama o taş cenneti taşlarından, o taşın üzerine basan ayak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evet. ayağı ve oraya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın saadetli ayaklarının izi kalmıştır. Hatta Peygamber Aleyhisselam Efendimiz viladetinde, doğumunda oradaki makam İbrahim'deki ayak izini bilen, ayak izinden, el izlerinden çok iyi anlayan bir kabile demiştir ki İbrahim'in makam İbrahim'deki ayak izlerine en çok benzeyen ayak Efendimiz, bu Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ayaklarıdır diye söylemiştir.
1: Evet, Kabe-i Muazzama Allah-u Teala'nın evi olarak adlandırılır ya hocam. Onun hemen yanında makam olarak İbrahim Aleyhisselam'ın bir makamının olması bile kıymeti harbiyesini anlama evet. noktasında bizlere önemli
0: zaten
1: işaretleri bulunuyor.
0: Cenab-ı Allah da ayette evet. o makamı İbrahim'de kendinize namazgah edin diye evet. buyurmuş ve bizlere hediye etmiştir.
1: Evet. Hocam vaktimiz daralıyorken say ibadetini, Safa ve Merve tepeleri arasındaki o gidiş ve dönüşün hikmetini sorayım size. Aynı zamanda buralardaki izdiham durumunda da teknik, pratik bir takım detaylar varsa onları da arz ederseniz seviniriz.
0: Tabii Beytullah'ın çevresinden bahsediyoruz. Ona en yakın olan yerlerden bahsediyoruz. Safa ve Merve tepeleri de ona en yakın olan iki tepe ve yine hac ve ümre ibadetinde Beytullah'tan hemen sonra gelen ikinci vazife Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y etmektir. Evet. evet biz geldik hac veyahut da ümre için veyahut da ziyaret için Beytullah'a geldik. Veyahut da Mekke'deyiz böyle gün aşırı veyahut da her gün gidip Kabe'yi tavaf ediyoruz. Biz tavaf ettiğimizde tavafımız bittikten sonra zemzem içiyoruz, tavaf namazı kılıyoruz. Evet. Eğer hac ve ümre yapıyorsak ümremizin sa'yi ve haccimizin de sa'yi vardır. Sa'y nedir? Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Hacıların ve ümrecilerin ikinci yapmış olduğu iş de Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. İşte ben bunun etrafında döndüm. Şimdi iki tepe arasında niçin gidip geliyorum? O da bir annemize dayanıyor. Bir kadın, o bir hanım. O Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Hacer annemiz. Allahü Teala'nın emri gereği İbrahim Aleyhisselam hanımı Hazreti Hacer ve daha bebek olan oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Beytullah'ın olduğu yere hemen Hacer-ül Esved'in az ilerisinde zemzem kuyuları vardır. Günümüzde kapatılmıştır evet. ama eskiden gittiğimizde biz bu kuyuları gördük. O zemzem kuyularının olduğu yere bırakır. Ve tabii yanlarındaki yiyecek içecek bir müddet tükendikten sonra o gün Beytullah'ın duvarları da kaybolmuştur. Üstü kumlarla örtülmüştür ve zemzemin yeri de kaybolmuştur. Belli değildir. Ancak Allahü Teala Hazreti Hacer annemizi ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı yalnız bırakmamıştır. Hazreti Hacer annemiz bir su bile bulabilir miyim ümidiyle Safa tepesine çıkmıştır. Onun saadetli ayakları oraya değmiştir ve etrafına bakınıp Allahü Teala'ya dua etmiştir. Oradan hemen Safa tepesi bu taraflara denk gelir. Oradan inip hemen bir 450 metre kadar yürüyüp Merve tepesine çıkmıştır. Merve tepesinden de yine aynı şekilde bakmıştır. Böylece Safa tepesinden Merve'ye, Merve'den Safa'ya, Safa'dan Merve'ye.

0: Merve'den Safa'ya, Safa'dan Merve'ye, Merve Tepesi'nden Safa'ya ve sonunda da 7. defa tekrar Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne gittiğinde 7. gidişinde Merve Tepesi'nde bir ses duydu Hazreti Hacer annemiz. O zaman baktı ki bugünkü Zemzem kuyusunun olduğu yerde oğlu Hazreti İsmail var ve suyla oynuyor. Evet. Hazreti Cebrail aleyhisselam geldi ve orada Zemzem suyunu onlara çıkardı. İşte Hazreti Hacer annemizin o koşturması, Allahü Teala'ya teslimiyeti, tevekkülü ama aynı zamanda da gayreti, bir rahmete, bir nimete, bir berekete kavuşmak için göstermiş olduğu gayret öyle tesirli ve öyle ihlaslıydı ki Cenab-ı Allah kendisinden sonra gelen kıyamete kadar bütün müminlere onun yaptığının aynısını siz de yapın. Onun ahlakıyla ahlaklanın, onun haliyle hallenin, onun büründüğü maneviyata bürünün diye bizlere de bunu bir hac ve ümre menasiki ibadeti olarak Cenab-ı Allah bize bildirmiştir. Ve ayet-i cellede Allahü Teala buyurdu. Estaizu billah. İnne Safa vel Mervete min şa'airillah. Muhakkak Safa ve Merve tepeleri Allah'ın nişanelerindendir. Yani Allahü Teala'nın dininin nişanelerinden. Nasıl ki namaz gibi, Beytullah gibi, İslam denildiğinde, din denildiğinde yapılan en önemli amellerdendir. Ama birer tepedir. Safa ve Merve tepeleri birer taştan ibarettir. Bir ehemmiyeti yoktur. Ehemmiyeti Hazreti Hacer annemizin ayaklarının değmesiyledir. O ayağa değdi, o sıradan bir taş olmadı. Artık ayette bildirilen ehemmiyetli bir yer oldu ve Allahü Teala'nın dininin bir nişanesi oldu. Bugün hacca ve ümreye giden, sağ yapan herkes Hazreti Hacer annemizin bu hatırasını yaşatır ve devam eder. Diğer konu da tabii biz Beytullah'a vardığımızda orada bizim gibi binlerce, milyonlarca insan vardır. Herkes oraya ulaşacaktır. Herkes orada tavaf etmek isteyecektir. Herkesin aktığı bir nokta, bir maksat ve bir gaye vardır. Bir yön vardır. İster Yemen'de ol, ister Amerika'da ol, ister Avustralya'da ol, ister Avusturya'da ol, ister Afrika'da ol, ister kuzeyde, ister güneyde, nerede olursan ol, herkes oraya döner ve her cihetten gelen insan da hangi milletten olursa olsun herkes oraya akar. Tabii bu akmanın, orada bulunmanın bir insani olarak kalabalığı, bunun bir yönetimi, zaman yönetimi, kalabalık yönetimi mutlaka vardır. Orada bir kalabalık olacaktır. İşte bu kalabalıkta zaman zaman izdiham da olabilir. Yani kişi Kabe'ye gideceği zamanları, tavafa gireceği vakitleri, bunu iyi planlaması, hatta bir şirkette bir grupla gidiyorsa hocalarının talimatlarına göre. Mesela biz Beytullah'a gittiğimizde, kalabalık gruplarımızla geldiğimizde, ilk defa Kabe'yi göreceğimizde, gün içerisinde namaz vakitlerinin arasında değil, mesela sabahla öğlen arasında bunu yapıyoruz veyahut da yatsı namazından sonra sabah namazına kadar olan o geniş vakitte yapıyoruz ki hem kalabalığa girmeyelim hem kalabalığa da sebebiyet vermeyelim. Yani bir ibadeti yaparken, aşkla şevkle yerine getirirken onun nezaketini, onun letafetini, onun ruhuna uygun güzelliği de ahlak olarak sergilememiz lazım. Yani böyle hırçın bir tavırla veyahut da orada bir izdihama sebep verecek bir şekilde de hareket etmemek gerekir.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Allah-u Teala giden, gidecek olan kardeşlerimize usulüne uygun, adabına riayet edecek şekilde bu ibadetleri yapmayı nasip eylesin. Gitmek isteyip de henüz gidememiş olan kardeşlerimize de en kısa zamanda gitmeyi nasip eylesin diyelim inşallah. Efendim Hakan Öner hocamızla birlikte bugün hac noktasında çok önemli, mühim bir yere sahip olan tavaf ve say ibadetlerini konuştuk. Kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Efendim, hac rehberinde heyecanımız büyük. Zira haccın zirve noktalarını, Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı konuşuyoruz. Bugün vakfenin ehemmiyetini, sırrını, Allah-u Teala'nın huzurunda durmanın ehemmiyetini, Arafat'ta yapılan duaların ehemmiyetini, Müzdelife'de manevi hazırlığı ve Mina'da şeytanın hilelerine karşı fırlatılan o taşların hikmetlerini kıymetli Hakan Öner hocamla birlikte hasbihal edeceğiz. Hocam, dilerseniz sohbetimize bir duruşla başlayalım. Bu duruş ki vakfedir, değil mi? Allah-u Teala'nın huzurunda durmak anlamına gelir. Bir durma nasıl Allah-u Teala'nın katında bu kadar kıymetli, büyük bir durum olur?
2: Şimdi haccın zirvesini konuşuyoruz. Gerçi haccın her ameline haccın zirvesi diyoruz. Hepsi kendi içinde bir zirve. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El haccu arafe. Hac Arafat'tır. Çok büyük bir cümle. İki kelimeden oluşuyor ama haccın en büyük rüknünü bize bildiriyor. Hac Arafat'tır. Gerçekten de o büyük mücadele, o büyük duruş. Ben buradayım ya Rabbi. Buraya aidim. Ben sana aidim. Senin emrindeyim. Senin emrine durdum. Senin emrinde durdum anlamını ifade eden bir duruştur. Hani biz dilimizde de ifade ederiz. Bir duruş sergilemek diye. Kişi aslında her fiiliyle, hayatının her ameliyle bir duruş sergiler. Ya güzel ahlakta, ya çirkin ahlakta. Ya iyilikte bir duruş sergiler, ya kötülükte. Ya güzel ahlakta veyahut da çirkin ahlakta. Ama insan bir duruş sergiler. Ne ile? Sözleriyle, fiilleriyle, durduğu mekanla, durduğu yerde. İşte Arafat böyle bir yerdir. Hacılar hangi çeşit haccı yaparsa yapsın, haccı ifrattan bahsediyoruz, haccı temettudan bahsediyoruz, haccı kırandan bahsediyoruz. Herkes çeşitli vilayetlerden, memleketlerden geliyorlar. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyorlar. Uzak yollardan geliyorlar. İster uzak yoldan gelmesin. Mekke'nin içinde olsun. Mekkeli olsun. İster Mekke'de yaşayan biri olsun. İster dışarıdan gelen olsun. Ama herkes ortak olarak Arafat'ta vakfe yapar. Ve Arafat'ta vakfe tektir. Bütün herkes için de aynıdır. Orada herkes artık ihramlıdır. Ve herkesin dilinde bir kelime vardır. Bir cümle vardır. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. La şerike lek. Buyur Allah'ım, ben her şeyimle senin emrine geldim. Buyur ya Rabbi, senin

hiçbir ortağın yoktur. Bütün hamd, nimet sana aittir. Burada verilen vurgu budur. İnsanın her şeyden soyutlanarak Allah-u Teala'nın emrine geldiği, teslim olduğu, şirkten

0: denilen yere yaklaşık bir 20 kilometre mesafe vardır. Oraya günümüzde hacılar arabalarla, otobüslerle intikal ettirilirler. Arafat'ta, Arefe günü sabah namazında artık herkes Arafat'tadır. Oraya taşınmıştır. Bir gün öncesinden, yani Zilhicce'nin 8'inden, 8. günün akşamından itibaren intikaller başlar, taşınmaya başlar ve herkes Arafat'a gelir. Artık öğle namazı vakti olduğunda bütün hacılarımız artık Arafat'tadır. Bütün Mekke oraya gelmiştir. Gönüller oradadır, hayat oradadır, din oradadır. Herkesin kalbi aynı anda atmaktadır. Aynı heyecanla, aynı vurguyla atmaktadır. Milyonlarca insanın maksadı aynıdır. Kıyafeti aynıdır. Heyecanı aynıdır, hissi aynıdır. Allah'ım beni affet demektedir. Ve orada bir duruş sergilemektedir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunu anlatır. Der ki, Allah Celle Celaluhu'nun hacdaki emirlerinin pek çok hikmeti vardır. Hac öyledir ki, işte gittin Beytullah'ta dönmek, yani bir mekanın etrafında 7 defa dönmek bir ibadettir. Kıyafetlerinden soyutlanıp beyaz 2 parça havluya bürünmek, ihrama girmek, ihrama niyetlenmek bu bir ibadettir. İki tepe arasında gidip gelmek, gidiyorsun geliyorsun oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bu bir ibadettir. Ve yine gidiyorsun bir mekanda duruyorsun belli bir vakit aralığında. O Arefe günü öğlen namazından Arefe gününün güneş batımına kadar olan sürede Arafat sınırlarının içinde durmak zorundadır.
1: Evet.
0: Orada duruyorsun. Aslında tabii oradaki asıl olan konu Allah-u Teala'ya ibadet etmektir. Ama ismi ibadet etmek değildir. İsmi durmaktır.
1: Evet.
0: O durmak öyle kıymetli, öyle şerefli, öyle değerlidir ki insan bilinçli de olsa, bilinçli olmasa da, bilincini kaybetse de, o an uykuya dalmış olsa da, komada, bitkisel hayatta, kendinde olmayan bir vaziyette bile olsa, o Arefe günü, vakfe vakti, kişi vakfe yapmış sayılmaktadır. Yani o an Allah-u Teala'nın emrini dinlemenin ve Cenab-ı Allah'ın şurada durun dediği yerde durmanın kıymeti, değeri o kadar büyük, o kadar azametlidir ki, orada Rabbül Alemin'in öyle bir rahmeti vardır ki herkesi kuşatır. O sebeple Arafat'ta Peygamber aleyhisselam bir kişi ben Arafat'ta vakfe yaptım da acaba affedildim mi dememelidir.
1: Evet.
0: Bunu bile demesi günahtır. Çünkü orada Allah-u Teala bütün kullarını affı mağfiret eder buyuruyor. Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve sellemin kendi haccında Peygamber aleyhisselam Arefe gününün sabahında Mina'dan hareket etti ve öğlene doğru o Nemra Mescidi'nin, günümüzdeki Nemra Mescidi'nin olduğu yerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için bir kıl çadır kuruldu. Peygamber Aleyhisselam orada istirahat buyurdu ve öğlen vakti olduğunda Peygamber Aleyhisselam oradan vadinin ortasına, yani bugünkü Arafat Tepesi'nin olduğu yere doğru Peygamber Aleyhisselam geldi, vakfesini yaptı, dua yaptı, namazını kıldı, sahabelere namaz kıldırdı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine duasını yaptı. Veda hutbesini Peygamber aleyhisselam orada irat buyurdu. İşte orada Cenab-ı Allah'ın buyurduğu Estaizu billah el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi kemale erdirdim, tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti, üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve radiyetu lekumul islame dina. Ve size din olarak da İslam'ı seçtim mahiyetindeki dinin kemale erdiği, dinle ilgili Peygamber aleyhisselamın yerine getirdiği şeylerin tamamlandığını Cenab-ı Allah buyurdu. Ve bu da bizim için çok büyük bir müjde oldu. Evet. Bu da Arafat'ta meydana geldi.
1: Evet. Hocam vakfeyi tanımladınız. Vakfeden sonra Arafat'taki vakfeye de değindiniz. Biraz daha burayı da açmak isterim. Zira burada bir dua var.
0: Evet.
1: Arefe günü öğle namazından sonra yapılan dua var. Bu duanın manevi ehemmiyeti nedir? Ve gitmiş olacak, gidecek olan kardeşlerimiz hangi dualarla, dualarla istifade edebilir?
0: Orada adeta bir cennet havası yaşanmaktadır. Öğlen vakti, o vakfenin başladığı an, o duaların, ellerin semaya açıldığı an, orada binlerce, milyonlarca insanın aynı anda amin sesleriyle yürekleri titrediği, dillerinde Allah-u Teala'nın zikri, gözlerinde Allah korkusundan akan o damlaların, o tüylerinin ürpermesi, adeta diken diken olması, bütün

0: herkesin bu havaya bürünmesi orada bambaşka bir manevi atmosferi içine almaktadır. O gün herkes bir yakarış halindedir. Allahü Teala'ya dua etmektedir. Orada çok kapsamlı dualar vardır. Günümüzde Arafat Vakfı duaları kitaplarında da vardır. Hocalarımız da bize o duaları yaptırmaktadır. Rehberler, manevi rehberler, hocalarımızın nezaretinde bu dualar edilmektedir ve uzunca bir dua edilmektedir. Öyle ki içinde her türlü zikrin, her türlü duanın, her türlü isteğin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarının yer aldığı bir duadır. Bir dua manzumesidir. Peygamberlerin duaları o duanın içerisinde vardır. Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri o duanın içinde vardır. Dünya olarak dünyada istenmesi gereken şeyler o duanın içinde vardır. Hastalıklardan kurtulma, belalardan kurtulma, hüzünden, kederden, gamdan halas olma, başındaki sıkıntıların giderilmesi onda vardır. Dünyevi lütuflara, nimetlere, ihsanlara, bolluğa, berekete, rızka kavuşmak onun içinde vardır. Ahiret saadetine erişmek orada vardır. Kabrin sıkıntısından kurtulmak onda vardır. İmanla bu dünyadan göç edenlerden olmak onun içinde vardır. Kabrin bir cennet bahçesi olması, hesabının kolay görülmesi, sırat köprüsünden bir şimşek gibi geçmesi, cennete ulaşması, cemalullah'a ulaşması, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşabilmesi bunlar vardır. Kendi şahsı için yaptığı dualar, ailesi için yaptığı dualar, çocukları için yaptığı dualar, bütün ümmeti Muhammed için yaptığı dualar vardır. Çünkü orası en özel yer ve en anlamlı yerdir. Arafat'ın zaten kelime manası da Arafat bilmek demektir. Yani marifet, marifet durmaktadır. Günümüzde bu hız çağında, haz çağında olduğumuz, her tarafa koşturduğumuz, hemen ulaşacağımız bir anda Cenab-ı Allah bizi durdurmaktadır. Dur demektedir. O durmakta bir hayır vardır. Bazen durmak gereklidir, bazen geçmek gereklidir. Hac da böyledir. Bazen yürümen, bazen tavaf etmen, bazen koşman, bazen durman, bazen geçmen gerekmektedir. İşte orada o durulduğu anda verilen nimetler vardır. Geçin, yürüyün denildiği yerde ayrı nimetler vardır. Ama Arafat bilmek demektir. Bu bilmek de nereden gelir? Cebrail aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselama Allahü Teala'nın emrettiği haç fiillerini öğretti. Ona bildin mi dedi. Ahel araf de, araftu dedi. Bildim. İşte Hazreti İbrahim aleyhisselamın öğrenmesi bildim anlamına geliyor. Marifet anlamına geliyor. Güzel koku, güzel kokulanma anlamına geliyor. Günahların affolunmasıyla bir marifete, bir Allahü Teala'nın kulluğu, ben Rabbül Aleminin kuluyum bilincine varmayı ifade ediyor.
1: Evet. Hac ibadeti tabii ki mahşerin bir provası olduğu evet. gibi hayatımızın da aslında bir özeti niteliğinde olduğunu daha iyi anlıyoruz siz anlattıkça. Tabii ki Arafat'tan hemen sonra gönül rotamızı Müzdelife'ye çeviriyoruz hocam. Müzdelife'deki o manevi hazırlık sürecinin mahiyeti, aynı zamanda Müzdelife'nin kıymeti harbiyesiyle birlikte orada sembolik olarak taş toplamanın da ehemmiyetini dinleyelim isteriz.
0: Tabii şimdi Arafat'tan Müzdelife'ye geçeceğiz. Arafat'tayız, öğlen vakti. Namazlarımızı cem-i takdimle kılıyoruz. Yani iki namazı birleştirerek kılıyoruz. Bu nasıl oluyor? Öğlen vaktinde öğlen namazıyla ikindi namazını beraber birleştirerek kılıyoruz. Buna cem-i takdim diyor. Yani cem'i birleştirmek demek, evet. takdim de öne almak demek. Yani ikindi namazını öğlen namazını vaktine alarak öğlen namazında kılmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadeti böyledir. Bütün hacılar da ibadetini böyle yaparlar. Cem-i takdimle namaz kılınır. Namazın ardından vakfe duaları yapılır. O ikindi vaktinde ikindi namazı kılınmaz çünkü öğlen vaktine kılınmıştır. Evet. Ama güneş batana kadar yine tesbihe, duaya, Kur'an okumaya devam edilir. Güneş battıktan sonra Arefe günü artık Arafat'tan hacılarımız otobüslerle Müzdelife'ye kadar götürülürler. Yaklaşık bir 8-10 kilometre bir yolculuk neticesinde Müzdelife'ye varılır. Müzdelife'de yine Allahü Teala'nın hacda durulmasını, vakfe yapılmasını emrettiği mekanlardandır. O gece Müzdelife'de kalınır, sabah vakfe yapılır. Ama günümüzdeki bazı uygulamalardan ve yine mezheplerin içtihadına uygun olarak bazen gece vakti o kalabalığın sirkülasyonunu da ayarlayabilmek için Suudi hükümeti tarafından

0: İşte siz artık Müzdelife vakfenizi tamamlayın ve Mina'ya doğru hareket edin şeklinde talimatlar verilir. Bunun fıkhi ayrıntıları çoktur. Orada zaten hocalarımız bize hangi ibadetin en güzel şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa onu bize yaptırırlar. Ve bu şekilde biz Müzdelife'ye varırız. Müzdelife de aynı şekilde Arafat gibi bu sefer gece vakti orada ibadet etmenin Allah-u Teala yakarmanın bir hassasiyetidir. Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva annemiz orada birbirlerine kavuşmuşlar ve orada bir aile olmuşlardır. Hazreti Adem aleyhisselamın yalvardığı gibi, Hazreti Havva annemizin yalvardığı gibi, diğer peygamberlerin, Hazreti İbrahim aleyhisselamın, Peygamber Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve sellemin yalvardığı gibi yalvarmaktır. Onların ulaştıkları manevi lütuflara, ikramlara kavuşabilmektir. Cenab-ı Allah onlara verdiği ikramları bugün oraya giden o hacılara da vermektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece vakti oraya vardığında, tabii günümüzdeki gibi aydınlatma ve ışıklandırma yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti orada tebessüm etmiştir. Gülmüştür, neşelenmiştir. Sahabe-i kiram efendilerimiz şaşırdılar. Ya Resulallah, bir gece vakti sizi böyle güldüren, böyle sevindiren, böyle neşelendiren nedir? Peygamber aleyhisselam Efendimiz, şeytanın çırpınmasını gördüm. Onun başına topraklar saçtığını, eyvah ben mahvoldum dediğini gördüm demiştir. Çünkü Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin affını Arafat'ta istemiştir. Dua etmiştir ve Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e Müzdelife'de bu müjdeyi bildirmiştir. O ümmetin affolunduğunun müjdesini kendisine verince şeytanın da mahvolduğunu evet. görmüştür ve bundan dolayı tebessüm etmiştir. Günümüzde de Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye gelenler bu müjdeye, bu nimete, bu ikrama nail olurlar. Ayet-i Celle'de de Cenab-ı Allah buyurur, Estağfirullah, فَاِذَا اَفَلْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ Siz Arafat'tan aktığınızda, döndüğünüzde, فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ O meş'ar-ı haramın yanında, yani Müzdelife'de Allah-u Teala'yı zikredin, وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Size hidayet ettiği gibi, size öğrettiği gibi o Allah-u Teala'yı anın. Bu ayet-i celle'de iki defa zikredin geçer. Bir tanesi fezkuru, bir tanesi vezkuruhu şeklinde. Yani o Müzdelife'de de o gece vakti, o sabah vakti ne yapılır? Allah-u Teala'yı zikredilir. Cenab-ı Allah anılır. Zaten hayatın en önemli şeyi de kulun Rabbini anmasıdır. Onu hatırlaması, onu yad etmesidir. Şöyle bir düşünelim. Bir evlat hayatının her anında anne babasını bilmeli, onları yad etmeli, onları unutmamalıdır. Değil mi? İnsan hayatının belli dönemlerinde annesini babasını unutuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir evlat anne babasını unutmaması gerekiyorsa ya kul Rabbini unutabilir mi? Onu bazen unutuyor diyebilir miyiz? İşte kulun en büyük şerefi Rabbi ile irtibatını kurmasıdır ve onu anması, onu zikretmesidir. Onun Rabbi olduğunu, kendinin onun aciz bir kulu olduğunun farkına ve idrakına varmasıdır. İşte o gece vakti de orada bulunulur ve Müzdelife vakfesi yapılır. Sabah namazı kılınır, namazdan sonra eller açılır, dualar edilir, vakfe yapılır ve ondan sonra da Müzdelife'den Mina'ya doğru hareket edilir. Ve orada da yine şeytan taşlamak için taşlar toplanır. Onlar da büyük bir özenle, büyük bir heyecanla toplanır ki Mina'ya vardığında şeytan taşlama evet. ibadetini yerine getirebilsin diye.
1: Hocam haccın en heyecanlı duraklarından birisi Mina'dır hiç şüphesiz. Dolayısıyla Mina'yı konuşalım istiyoruz biraz da. Mina'nın kıymeti harbiyesi nedir ve aynı zamanda burada büyük şeytana atılan 7 adet taştaki hikmet nedir? Usul erkanı, pratik detayları nelerdir?
0: Tabii bir hacının zihin dünyasını en çok böyle meraka celbeden konulardan biri de şeytan taşlama hadisesidir. Haccın adeta böyle bir coştuğu, şimdi Arafat'ta durmak vardır. Arafat'ta durulur, dua evet. edilir. Müzdelife'ye geçilir, orada da durulur, dua edilir. Ama Mina öyle bir yerdir ki adeta sanki böyle şeytanın ortaya alınıp da linç edilmesi hadisesi insanın aklına gelir. Tabii bunlar kitaplarda geçer. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetine bir nişanesi olarak, bir sembol olarak bunlar yapılır. Ama o sembolün altında manevi hikmetler, manevi faydalar vardır. Hiçbir şey sadece şekil

0: dilden ibaret değildir.
1: Anladım.
0: Tabi orada belki bizzat şeytanın bulunması ve bizzat şeytanın taşlanması, Allahü Teala'nın bu emrinin bize verilmesi, bunun yansımasının nasıl olduğunu ancak Allahü Teala bilir. Ama burada en önemli konu Rabbül Alemin'in emrini yerine getirmektir. Şimdi bir ibadetten bahsediyoruz. Hacılar Mina, Müzdelife'de vakfelerini tamamladıktan sonra artık yürüyerek o milyonlarca hacı bir sel halinde haccın artık son ibadetlerini, son amellerini tamamlamak üzeredir. Mekke'ye gelmiş, bir kısmı Medine ziyaretinde tamamlamış, Mekke'deki ziyaretlerini bitirmiş, Kabe'yi tavaf etmiş, Safa Merve arasında sağ yapmış, ibadetlerini tamamlamış, Arafat'a gelmiş, Müzdelife'ye gelmiş, artık haccın sonuna doğru, zirvesine doğru, son amellerine doğru en önemli merhalelerinden bir tanesi olan şeytan taşlama aşamasına doğru gelmiştir. Orada hacıların yürüyüşü normal bir yürüyüş değildir. Bir A noktasından bir B noktasına ulaşma değildir. O an insanların gayreti, o yüzlerindeki heyecan, gözlerindeki pırıltı, insanların aşkı şevki öyle bir büyüktür ki oraya akma esnasında giden insanların yanında bulunduğunuzda ancak bunu anlayabilirsiniz. Bazen şöyle olur. O yürüyüş esnasında biraz daha ileri yaşta olduğunu düşündüğümüz bir amcamızın, bir teyzemizin elinde bir çantası vardır. Belki bu bir çantacıktır. Küçük bir şeydir. Bazen şöyle deriz. Hani eğer taşımakta zorlanıyorsan ben biraz size yardım edeyim mi deriz. Onu bir aldığımızda elimizde ne kadar ağır. Amca, teyze sen bunu nasıl taşıyorsun? İçine pek çok eşya koymuştur. Belki kendine biraz da yük etmiştir ama o azimle, o yürüyüşle çantasının ağırlığının ne kadar olduğunun bile belki farkında değildir. Çünkü bir an evvel o şeytan taşlama mahalline ulaşıp şeytana taşlamanın gayreti ve heyecanı içindedir. Tabii Mina dediğimiz yer Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme emrini yerine getirdiği yerdir. O gayreti gösterdiği, o teslimiyeti gösterdiği yerdir. Yani Mina bir bereket anlamındadır. Oraya giren herkes o berekete, o nimete, o lütfa nail olur. Çünkü orada Hazreti İbrahim Aleyhisselam en büyük teslimiyet örneğini orada göstermiştir. Allahü Teala ona yavrusunu kurban etmesini emretmiş ve o emri Mina'da yerine getirmiştir. Ve evladına, yavrusuna Hazreti İsmail Aleyhisselam'a 7 veyahut da 13 yaşlarında olan o yavrusuna ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Sen bu konuda ne diyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Fenzur mâ ve terâ. Sen bir bak bakalım bu konuda ne diyorsun? Aslında İbrahim Aleyhisselam bu soruyu niye sordu? İbrahim Aleyhisselam teslimiyet sahibiydi. Hazreti İsmail Aleyhisselam da teslimiyet sahibiydi. Zaten o teslimiyet sahibi olmasalar o emri nasıl yerine getirilecekti? Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bu sergilediği teslimiyeti, İbrahim Aleyhisselam'ın gösterdiği teslimiyeti bize göstermek için, bizim o manzarayı idrak edebilmemiz için Cenab-ı Allah onları konuşturdu. O da ne dedi? Ya ebetif alma tu'mer seteciduni inşaallahu minessabirin. Ey babacığım sen Allahü Teala'nın sana emrettiğini yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ve İbrahim Aleyhisselam bu emri yerine getirdiğinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam hemen gökten bir koçla yeryüzüne indi. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme fiili gerçekleşmeden hemen ben ona yetişeyim diye semadan seslendi. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Hemen Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam bu tekbiri duyunca semaya baktılar ki Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor. Hemen Hazreti İsmail Aleyhisselam La ilahe illallahu vallahu ekber dedi. Ve İbrahim Aleyhisselam da ne dedi? Allahu ekber ve lillahil hamd. İşte bu tekbir günümüzde kurbanda söylediğimiz bu tekbirler, hacda söylediğimiz, Arafat'ta söylediğimiz, Müzdelife'de söylediğimiz bu tekbirlerin de manası bu. İşte kişiler yine Arafat'ta, Müzdelife'den Mina'ya telbiyelerle, tekbirlerle gelirler ve Mina'da artık büyük şeytan denilen yerde bulunurlar.

0: İbrahim Aleyhisselam. Şeytan İbrahim Aleyhisselam'a 3 yerde farklı farklı olarak göründü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu emrini yerine getirmesine engel olmak istedi. Ona vesvese vermek istedi. Ve İbrahim Aleyhisselam şeytanı taşladı. İşte o 3 yerde şeytanı taşlaması vesilesiyle de küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan diye isimlendirdiğimiz mekanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeytanı taşlamasına binaen uygulanan, ibadet edilen yerlerdir. Ve bayram gününün birinci sabahı ne yaptık? Arafat'tan geldik, Müzdelife'ye, Arefe günü oradaydık. Bayram gecesi Müzdelife'deydik, bayram sabahı Müzdelife'deydik. Ve oradan çıktık, şimdi Mina'ya geldik, artık Mina'da bayram sabahı Mina'dayız. Ne yapıyoruz? O toplamış olduğumuz Müzdelife'deki küçük taşlarla, o nohut büyüklüğündeki taşları alarak onların her birisi elimize baş parmağımızla bu şehadet parmağımızın arasına alıp Bismillahi Allahu Ekber rağmen lişşeytani ve hizbihi, Allah'ın adıyla başlarım. Allah en büyüktür. Şeytan ve taraftarlarına rağmen, onların inadına rağmen diyerek o belirlenen mekana taş atılır. Ve böylece her birisi tesbihle, zikirle, belirlenen duayla taş atılır ve o taş atılma hadisesi, manzarası bütün hacıların yaşadığı bir haldir. O bayram gününün, birinci gününün sabahı küçük şeytan taşlanılmaz, oradan geçilir. Orta şeytan taşlanılmaz, oradan da geçilir. Büyük şeytana gelindiğinde orada büyük şeytan dediğimiz yerde, yani ona Akabe cemresi de deniliyor. Orada 7 tane taş atarak haccın en önemli fiillerinden bir tanesi olan bayramın birinci günü büyük şeytanı 7 taşla taşlama fiili, ameli, ibadeti yerine getirmiş olur. Artık Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ahlakına, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetine, sabrına, onlara verilen nimetlere de hacının kavuştuğu, manen ve zahiren güzelleştiği bir zirvedir bina.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah-u Teala razı olsun. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Allah-u Teala tüm öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin. Hacca giden kardeşlerimizi bu öğrendiklerimizle amel edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Gitmeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda Allah-u Teala nasip müyesser eylesin diyelim. Programı da böyle sonlandırmış olalım. Efendim Hakan Öner hocamızla birlikte bu bölümde de haccın önemli duraklarını konuştuk. Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı, şeytan taşlama ibadetlerinin önemini, ehemmiyetini konuştuk. Bir başka bölümde tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.

0: Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Nurettin Lüleci hocamızla beraberiz. Yani uluslararası literatürde isim yapmış, ozon konusunda meşhur bir hocamız. Bu hafta sizlerle ozonu konuşacağız. Ozonun tıptaki yeri, kullanım sahaları, kimlere ozon tedavisi verilir? Önce bir ozonun tarifini yaptıktan sonra açılımına gireceğiz. Öncelikle hocamıza hoş geldin diyelim. Mikrofonu kendisine uzatalım. Hocam önce bir ozonun tarifinden başlayalım. Ozon nedir? Molekül yapısında neler var? Ne işe yarar? Gibi evet. Açılımıyla başlayalım.
1: Peki ben hoş bulduk diyerek başlayayım o zaman. Tabii herhangi bir hastalıktan müzdarip olan dinleyicilerimizin de Allah'tan şifa dileyerek konuşmamıza başlayalım. Ozon oksijenin başka bir formudur. Diğer bir deyişle aktif oksijendir. Kimyasal açılım, formülasyon açılımları yapıldığı zaman oksijen O2'dir. Ozon da O3. Yani bir bakıma oksijenin abisi oluyor. Zaten tedavide de en az %95 oksijenle karıştırılarak, hem oksijenden elde edilerek hem de oksijenle karıştırılarak kullanılıyor. Bugün tamamlayıcı tıp bağlamında ozon tedavilerini kullanıyoruz.
0: Alternatif tıp diyebilir miyiz?
1: Hayır, alternatif tıp evet. Diyemeyiz. Alternatif bir tıp değildir.
0: Değil.
1: Tamamlayıcı bir tıptır. Ancak ozonun mesela bizim MSEY hastanesinde kullandığımız gibi bel boyun fıtıklarında diskin içerisine vererek bel boyun fıtıklarının ameliyatsız tedavisinde tek başına kullanıyoruz. Başka bir karışım yapmıyoruz. Diğer taraftan disk kireçlenmelerinde, örneğin büyük eklem kireçlenmelerinde, eklemin içerisine vererek hem ağrıyı ortadan kaldırmak hem de fonksiyonlarını sağlamak için, bunlar nedir? Örneğin merdiven inip çıkarken oluşan ağrılar, namaz kılarken dizleri bükememe gibi problemlerin büyük çapta üstesinden gelen bir zararsız uygulama yöntemidir. Ozon

0: vücudumuz içinde çok hayati bir görevleri var. Bildiğiniz gibi gerek tedaviye ihtiyaç duyan insanlarda, gerekse normal insanlarda siz oksijeni akciğerlerinize alabilirsiniz, vücudunuza oksijen alabilirsiniz ama vücutta herhangi bir nedenle bu oksijeni kullanmakta zorluklarla karşılaşabiliriz. Peki oksijene ihtiyacımızın arttığı durumlarda ise bu insanı belli hayati tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Vücuda işte biz ozon verdiğimiz zaman, tıbbi terimini kullanmak istemiyorum, oksijeni taşıyan hemoglobin bir an önce dokuların oksijen vermek için yarışıyor. Kendi normalde tutuyor oksijeni taşırken, belli oranlarda veriyor. Fakat dediğim gibi ihtiyaç hasılı arttığı zaman oksijeni vermekte vücut güçleniyor. Bazı değişik kimyasal mekanizmalardan dolayı oksijenin dokular tarafından kullanılması zorlaşıyor. Eğer insanın bu güç durumlarında biz tedaviye ozonu ilave edersek, bütün dokularımız bu oksijen ozon sayesinde oksijeni bir an önce kazanır ve daha fonksiyonlarını yerine getirir hale gelir. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi 3 atomdan oluşan bir oksijen molekülü demiştik ozonun. Fakat ilginçtir. Biz ozonu, örneğin Almanlar buna kan yıkama diyor, kandan verdiğimiz zaman nasıl veriyoruz? Bir bardak kadar kan alıyoruz, bunun içerisine ozonu katıyoruz ve tekrar hastaya veriyoruz. Bu hastada birçok mekanizmaları yola geçiriyor, harekete geçiriyor. Örneğin ağrının kesilmesi, vücudumuzda varsa herhangi bir enflamasyonun giderilmesi, vücudumuzda varsa bir kanser hücresi, buna karşı bir saldırı mekanizmalarının harekete geçirilmesi, diğer taraftan yaşlılığa neden olan bazı yıpranmalarımızda ortaya çıkan vücuttaki atıkların temizlenmesinde, enflamasyon varsa bunun yok edilmesinde ciddi yararları var. Şimdi biz temel olarak tabii ki ozonu ağrı tedavisinde kullanıyoruz. Çünkü ben bir ağrı tedavi uzmanıyım. O yüzden kendi sahamda daha çok kullanmak istiyorum. Fakat bunun ötesinde ozonun o kadar çok kullanım alanı var ki, örneğin mesela çok müşahhas bir örnektir, su ve gıdaların sterilizasyonu için bütün dünya bugün ve ülkeler kendilerinin yönetmeliklerini ozona göre ayarlamaya başlamışlardır. Çünkü ozon Allah'ın bize bahşettiği, kimsenin patentine sahip olamayacağı bir üründür.
1: Doğal bir ürün çünkü. Doğal bir ürün. Oksijenden elde edildiği için.
0: Zaten tabii. Hocam iki formu var. Şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde olsun, dünyanın gündeminde olsun, ozon deliği, işte ozon tabakası delindi falan.
1: Evet.
0: Aslında bizim ozon tabakası dediğimiz şey 15 santimetre kalınlığında gökyüzüne mavi rengini veren bir oluşum. Cenab-ı Allah orada güneşten çıkan ultraviyole ışınlarını dünyaya gönderirken böyle bir ozon süzgecinden geçiriyor.
1: Ozon orada bile çok faydalı yani.
0: Tabii. Zaten oraya stratosfer tabakası diyoruz. O tabakada çok bol miktarda oksijen var. Güneşten çıkan ultraviyole ışınları bu oksijenlere çarptığı zaman oksijeni ikiye ayırıyor, bölüyor. Yani O2'yi O1 haline getiriyor. Bu O1 gidip başka bir O2 ile, yani tek değerli bir oksijen atomu gidip iki oksijen atomundan oluşan oksijenle birleştiği zaman işte ozon oluşuyor. Ve bu sürekli stabil bir gaz değil. Yani ozon bir gazdır ama stabil bir gaz değildir. Şöyle 20 dakika sonra tekrar oksijene dönüşüyor. Örneğin biz mesela eğer tabii ki buradan yöneticiler de bizi dinliyorsa, okullarımızı kimyasal dezenfeksiyon maddeleriyle, ameliyathane ortamlarımızı, tavuk kümeslerimizi, girdiğimiz havuzlarımızı, içme sularımızı ozonlasaydık, kimyasal maddelerle değil de ozonlasaydık, hiçbir mikropla karşılaşmayacağımız gibi belli bir süre sonra bu kararsız yapısından dolayı ozonun çok mikropsuz, tertemiz bir oksijenle de karşı

0: iyileştirici etkileri var. Ozonu yağa emdirdiğiniz zaman işte hemoroidlerinden tutun da mide bağırsak sistemine kadar fevkalade etkileri var. Biz onları medikal anlamda da kullanıyoruz. Siz bunu sadece güzellik, kozmetik alanda kullanırsanız sanki ozonu başka bir şekilde algılanmasına neden olursunuz ki yararından çok belki de bize zarar veren durumlar ortaya çıkabiliyor böyle.
1: Gerçek amaç dışı kullanmış oluyor. Çünkü bazı alışveriş merkezlerinde bakıyoruz. Yani bir köşeye yazmışlar ozon tedavisi diye. Aslında bunların böyle yapma yetkileri var mı? Yani bir de o var.
0: Hayır hocam yani... bu son derece tehlikeli bir şeydir. Şunun için söylüyorum. Bir kere ozon nasıl Allah-u Teala havadaki oksijeni %20 olarak ayarlamış. Biz bunu niye %20 bunu insanlar düşünmesi lazım? 30 değil. Biz aynı zamanda yoğun bakım doktoruyuz. %30 verdiğimiz zaman akciğerleri kurutuyoruz. Hastalıklara zemin hazırlıyoruz. Ha, demek ki her şeyin bir kararı var. Bu kararı bilmek eğitimle olur. Bir, bunu hekim insan karar verecek. Dozuna, uygulamasına, uygulama yoluna, süresine. Biz arelade böyle hemen bir cihaz alanların bir kolaycılığı var Türkiye'de maalesef. Medikal sektörde hemen bir şey satalım, bir jeneratör satalım. Arkasından işte o alan fark etmez kim olursa olsun gösterelim ve ozon tedavisine başlayalım. Fevkalade yanlış şeyler bunlar tabii. Bunlara mani olmak fakat mani olurken de iyi de yani kurdun yanında
1: yaşı da yakmamak,
0: yakmamak lazım. Bu bakımdan biz ozonun denetlenebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından kuralları belirlenmiş bir şekilde uygulanmasından karşıyız. Daha doğrusu her uzman kendi alanında kullanmalı. Yoksa tabii ki her derde belli katkıları var. Çünkü mikrobik diyoruz. Birçok hastalığın tedavinde malumunuz mikroplar var. Ama siz mesela bir dahiliye doktoruysanız bir hepatit C'de kullanabilirsiniz. Şimdi siz ağrı tedavisini kullanmaya kalkarsanız bunun detaylarını bilemeyebilirsiniz.
1: Her branş kendi sahasında kullanmalı.
0: Ben yani tersi ediyorum pratisyen arkadaşlarımıza ama bir uzman hekimle beraber çalışırlarsa o sahada yapabilirler. Yani ben her şeyi bununla yapıyorum. Az çok etkisi oluyor ama hocam bu o kadar basit bir hadise değil. Öyle market kenarlarında falan çıkacak. Yani bunlardan fevkalade sakınmak lazım. Hatta şuradan da söyleyeyim. Sorsunlar bize, biz her zaman açığız. MSH hastanesindeyiz. Hiçbir bilinmeyen yerden ozonlu yağ falan almaya kalkmasınlar. Çünkü bu ozonlu yağların üretim şekillerini Türkiye'de biliyoruz. Fevkalade zararlı bazı kimyasal durdukça lara neden oluyor. İşte biz buna isimlerini vermekten şey yapıyorum. İşte tıbbi isimler işte aldehitler, ketonlar dediğimiz insan vücudu için zararlı maddeler birikebiliyor. O yüzden üretim aşamaları denetlenmiş. Ama kim tarafından? Bilen insanlar tarafından. İşte bakanlık gıda takviyesi olarak izin veriyor.
1: Yani hekim eliyle ve hekim denetiminde olması sağlıklı. Yoksa kesinlikle hekim harici kişilerde yani güzel bir yöntem fakat zararlı olabilir. O yüzden işi ehline teslim etmek lazım. Diyelim bir ara verelim, aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Sağlık olsun. Doktor Süleyman Erdoğdu.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Nurettin Düneci hocamızla beraberiz. Bize ozondan bahsediyorlar. Kendileri uluslararası camiada tanınan bir isim. Dolayısıyla ozon konusunu bu hafta gündeme getirdik ki dinleyicilerimiz de ozonun ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını bilsinler. Ve onunla ilgili olarak da eğer tedavi olmak isterseler hocamızla irtibata geçerler. Biz ilk bölümde ozonun tarifini yaptık. Nereden elde edildiğini, nerelerde kullanıldığını tarifini yaptık. Şimdi bu kalan kısımda da tedavi şeklinden bahsedeceğiz. Biraz endikasyon dediğimiz kullanım alanlarını biraz daha geniş açacağız. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir genel bir hatırlatma yapalım. Yani ozon temelinde evet. Oksijendir. Evet. Yan etkisi yok. Evet. Bir zararı yok. Bir ilaç değil, öyle diyelim. Çünkü bizim o kimyasal ilaçlarda
1: kimyasal ilaç değil.
0: İlaç evet, aslında doğru. Da yani tedavi amaçla kullanılan bir ilaç, doğru. Yanlış hı. oldu bu kelime. Ama kimyasal olmadığı için bizde hep farmakoloji denilen ilaç bilimi hocaları hep şunu derler. Bizim medikal kimyasal ilaçlar bıçağın iki yüzü gibidir. Bir tarafın tedavi ederken öbür tarafta harabiyet yaparlar. O yüzden İlaç verirken biraz dikkatli olun, dozunu iyi ayarlayın, karaciğerler, böbrekleri mahvetmeyin diye sıkı sıkı tembih ederlerdi. Ozon tedavisinde böyle bir yan etki yok. Yan etki olmadığı için rahatlıkla kullanılabilir bir yöntem ama hekim eliyle olması gereken bir yöntem. Ya burada temel şeyimiz, evet, eğitimli bir hekimin denetiminde olması gerekiyor. Evet hocam. Mikrofon sizde.
1: Peki ben o başa döneyim de çok kısa olarak aktif oksijen anlamına gelir. Yani 3 atom, 3 oksijen atomundan oluşur. Aktif oksijendir. Süper oksijen olarak da bazı yerlerde geçmektedir. Tıp literatüründe de böyle geçmektedir. Şimdi kısaca bahsetmiştik, hani gökyüzünde ozon tabakası var. Allah-u Teala güneşten çıkan ultraviyole ışınları stratosfer tabakasındaki oksijenlere çarpıyor. Oksijenler parçalanıp başka bir oksijenle buluştuğu zaman ozon oluşuyor. Ozon tabakası oluşuyor. İşte o tabaka mavi rengi veriyor dünyada. Eğer bu tabaka delinirse yerindeki canlılar güneş ışınlarıyla direkt ultraviyole ışınlarıyla karşı karşıya kalırlar. İşte kanser riskinden diğer birçok hastalıkları da maruz kalabilirler. Biz peki nasıl ozonu elde ediyoruz? Biz ozonu ozon jeneratörü dediğimiz içerisinde mikrogram mililitre düzeyinde ölçülebilecek bir

0: ozonu tekrar oksijenden elde ediyoruz. Allah-u Teala'nın gökyüzünde yaptığı oksijeni parçalama işlemini biz teknolojik olarak bir cihazın içerisinde ark diyoruz, bir ark oluşturuyoruz. O ark, yani bir şimşek çaktırıyoruz orada. O şimşek sayesinde oksijenler parçalanarak bizim hesapladığımız dozda ve fotometrik olarak ölçülebilen bir şekilde ilaca dönüşüyor, ozona dönüşüyor. Şimdi ben bazı pratik şeylerden bahsedeyim, en çok karşılaştığımız olaylardan bahsedeyim. Yani ozonu siz nasıl hissedersiniz, şöyle söyleyeyim: yağmur yağdıktan sonra deniz kenarına gittiğiniz zaman böyle temizimsi bir hava ile karşılaşırsınız. İşte ozon odur, orada aldığınız koku ozondur. Eskiden, çok eskiden biliyorsunuz, Osmanlı zamanında evlerimizde sarnıçlar bulunurdu, yağmur suları orada birikilirdi. Yağmur suları ozonlanmış sular. Ozonun içerisinden yukarıdan geçerken ozonlanmış su haline geliyor ve bunları kullanıyoruz. Bunları elimizi yüzümüzü kullanıyoruz, abdestleri kullanıyoruz. Mikropsuz pırıl pırıl insanlar oluyor o zaman. Eskiden bunlarla bulaşıklar yıkanırdı. Bulaşıkta herhangi bir mikrop bulunmazdı. Kimse de hasta olmazdı bunlardan dolayı. Siz şimdi dolapta bir gün bekletiyorsunuz yoğurdu, hemen bakıyorsunuz ki zaten yoğurt mu bekletiyorsunuz, ne bekletiyorsunuz belli değil. Normalde bakteri üremesi lazım, doğalsa üremiyor. Bir ay bekletiyorsunuz, yoğurda bir şey olmuyor. Böyle bir şey var mı? Yani her canlının, normal canlının yaşam süreleri var. Bunlara o canlını devam ettirecek şeyler var. O zaman bunların hepsine katkıda bulunuyor. Şuraya geçeyim. Biz ana madde olarak bunu en çok karşılaştığımız dolaşım hadiselerinde, damarların yetersiz olduğu hadiselerde veya en çok da diyabetik ayak dediğimiz, diyabetik ayaklarda, yani şeker hastalarının ayaklarındaki dolaşım yetmezliğinde en çok kullanıyoruz. Çünkü burada şeker hastalığı biliyorsunuz malum, o da oksidatif stres nedeniyle oluşuyor. Ayaklardaki damarları, sinirleri, vücudumuzdaki damar sinirleri, gözlerimize varana kadar damar sinirleri mahveden, yiyen, kemiren bir rahatsızlık. Bunların bir yeri açıldığı zaman da maazallah kapanması çok zor oluyor. Antibiyotikler veriyoruz, olmuyor. Hiperbarik oksijene gönderiyoruz, olmuyor. Hiperbarik oksijen de oksijen hocam, ama niye bundan bir değil? O basınç altında verilen sadece normal bir oksijen. İtalya'da yapılan üniversitede bir Bocci hoca var, profesör. Onun yaptığı çalışmalarda bu türlü kapanmayan yaralarda ozon tedavisi hiperbarik oksijen tedavisine nazaran 3 kat daha fazla etkilere sahip. O yüzden bizim tercih ettiğimiz bir şey, ayak yaralarında bu kapanmayan yaraları kısa sürede toparlar ve iz bırakmadan iyileşmesine neden olur. Diğer taraftan şekeri, vücuda ozon girdiği zaman şekeri, fazla şekeri hücrelere kullandırarak hem vücudumuza enerji sağlar, hem de onun zararlı etkilerinden vücudumuzun organlarını, işte damarlarını, sinirlerini korumuş olur. Böyle bir diyabetikte etkisi var. Diğer taraftan karaciğer hastalıklarında, özellikle hepatit dediğimiz, bunun A, B, C, baştan söyledik ya, çok güçlü bir mikrop öldürücü. Bu viral hastalıkların tüm münde fevkalade olağanüstü etkileri var. Etkileri şöyle oluyor. Bizim virüs dediğimiz bir şey, zarf gibi düşünün. Zarfın içerisinde gizlenmiş bir mikroptur. Bu zarf da yağ tabakasından oluşur. İşte ozon verildiğinde bu yağ tabakasını eritiyor. Virüs o açığa çıkıyor. Yaşama ortamı yok. Ozon tepesine biniyor, onu öldürüyor. Yani vücuttaki demek ki mikrobik hadiseler ne kadar güçlü olursa olsun. Ben bir örnek verme bakımından söylüyorum. Amerika ile Mısır Sağlık Bakanlığı bir ortak proje yaptı. Sağlık Bakanlığı'nda 20 milyon hepatit C hastası var. Yani bunlarda kullanılan ilaçlar fevkalade ezici ağırlıkta dünyada ve çok büyük bir farmakoloji piyasası var. Amerika'yı şeyden çektirdiler, el çektirdiler araştırmadan ve orada Nabil Musaf diye bir profesör arkadaşımız var. Bizim hem kendisi ozon terapi dernek başkanı, hem de kanser onkolojide başkanlık yapıyor. O devam etti Mısır programı. Mısır'da sadece benim arkadaşım 726 bin hastayı tam küre ettiklerini söyledim. Bizim de hepatit C hastalarımız oluyor ve viral yükü, tabii ki PCR dediğimiz çok gelişmiş cihazlarla biz bunlara bakıyoruz. Ve bu mikrobun viral yükünü 108 hafta içerisinde %90, söylüyorum, vakaların büyük oranda %90 oranında düşürebiliyor.
1: Yani süper bir şey bu ya.
0: Tabii süper bir şey. Hatta biz sirozlu mesela geri dönüşsüz hastalık

biliyoruz. Siroz'da artık hepatit hücreleri öldüğünü biliyoruz. Ama Mısır'da yine yapılan bir çalışmada elektron mikroskobuyla bunu gösterdiler. Ozon verdiler. Birçok hepatit afetsede olan hücresi geri dönüşümü olabildi. Bunlar bilimsel olarak kanıtlandı. Bize bir de en çok ne geliyor? Kronik yorgunluk vakalarım. İşte iş adamlarım. Vücuduna aşırı yorgunluk hisseden, sabah kalkmakta zorluk çeken, kaliteli bir uyku uyuyamayan, uyku apne sırasında olabilir böyle şişmanlarda, uyku apne dediğimiz gece işte yer yer solunum kesilmeleri, kalp problemleri olabilir. Bunların sakınmasında ozonun fevkalade yararlarını görüyoruz. Ağrılı durumlarda görüyoruz. Kronik yorgunluğun dediğim gibi başka komponentleri var. Bunun örneğin şöyle söyleyelim, insan asabını bozan hastalıklar var. Bunların içerisinde yine bu kronik hastalıklar, fibromiyalji dediğimiz adenoromatizmaları da söz konusu. Bu hastalıklarda da gerçekten insan psişik yapısını düzenleyici mekanizmaları harekete geçiriyor. İnsanın eskimiş, fonksiyonunu yapmaktan fonksiyonları azalmış sinir iletimlerinde ortaya çıkan rahatsızlıklarda da fevkalade yararları var. Bu mekanizmaları düzenliyor. Alzheimer'da, Parkinson'da özellikle yürüme problemi olan yeni Parkinson hastalarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Alzheimer hastaları yeni olmuş kısa dönemleri yani yeni hadiseleri hatırlayamıyorlarsa bunların hatırlanmasında ozonun verdiğimiz zaman fevkalade etkileri gözüküyor. Dünyada başka otistik çocuklar var. Biz biliyoruz ki bunlar ne oluyor? Vücutta daha ziyade bazı elementler birikiyor. Beyinde özellikle. Beyne ulaşıp da onları eritecek bir şey yok. Ama ozon çok güçlü yağ eriten bir şey. Onun için kozmetik sanayinde hani selülit yağların giderilmesinde kullanılıyor ama diğer taraftan metalleri de okside ediyor. Metalleri okside etmesi, metalleri eritmesi anlamına geliyor. Vücudumuzda böyle biriken sağımıza, solumuza. Çünkü biz balık yiyoruz veyahut da genetik olarak bazı şeyler annemizden geçiyor şöyle böyle. Bu otistik çocuklarda da ozonun kullanılması uzun sürede beyindeki oluşabilecek bu ağır metal toksitesi olsun, kronik toksitli hadiselerinde olsun ve diğer tablolarda da iyileşmeler sağlıyor. Mesela bugün psikiyatrik hastalıkların bazı temellerinde paraziter teoriler var. Bunlarda da fevkalade yararlı. Sakinleşmek istiyorsanız, rahat uyumak istiyorsanız, mide bağırsağınızın rahat çalışmasını istiyorsanız ozon tedavisini ben öneriyorum. Diğer taraftan biz tabii ki baştan söyledim konuşmamızda. Bel boyun fıtıklarının tedavisinde kullanıyoruz. Kireçlenmelerin tedavisinde kullanıyoruz. Yani elimizde çok güçlü bir silah. Ha nasıl kullanıyoruz? Diğer tedavilerle birlikte kombinasyonlar yapabiliyoruz. Tek başına kullanabiliyoruz. Ozonun bir dozu var. Ozon hangi yollardan veriliyor diyorsak şöyle. Kan yoluyla verebiliyoruz. Aşı şeklinde verebiliyoruz. Suları ozonlayarak verebiliyoruz. Yağları ozonlayarak verebiliyoruz. Direkt kasın içerisine enjekte edebiliyoruz. Sadece serumları, mesela Rus ekolü de serumları ozonluyor. Onları da veriyoruz. Şöyle söyleyelim, eğer siz bir beyinde tıkanma hadisesi geçirmişseniz nörolojik uzmanınıza bu tedavileri sormanızda fayda var. Mutlaka bu beyindeki plakların oraya giden tıkaç yapan hadiselerin eritilmesinde ozonun fevkalade yararları var. Sadece akut beyin kanamalarında kullanmıyoruz ama beyin kanaması olmuş. Belli bir organlarınızda işte hasarlar oluşmuşsa 6 ay sonra geldiğinizde 6 ay sonra yapabiliyoruz. Bunları fevkalade güzel bir şekilde kullanıyoruz. Ozonun diğer bir kalp hastalıklarında özellikle de trigliserit ve kolesterol dediğimiz bunların düşürülmesinde fevkalade yararları var. Nasıl oluyor? Yağları okside ettiği için ve bunlar da yağ komponentleri olduğu için kolesterolün düşürülmesinde. Mesela çok basit söyleyeyim. Kalp için kolesterol zararlı diyorlar. Ben tersini söylüyorum. Niçin kolesterol herkesle gidip o kalbin damarına yapışmıyor da bazı insanlardaki kalp damarına gidip yapışıyor, plak oluşturuyor. Aslında ozon orada koruyucu bir mekanizma. Neyi koruyor peki? Vücudumuzu neden koruyor? Problem burada. Neden koruyor? Dün bir televizyon kanalında seyrettim. Kanser nedeninin 6 tane kanser nedeninin sebebi enfeksiyon olarak düşünülmüş.

0: bulmuş yani. 6 kanser çeşidinin nedeni enfeksiyon hocam. Enfeksiyonu yok edecek güçlü bir silah bu. Bir. İkincisi paraziter teoriler var. Biz vücudumuzda bu parazit dediğimiz minik varlıkları alıyoruz. Bunlar damar cidarına gidip tutunuyorlar. Damar cidarına tutununca damarları biz diseksiyon yani yarmak için damarı harap etmeye başlıyorlar. İşte sanki gözü var gibi kolesterol gidiyor onun tepesine biniyor orayı oraya yapıştırıyor. Onun için kolesterol oraya yapışıyor. Bazı tuz teorileri falan var ama biz de böyle söylüyoruz çünkü bu da kanıtlanmış şey. Peki şöyle söyleyeceğim. Eğer bizim dediğimiz doğruysa parazitler gidip kalp damarının duvarlarına veya sizin damarlarınızın duvarına yapışmışsa siz kolesterolü düşürürseniz veya yok ederseniz o alttan çıkacak canlılar sizin damarınızı parçalayacak. Gerekli tedaviye bile vakit bulamadan damarınız parçalanma ihtimaliyle karşı karşıya. Ozon peki burada ne artısı var? Ozon bu yağ tabakasını erittiği gibi altından çıkan mikrobu da öldürüyor. Çok güçlü bir şekilde öldürüyor hem de. Bugün Lyme hastalığı var. Amerika baş edemiyor. Sadece ozonla baş edebiliyorlar. Çok ciddi bir kronik hastalıkları. Her tarafınız ağrıyor, her tarafınız. Eklemleriniz, başınız, boynunuz, omuzunuz, beliniz, sırtınız. Sabah kalkınca dövülmüş gibi kalkıyorsunuz.
1: Bunlara ozonu verince bütün şikayetler kalkıyor.
0: Peki gelsinler. Konuşma zorluğu çekenler. Yani konuşma zorluğu çekenlerden kastım şu. İşte bu Alzheimer olsun, Parkinson olsun. Bu hastalıklarda ya da akciğer hastalıklarında. Koahı var hastanın. Sen buna tüple dolaştıramazsın bu hastayı. Bir ozon tedavisini sokun bakalım. Siz denemek için sokun. Çok fakir fukara varsa gelsinler. Ben ücretsiz yapacağım. Çok mağdur insanlar varsa. Bir etkilerini görsünler. Gözlerinin bir anda açıldığını, konuşmaya başladığını, hareketlerinin düzeldiğini görecekler. Diğer bir kullanım alanımız da tabii ki kanser hastalıklarında kanser tedavisine ek olarak kullanılıyor ama Türkiye'de sanıyorum Sağlık Bakanlığı gerekli düzenleme yapıldıktan sonra bu ek tedaviler de gündeme girecektir. Bugün dejeneratif hastalıklar dediğimiz kireçlenme hastalıklarında yani vücudumuzun kireçlendiği eklemlerimize olan uygulamalarda bu fevkalade yani orada liste olarak konmuş zaten. Biz şunu istiyoruz Sağlık Bakanlığı her uzmanlığın kendi alanında bunu kullanmasına biraz daha şey yapması lazım. Biz mesela müracaat ettik. Bize 6-7 yıl önce hiç de sağlıklı olmayan bilgilerin yer aldığı bazı aktarımlarda bulunuyor. İşte ozonun etki mekanizması tam açıklanamadığı için tamam şu şu şu şu hastalıklarda şu şu şu şu fevkalade yararları var ama işte tam açıklanamadığı için biz de müsaade etmiyoruz gibi bir şey. Ama bu iş öyle değil. Ben sayın müsteşarımıza söyledim. Sadece yanık hastalarından Türkiye bunun bütçesini karşılayabilir. Birçok antibiyotik kullanılıyor.
1: Yanık hastalarda da biz ozon tedavisi uyguluyoruz.
0: Kesinlikle hocam. Yani. İki çeşitte bir ozon enteresan bir şey hocam. Yüksek dozda kullandığınız zaman mikropları öldürüyor. Düşük dozda kullandığınız zaman epitelizasyon dediğimiz bu derileşmeyi sağlıyor.
1: Yara iyileşmesini güçlendiriyor. Evet.
0: Şimdi kanıtlanan başka bir olay var. Bu diyabet hastalarında biliyorsunuz damarlar harap olunca vücudun yedek damar sisteminden anjiyogenezis dediğimiz yeni damar sisteminin oluşumuna neden olmuş. Bu kanıtlanmış bilimsel olarak şu anda bilinen bir şey. Ama maalesef bu literatürü biz daha ziyade komünist ülke literatürlerinde görüyoruz. Niye? Oraya kapitalizmin baskısı yok. Bir.
1: İkinci, İlaç sektörü oraya çok müdahil olamıyor. İlaç mafyası şey bulaşamıyor.
0: Hocam devlet bunlara para vermek istemiyor.
1: Evet.
0: Ozonu dayamış. Ben Rusya'da gördüm tabii, şeyi.
1: Ücretsiz bir yöntem yani. Hocam, ozon antibiyotik ilaçlı paralarına baktığın zaman çok daha ekonomik bir boyutlarda.
0: Mesela kadınların vajinal bazı şeyleri var. Mantar enfeksiyonları var. Baş edilemiyor hocam. Gittik gördük onu da tertemiz oluyor insanlar. Ortopedi dediğim gibi ameliyattan çıkmış bir baktım 10 tane hastanın ayağına torba geçirmişler ozonluyorlar. Yani torbalama sistemi de var onu demek istiyorum. Vücuttan bunların sauna şekli var içine giriyorsunuz ozon veriliyor falan. Sadece güzellik anlamında değil yani böyle medikal fevkalade yararlı olan bir sistem. Orada antibiyotik kullanmıyor düşünebiliyor musunuz? Siz antibiyotik kullanmadığınız ameliyat sonrası 5 günü hesap edin hocam.
1: Ülke ekonomisine bir katkıdır aynı zamanda.
0: Ağrı kesiciler vermiyorsunuz. Yani bunlar sadece verdiğimiz antibiyotikler masum şeyler değil. Bunlar dediğim gibi gidiyor karaciğerine. Şimdi biz romatizmal hastalıklarda ozon kullanıyor, hastalar rahatlıyor. Ama şöyle bir durum var.

0: Siz buna karşılık nedir karşılık fazla kullanacağınız? İşte belli ilaçlar. Bir kısmı piyasadan çekildi. Niye kalp rahatsızlığı yapıyor? Öbürdekiler de karaciğerden geçiyor bütün hastalıklar. Böbrekten geçiyor. Böbrek ve karaciğer probleminiz varsa ne olacak? O ilaçları kullanmadan ağrıyla ölecek misiniz? Yok. O zaman yani de şunu söyleyelim biz kısaca. Elinizde bir sürü alternatif var. Bunlardan bir tanesi de doğal olan, zararı olmayan ozon.
1: Ben şimdi hasta gözüyle konuşacağım. Ben şimdi hastayım veya hasta değilim. Hani dedi ki 50 yaşından sonra ozon tedavisi olsun. Ne yapacağım? Ben başıma geleceklerini bir anlatır mısın? Geldim size ozon tedavisi olmak istiyorum.
0: Peki.
1: Benden kan alacaksınız herhalde. Kaç
0: Şimdi
1: seans olacak? Kaç hafta sürecek? Ağrılı mı, ağrısız mı? Biraz da sonuçlardan bahsedelim.
0: tabii. Ben şimdi şey yapmak istemiyorum. Yani bazı mekanizmaları söylediğim zaman hekim arkadaşlar karşı çıkabilir ama şöyle. Vücudun bir adaptasyon mekanizmaları var. Soruyorum. Hemostaz diyoruz buna. Bu adaptasyon mekanizmalarını siz nasıl tespit ediyorsunuz? Var mı elinizde adaptasyon mekanizması tespit? Yok.
1: Yok öyle bir
0: Ne
1: imkan
0: zaman
1: yok.
0: tespit ediyorsunuz?
1: Hastalık
0: Bir
1: olursa
0: bakıyorsunuz,
1: çıkıyoruz
0: hemogram yaptırıyoruz her
1: evet.
0: hastaya. Kan değerleri allak bullak olmuş. Beyaz kilo aşağı düşmüş. Onun komponentleri değişmiş. Ya niye değişiyor bunlar? Ha, vücut bir tehditle karşı karşıya. Spesifik veya non-spesifik bu adaptasyon mekanizmaları var. Biz bunları regüle etmeliyiz, düzenlemeliyiz, yoluna sokmalıyız. Bunu da doğal yollardan yapmalıyız. Bunu bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmayacağız. Kemoterapi yapıyorsunuz hastaya, saçı başı dökülüyor, organları şişiyor, her tarafı ağrımaya başlıyor. Bitkin bir şekilde bir çorba içecek hali bile kalmıyor.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi sen
1: Beraberinde ozon da
0: beraberinde ozon
1: verirsek
0: kullan,
1: evet.
0: %50-60 bunlardan
1: Evet.
0: azalsın
1: Yani
0: insanlara.
1: kemoterapi alacak ama beraberinde ozon da
0: Tabii,
1: alacak.
0: tabii.
1: Yani kemoterapisiz değil, yanlış anlaşılma olmasın.
0: Yanlış anlaşılma
1: Evet.
0: olmasın.
1: Beraber götüreceğiz. Ama
0: Şimdilik
1: hiçbir
0: böyle.
1: şikayeti olmayan da bir kanını
0: Ha,
1: temiz etmek
0: oraya geliyorum
1: için.
0: hocam,
1: Evet.
0: kusura bakmayın,
1: Evet,
0: konuşurken böyle
1: evet.
0: olaylar kayıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, nasıl tespit edeceğiz? Çok basit bir yöntem yapabiliriz. Bugün biyokimya cihazlarımızla total antioksidan ve total serbest radikal kapasitesine bakabiliriz. Baktık. Bize ne gösterecek bunlar? Bu dengenin işte değiştiğini gösterecek. Serbest radikallerin arttığını, bunların savunma sisteminin vücudunun antioksidan sisteminde azaldığını. Zaten antioksidan sistemin azaldığını, bunlar yavaş seyirli olaylardır. Siz hastalık çıktıktan sonra farkına varırsınız ki ya he, bu süreçlere maruz kalmamak için sağlıklıyken daha bunlara baktıralım. En azından söylüyorum ben. Eğer laboratuvar verisi istiyorsa, yani bugün bana ya ozonu nasıl ölçelim falan derlerse bunu söylüyorum. Bakalım ozon tedavisi görelim. Sizin vücudunuzdaki bu mekanizmaların düzeldiğini göreceksiniz. Ha, başka şeylere de bakabilirsiniz. İmmünoglobulinlere, vücudunu savunmayan daha detay şeylere bakabilirsiniz. Vücudunuzda hastalıklara karşı oluşan immünitenin arttığını görebilirsiniz. Ağrılara karşı vücudun kendi endorfin sisteminin harekete geçtiğini görebilirsiniz. Tümörünü işte TNF dediğimiz bir tümör nekrozis faktörlerinin arttığını görebilirsiniz. Sitokinler dediğimiz ağrı kesici mekanizmaların arttığını görebilirsiniz. Siz bunları zaten artırmak için dışarıdan zehir veriyorsunuz. İlaç
1: İlaç
0: veriyorsunuz.
1: veriyorsunuz,
0: Evet,
1: evet.
0: bırakın
1: Kimyasal madde
0: vücudu.
1: veriyorsunuz.
0: Allah-u Teala yaratmış, hepsi var kendi vücudumuzda depo olarak. Ha, şunu da söyleyeyim, ilginçtir. İnsanın kendi hücreleri, mitokondrileri, buradaki savunma mekanizmaları ozonu üretiyor hocam. Yani bizim kendi vücudumuz ozonu üretiyor normalde.
1: Ama bazen yeterli kalmıyor. O yüzden
0: Kesinlikle
1: takviye yapmak
0: takviye
1: lazım.
0: yapmak lazım. Ozonu dediğim gibi her hastalığa göre tedavi şekli değişiyor. Mesela biz bel fıtıklarını bir kere veriyoruz diskin içerisine. Ama bel fıtıklarında diskin içerisine aman ben cihazım yok elimde, hekim olarak düşündüğünüzde aletim edevatım yok içeriği göremem derseniz belin iki tarafındaki adayelere derin bir şekilde enjekte edin, her gün 12 seans alın, siz de bel fıtığını tedavi edici yeni bir yöntem kazanmış olursunuz.
1: Ya ameliyattan kurtarıyor, harika bir şey.
0: Yani zaten hocam bir tabir var. Şu anda bizim şeylerde de ozon diskektomi diye bir tabir var. Aslında diskektomi demek diskin, yani fıtığın kesilip çıkartılması anlamına gelir. Ozon bıçak değil ki onu kesip çıkarsın, ama yapılan karşılaştırmalar, araştırmalar ozonun etkisinin aynı cerrahi kadar olduğunu bize gösteriyor. %65 ile %92 arasında değişen range'de, değişen oranda

0: faydalar elde ediyoruz. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Amerika Nöroradyoloji yani Sinir ve Radyoloji Dernek Başkanı bu girişimsel yöntemlerde uyguladıkları bu hadiselerden ve dünyadaki literatürden sonra şöyle bir şey söyledi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Amerika'da ameliyat olmadan, bel fıtığı ameliyatı olmadan herkesin ozon tedavisi olmasına yarar var. Ve bu dedi gündeme girecek önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Zaruri olarak gündeme girecek. Niye? İnsanlar ameliyat olmak istemiyor. Peki ameliyata alternatif ne? Şimdi uyandılar. Kesmeden biçmeden. Hani bizim de uyguladığımız birçok yöntem var. Bunları devreye sokuyorlar. Ama bunların hepsi yine kapitalist şeye dayanıyor. Paraya pula dayanıyor. Ozon işte yukarıda Allah vergisi, aşağıda bize gösterdiği yöntemi taklit ederek elde ettiğimiz ozon. Bunu kullandığımız zaman bir maliyet açısından da çok düşük. O şeye yabancılara para pul vermiyoruz. Hiçbir yan etkisi yok. Zararsız bir uygulama. O zaman canını da yakmıyor hastanın.
1: Ve Rusya'da çok yaygın uygulanıyor değil mi?
0: Hocam Rusya'da yaygın çünkü Sağlık Bakanlığı bizzat uyguluyor. Antibiyotiğe para vermek istemiyor. Beni malum biliyorsunuz onlar şey tekniğini bilmiyorlardı. Bu diskoliz diyoruz biz. Bel fıtığındaki diskin içerisinde ozon verilerek diskin küçültülmesi, sinir baskısının ortadan kalkması için yapılan bu işleme onlar teknik olarak bilmiyorlardı. Yani Allah da bize nasip ediyor bazı şeyleri. Ben gittim Ukrayna'ya mesela 2 yıl önce konferans vermiştim. O zaman katılmıştı. Şimdi 150 kişi katıldı. Onlara gösterdik, anlattık. Aletleri yok. Kalp hastanesine tuttular. Anjiyo cihazıyla şey yaptık. Gösterdik. 3 tane hasta üzerinde. Evet, gerçekten.
1: Evet. Biz ayrıldan sonra burada doldu. Dinleyicilerimize hayırlı günler dileyelim. Bir başka hafta bir başka uzmanla görüşmek üzere. Uzmanımıza bir son konuşma fırsatı tanıyalım.
0: Şimdi bizim unutmamamız gereken bir şey.
1: Bunlar şifa Allah'tan.
0: Amenna.
1: Evet.
0: Yani bize bahsettiğimiz şeyler. Biz hiç kendimize böyle bir rol falan biçmeyelim. Şifanın Allah'tan olduğunu bilelim. Ama böyle bir faydalı yöntemin olduğunu da seyircilerimizin dikkatine arz etmek istedik.
1: Yani bir kaybı yok. Yan etkisi yok. Zararı yok. Bir denemekte fayda var. Dediğiniz gibi bir şansını denesin. Ne kaybeder ki?
0: Eğitimli insanlar.
1: Ya, evet. Yani yeter ki uzman ellerde olsun. Evet, hayırlı günler dileyelim. Bir başka hafta tekrar başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğaltsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.
1: Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Teala, Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına salat ve selam eylesin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve zevcelerine ve zürriyetine de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e, onun zevceleri ve zürriyetine de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz ümmi olan Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulik.
1: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de merhamet eyle. Şüphesiz sen, medh edilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline şefkat gösterdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de şefkat göster. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline selamet verdiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de selamet ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık,

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline, bütün alemde salat, bereket ve merhamet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Nebi Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine de salat eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Ey yerleri donatan, yüksek semaları yaratan ve kalpleri kötüsüyle iyisiyle yaratıldığı hal üzere çekip çeviren Allah'ım! Batıl ehlinin ordularını mağlup eden, hakkı en doğru şekilde ilan eden, kendisinden öncekileri tamamlayan, kapatılan iman kapılarını açan, Resulün ve kulun Muhammed'e rahmetinin en üstününü, bereketlerinin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle. Zira o Resulün senin vahyini gönlünde tutarak, ahdini koruyup emrini yerine getirmekte hiç gecikmeksizin rızana koşarak, emrin olduğu için sana itaat etti. Onun bu itaati de elde etmek isteyen için parlak bir nur halini aldı. Böylesi bir nurla

Allah'ın ihsanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret eden vesilelerle ancak ehil olana ulaşır. Kalplerse günah ve fitneler bataklığına dalıp gittikten sonra Resul'le hidayete kavuşur. Zira o Resul, isimleri izah etmeye, hükümleri açığa çıkarmaya ve İslam'ın gönülleri aydınlatmasına ışık tutar. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem, senin güvenilir kıldığın eminin, saklı ilminin sadık koruyucusu, kıyamet gününde şahidin, nimet ve rahmet olarak hakla gönderdiğin Resulündür.''

Allah'ım, adın cennetinde onun yerini genişlet. Fazlından onu kat kat hayırla mükafatlandır. Herhangi bir sıkıntı olmadan ve ardı arkası kesilmeden hayırların ona bol bol ulaşmasını ihsan eyle.

Allah'ım, onun Firdevs cennetindeki makamını insanların makamından yüce kıl. Ona senin katındaki has makamını ve ihsanını ikram eyle. Onun nurunu tamamla. Peygamber olarak gönderdiğin için onu, şehadeti makbul, sözü rızaya uygun, adil sözlü, konuşması açık ve büyük bir burhan sahibi olarak mükafatlandır.

Şüphesiz Allah ve melekleri bu nebiye çok salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de onun üzerine salat edin. Tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab Suresi 56.

Allah'ım, davetine icabet ettim. Rabbim, senden saadetler dilerim. Çok merhametli ve iyilikler ihsan eden Allah'ın, mukarrebin makamındaki ve Allah'a en yakın meleklerin, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin okuduğu ve seni tesbih eden her şeyin salavatı, senin izninle İslam'a davet eden, müjdeci, şahit, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, takva sahiplerinin imamı, Resullerin efendisi, nebilerin sonuncusu, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Ona selam olsun.''

Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini, rahmetini Resullerin Efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebilerin sonuncusu, rahmet peygamberi, hayrın önderi ve imamı olan Resulün ve kulun Efendimiz Muhammed'in üzerine ikram eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına, çocuklarına, zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, evlilikle oluşan akrabalarına, ensarına, kendisini takip eden fırkalarına, sevenlerine, ümmetine ve onlarla beraber hepimize salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat edenlerin sayısınca salat eyle. Salat etmeyenlerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e nasıl salat edilmesini istiyorsan o şekilde salat eyle.

Allah'ım, kendisine salat okumamızı emrettiğin salat gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline layık olduğu şekilde salat eyle.

Efendimiz Muhammed'in ve âlinin Rabbi olan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık olduğu şekilde mükafat ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, salat adına verilmedik hiçbir salat kalmayıncaya kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, rahmet adına verilmedik hiçbir rahmet kalmayıncaya kadar rahmet ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bereket adına verilmedik hiçbir bereket kalmayıncaya kadar bereket ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, selam adına verilmedik hiçbir selam kalmayıncaya kadar selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, Resuller, Nebiler ve ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, sonrakiler, kıyamete kadar gelecek olan ümmetler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Nebiler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Resuller arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Mele-i Âlâ'da mertebeleri en üstün olan melekler, Mukarrebin, Ruhaniyun, Nuraniyun, Arşiyun arasında kıyamet gününe kadar salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e cennetteki derecelerin en üstünü olan vesile makamını, fazileti, şerefi ve büyük mertebeyi ihsan eyle.

Allah'ım, görmediğim halde Efendimiz Muhammed'e iman ettim. Cennetler içerisinde onu görmekten beni mahrum eyleme. Kendisiyle sohbet etmeyi bana nasip eyle. Beni onun dini İslam üzere öldür. İçtikten sonra asla susuzluk hissetmeyeceğimiz, içimi rahat, insanın içi

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisini görmeden iman ettiğim gibi cennetlerde onun cemalini görmekten beni mahrum eyleme.

0: هذه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şefaati kübrasını kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelere çıkar. Efendimiz İbrahim ve Musa'ya verdiğin gibi ona dünya ve ahirette de bütün istediklerini ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

Allah'ım, Nebin ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e hem seçilip çıkartılmış, tertemiz, dostun Efendimiz İbrahim'e hem de kendisiyle konuştuğun Kelimullah ve sana vasıtasız münacat eden Neciyullah Efendimiz Musa'ya, ayrıca senin emrinle babasız meydana gelen Ruhullah ve bir şeye ol deyince oluveren kelime Efendimiz İsa'ya ve meleklerin, resullerin, nebilerin, hayırlı kulların, yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya, Allah'ın ikramına ulaşmış halis kullarla veli kullarının hepsine de salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah Teala mahlukatının sayısınca salavat okumaya razı olacağı ve bizzat istediği salavat sayısı kadar arşının ağırlığınca kelimelerinin sayısı ve çokluğu kadar zikredenlerin onu zikrettiği, zikrinden gafil olanların da gafil

ettiği kadar layık olduğu şekilde Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beytine ve pak nesline kelimenin tam manasıyla salat ve selam eylesin.

0: Allah'ım, bina ettiğin günden bu zamana kadar gökyüzünden yağan yağmurların sayısınca Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle. Allah'ım, donatıp yaydığın günden bu zamana kadar yeryüzünde biten bitkilerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Sayılarını ancak senin bildiğin semadaki yıldızlar miktarınca Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Yarattığın günden bu zamana kadar ruhların nefesleri kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ayrıca yaratmış olduğun ve yaratacaklarınla ilminin kuşattığı ve bunların katları kadarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك.
0: Allah'ım, yarattıklarının sayısı, arşının ağırlığı, kelimelerinin miktarı, ilminin kuşatacağı şeyler ve ayetlerinin sayısınca ve bizzat razı olacağın kadar Efendimiz Muhammed'e, onun zevcelerine, zürriyetine, Nebi, Resul, Melek, Mukarrebin makamındaki diğer meleklerle salih kullarının hepsine salat eyle.
1: Allahümme salli aleyhim salaten tefuku ve tefzulu salatel musallina aleyhim minel halki ecma'ine kefadlike ala cemi'i halkik.
0: Allah'ım, bütün yarattıklarının üzerinde senin üstünlüğün ve faziletin gibi kendilerine salavat okuyan bütün kullarının salavatından üstün ve faziletli olan salat ve selamla onlara salat eyle.

Allah'ım, gece ve gündüzlerin aralıksız devam edip gittiği zaman süresince, gece ve gündüzler boyu sağanak ve ince ince yağan yağmur tanelerinin sayısınca, hiçbir üzüntü olmaksızın biteviye sürekli olarak onlara salat eyle.

0: من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
1: Allah'ım, yarattıklarının adedince zatının rızası, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, ilminin sonsuzluğu ve bütün mahlukatının ağırlığınca, ilminin kuşattığı ve ilminle bildiklerinin katlarınca sürekli devam eden, kullarına nazaran zatının fazileti gibi bütün kullarından salavat okuyanların salavatlarından daha fazla ve üstün salavat olması için hem Efendimiz Nebin Muhammed'e hem de Efendimiz dostun İbrahim'e ve bütün peygamberlerine, ayrıca yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya kullarına da salat eyle.

0: Allah'ım, beni Nebin ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden ayrılmayanlardan, onun hürmetine tazim edip kelimesini, kelime-i şahadeti aziz bilenlerden, ahdini, tevhid ve risalet inancını ve zimmetini, Kur'an ve sünnetini koruyanlardan, dininde samimi olan mensuplarına ve onun çağrısına yardım edenlerden, ona tabi olanları ve onun ümmeti olmayı kabul edenleri çoğaltanlardan eyle. Beni kıyamet günü onun hamd sancağı altında toplanan zümreden, onun yoluna ve sünnetine aykırı hareket etmeyenlerden eyle.
1: Allahumma inni es'aluka al-istimsak bi sunnetihi ve a'udhu bika min al-inhiraf amma ja'a bih.
0: Allah'ım, ben senden onun sünnetine sımsıkı sarılmayı lütfetmeni istiyorum. Onun getirdiği emir ve yasak olan şeylerden yüz çevirmekten sana sığınıyorum.

0: شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم Efendimiz, Nebin, Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlardan ben de istiyorum. Onun sana sığındığı ve şer olan şeylerin hepsinden sana sığınıyorum.
0: Allahümme asımni min şerril fiteni ve afini min cemi'il mihani ve aslih minni ma zahara ve ma batana ve nakki kalbi minel hiqdi vel hasedi ve la tec'al aleyye tiba'aten li ahada.
1: Allah ona salat ve selam eylesin. Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru. Bütün meşakkatlerden bana afiyet ihsan eyle. Benden görünür ve görünmez meydana gelen işleri ıslah eyle. Kalbimi kin ve hasetten temizle. Beni üzerimde hiçbir kimsenin kul hakkı kalmayan biri eyle.
0: Allahümme inni es'elukel ahze bi ahseni ma ta'lem ve terke li seyyi ma ta'lem ve es'elukel tekeffü

0: الوضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin şeylerin en güzeline yapışmak, yine senin kötü olarak bildiğin şeyleri terk etmek istiyorum. Rızkıma kefil olmanı, yeterli olana kanaat edebilmeyi, her şüpheli şeyden doğru bir izah tarzı bulmayı, her delilde hak olanı gerçekleştirmeyi, öfke ve rıza halinde adil olmayı, kaderin cereyan ettiği işlerde teslim olabilmeyi,

0: zenginlik ve fakirlik halinde iktisatlı davranmayı, sözde ve fiilde tevazu göstermeyi, ciddi veya şaka bütün sözlerde dosdoğru olmayı senden talep ediyorum.
1: Allahümme inneli zunuben fîmâ beyni ve beyneke ve zunuben fîmâ beyni ve beyne halkik.
0: Allah'ım, şüphe yok ki gerçekleştiği sadece seninle benim aramda bilinen bazı günahlarım var. Bir de yine insanlarla benim aramda olan, hem senin hem de insanların bildiği nice günahlarım var.

Allah'ım, bu günahlardan seninle aramda olanı bağışla. İnsanlarla aramda olan günahlarımıysa tekeffül eyle. O günahları da benden al. Fazlınla beni ihtiyaçsız kıl. Şüphesiz sen bağışlaması çok olansın.

kalbimi ilimle nurlandır. Bedenimi taatinde kullan. Ruhumu fitnelerden temizle. Fikrimin ibret almasını sağla. Şeytanın vesveselerinden beni koru. Üzerimde şeytanın hiçbir gücü kalmayıncaya kadar beni ondan kurtar. Ey Rahman olan Allah'ım!

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların bana en layık olanı, bana en çok salat getirenidir. Bana salavat getiren kimseye, salat okuduğu müddetçe melekler salat eder. Buna göre insan, isterse salatını azalsın, isterse çoğalsın. Yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmemesi, kişiye cimrilik olarak yeter.

0: Senin hikaye. Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Şehnazname. Yücel Öztürk. Nevzat, havam, suyum, toprağım, ateşim. Bugün 40 yaşındayım. Sen hala 21'inde çağlıyorsun ruhumda. Yanına 20 yaşlarında bir gelin değil de ihtiyar bir kadın olarak geldiğimde yaşadığımız yalancı bahara sadık kalırsın değil mi? Geçenlerde aynaya baktım. Görsen hala güzel olduğumu söylersin. Çok sevdiğin saçlarıma vuran beyazları gizlesem fazla değişmediğimi söylersin. 20 yıldır sesine hasret kulaklarıma kim bilir daha neler söylersin. Sadece adımı fısıldayıp Şehnaz desen bile dünyalara değer. Seni uğurladıktan sonra kalp duvarım yarıldı, derin bir yarık oluştu. Sen uçurumlara çarpa çarpa düştün içeri. Sen düştükçe ben ardından sarktım, sen derinliklere yuvarlandıkça ben ellerimi daha çok uzattım. Tutamadım. Şimdi 20 senedir o uçurumdan baş aşağı sarkmakta, ellerimi sana uzatmaktayım. Hala güzel olduğumdan dem vurarak bana yeni kısmetler arayanlara artık uçurumumun beni bırakmadığını nasıl anlatabilirim? Gençtik, doymamış emenlerimiz, taze heyecanlarımız vardı. Bir gün beni annene, anneni Allah'a emanet edip gittin. İlk büyük keder o zaman çöreklendi damarlarımı. Ama ümidin serin suları iç ateşimi söndürüyordu. Sayılı gündü, dönecektin. Döndün. Bayraklara sarınarak döndün. Sağ şakağındaki kurşun yarasını kulağına takıp bana getirdiğin bir gül gibi taşıyarak döndün. Yarı aralık gözlerin aşk kuyusu. Dudağındaki ince tebessümde acının ayak izleri. İşte öyle beyaz askerlerin omuz başlarına kanını akıta akıta döndün. Cami önü mahşerdi. Mahşer taşmıştı. Kalabalıktan gelen öfkeli, acıklı, dik sesler birbirine karışıyordu. Kolumda annen, önümde bayrak, bayrağın altında tabut, tabutta sen, şakağında gül. Titredim, boğuldum. Urganlar atıldı körpe boynuma. Kör makasla kesildi parmaklarım. Göğsüme paslı çiviler battı. Bir koyunun yünleri dikenli tellere dolaşır, çeker çeker de kendini kurtaramaz ya, seni de benden öyle çeke çeke aldılar. Kanamadık yer kalmadı. Taşkın kalabalık çekildi. Olay yetkili ağızlardan lanetlendi. Kararlılık ve mücadele sözleri verildi kameralara. Cenaze boyunca acımı omuzlarcasına yanıma sokulan insanlar acımı sırtıma yükleyip gittiler. Omzuma teselli için konulan büyük eller de çekildi. Yeni bayraklı tabutlar gelinceye dek suspus oldu alem. Kanının düştüğü toprak sağ olsun diye seni toprağın göğsünden içeri koydular. Elimi kabrine değdirdikçe hissediyorum. Bir şah damarı gibi gürül gürül akıyorsun. Acı son büyük şölenini seni alarak yapmıştı. Son olarak kalmasını diledim. Oysa uğursuz kurşunlar başka ocaklara da uğultulu şölenler kurdu. Bazen bir, bazen iki, bir seferde 15, sonra 12, arada 3-5, sonra 13. Seni vuran kör bilinç, irinli ihanet, çirkin el, küflü mağarasından ölüm kusmaya senden sonraki 20 senedir devam ediyor. Olaylar her gün lanetleniyor, kaçıncı kez yılmama sözü veriliyor. Geçen yıl mezarında renklenen cümbüşlü baharı gördüm de artık acının yılan dansı sona erecek, kan duracak sandım. Belki yeni bahara. Başka sevgililerin de benim gibi keder kasrına sultan edilmemesini ne çok diliyor, yeni seneleri hoş gelmişsin evvel bahar diyerek şiirlerle karşılamayı ne çok istiyorum. Nevzat, yıllar bana kızıla dönen gözlerle ve melal atlılarının yol

yaptığı alınla yaşamayı öğretti. Hayat tepeden tırnağa sızı. Günler kafese kapatılmış bir kuş göğsü kadar çırpıntılı, dar. Biz şimdi iki ihtiyar kız, annen ve ben, tesbih tanelerinde keder çekiyor, hayat bardağımıza hangi iklimin yağmurunu yağdırırsa onu içiyoruz. O, her vurgundan sonra vatan sağ olsun, diyor, diyebiliyor. Düşünüyorum da demek üstü allı morlu bu toprak vatandır. Demek vatanın altındaki şah damarları gürül gürül akan erler renklendirir üstünü. Bir ölüp bin yaşamak dedikleri şey. Başkalarına hayat verdiğini düşündükçe göneniyorum. Başımı daha dik tutabiliyorum. Kalp uçurumumun ağzını kara duvaklarla örtüyorum. Ama hayat verdiklerin seni ve hatıranı unuttukça, bazen hiçe saydıkça kalp uçurumum yeniden açıyor ağzını, gözyaşımı döke döke yeniden peşinden sarkıyor, sarkıyorum. Kimsesizliğim öne eğiyor başımı. Güzden habersiz sararıyorum. Korkuyorum Nevzat. Bazen çok ağır gelen bu acının altında ezilmekten korkuyorum. Geçen gün komşular geldi. Unutulmamışlığımıza sevindik. Sonra hayli iyi bir kısmetten bahsettiler de içimden, ellerim 21'inde bir ere uzanmış, geri çekemem, görmüyor musunuz? Dedim. Nereden bilecekler her gece gözüne baktığımı, göğsüne baş koyup nefesinle ılındığımı ve her sabah öksüz bir yastıkta acı kırağlar çalmış saçlarıma dökülen gözyaşlarımı nereden bilecekler? 40 yaşın eşiğinde dinmeyen boşluğunu, 6 aylık evliliğimizin 20 yıldır süren yarıda kalmışlığını yazdım sana. Arada yazdığım gibi. Kim okur, kim işlenir sanki? Zaten yalancı muhabbetler bir yük olmaktan başka işe yaramıyor. Bayram çocuklarının ellerinde sallanan bayraklardan her nesil gülümseyeceğini, çağlar boyu adının şehit diye kutsanacağını düşünmek teselli veriyor bana. Ya da sen kalabalıkların adını bile hatırlamadığı meçhul ve genç bir ölüsün de ben mi kendimi avutmak için öyle düşünüyorum? Yok, buna razı olmuyor gönül. Nevzat, ben 40 yaşına sensiz gelen öksüz eşin Şehnaz'ım. Aslında iç yangınının dumanıyla kendi içinde boğulan bir keder volkanıyım. Geceler boyu gökleri kaplayan kara bulutlar susarak söylediklerimin yazıldığı risalelerdir. Sonu gelmeyen bayraklı tabutlarla her dem tazelenen, tazelendikçe derinleşen bu yarayla daha ne kadar yaşarım bilmiyorum. Genç gülüşlerin ve alnıma yazılı parmak izlerindir beni diri tutan. Hayat yoluma bıraktığın aşk dolu izlerindir. Uzayan, uzadıkça çatallanan yollarda hep senin izini sürüyorum. İzini kaybettirme. Yollara sağlam bas Nevzat. Yoksa buğulu gözlerim, ak saçlarımla bu elem sahrasında kaybolup gideceğim.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurban.

0: Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
4: Er meydanı. Yusuf Koç.
5: Buna er meydanı derler.
4: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Oktu Hasan, pehlivanı biraz hırpaladı. Eğer arkadaşları gelip yetişmemiş olsalardı daha da bir araba dayak yiyecekti ha.
1: İnsafsız pehlivanmış.
0: Evet öyledir. Hem de fazlasıyla insafsızdır. Ona öyle bir ders verdin ki ömrü boyunca bunu unutamayacaktır.
1: Ne güzel İdris pehlivanla görüşecektik. Ben de başıma bu felaket gelmeyecekti.
0: Kısmet. Filibeli İdris pehlivan hakikaten efendi bir pehlivandır. Bir dinliğe hiç benzemez. İnşallah iyileş de onunla da kozunuzu paylaşırsınız. İnşallah.

Pamukçulu Osman Pehlivan çiftlikte tam 2 hafta kalmıştı. 2 hafta sonra ayağa kalkabilmişti ama sırtı hala hareket ettikçe ağrımakta devam ediyordu. Büyük bir güçlükle yürüyebiliyordu. Hüseyin Ağa hekimi bir daha getirmişti. Hekim kendisini bir daha uzun boylu muayene etmiş, ağrısının daha bir ay kadar gittikçe azalarak yürüyüş süreceğini söylemişti. Bu durum karşısında Pamukçulu Osman Pehlivan köyüne döndü. Belinin ağrısı iyice geçmeden idmanlarına da başlayamazdı. Sonra da eski kıvamını bulabilmek için belki 1-2 ay çalışması gerekirdi. O zaman yağmurlar da başlayacak, deli ormandaki güreş mevsimi sona ermiş bulunacaktı.

Belinin ağrısı gitgide azalıyordu ama iyice geçmesi için 1,5 ay beklemesi gerekti. Güreş meraklıları yeni parlamaya başlamış olan bu genç pehlivanın birdenbire ortadan kaybolmasını türlü şekillerde izah edebiliyorlardı. İşin doğrusunu pek az kişi biliyordu ya, büyük çoğunluk ise o güreş sonunda Vidinli Hasan pehlivanın yenilmiş olmasına rağmen

Pamukçulu Osman pehlivanı ezmiş bulunacağına inanıyordu. Hele güreşi seyretmiş bulunanlar bunu hiç çekinmeden de ileri sürüyorlardı.

Hasan Pehlivan Pamukçulu Osman Pehlivan'ı ezmiştir. Arka arkaya yaptıkları iki güreşten sonra Osman Pehlivan pehlivanlığını kaybetmiştir. Bu işe de hiç şaşmamak gerekir arkadaşlar. Pamukçulu Osman Pehlivan, Vidinli Hasan Pehlivan'ın ezdiği ne ilk pehlivandır ne de son pehlivan olacaktır. Hasan Pehlivan'ın adeti budur. Bir pehlivanın yetişmekte olduğunu, yarın da kendisine rakip kesileceğini hissetti mi, ne yapar yapar onu ezer. Pamukçulu da onun son kurbanıdır zaten. Öyle olmadı mı?

Pamukçulu'nun hiçbir yerde görünmemesi, ondan hiçbir haber alınmaması da bu rivayetleri iyiden iyiye kuvvetlendirmiş bulunuyordu. Aradan hemen hemen bir yıla yakın zaman geçmişti. Kırkpınar güreşlerine bir aydan az bir zaman kalmıştı. Filibe'de çarşı içindeki pehlivan kahvesi yine doluydu. Filibelilerin yakından ve çok iyi tanıdıkları Koca İdris pehlivan bu kahvelerden birinde oturmuş, kendisini çeviren hayranlarıyla yarenlik ediyordu. Daha doğrusu o konuşuyor, öbürler de kendisini hayran hayran dinliyorlardı. Hani şu Pamukçulu Osman pehlivan kadar hiçbir pehlivana acımadım desem yalan söylemiş olmam. Bedinli Hasan pehlivan ona karşı son derece zalim ve insafsız davrandı. Dediğim gibi biz kendisiyle başa baş bir güreş yapacaktık. Birden araya girdi. Çekilen kurrayı da kazanıp Osman pehlivanla tuttu. 2 saatten fazla sürdü güreş. Sonunda Pamukçulu boyunduruk yediği halde ters bir boyunduruk ve dış tırpanla onu yendi ama kendisinde de hayır kalmadı. Halk bu durum karşısında Hasan pehlivanı fena yuhaladı. Hatta kendisini oldukça hırpaladı da. Ama Hasan pehlivanın böyle şeylere kulak astığı var mı? O yapmak istediğini yaptı. Kırkpınar'da kendisiyle karşılaştığımız zaman da bana durumu açık açık söyledi. Osman pehlivanı ezmiş olduğunu saklamadı. Diyorum ya, yazık oldu. Çok yazık oldu Osman pehlivana, çok.

Tam sözünü tamamlamıştı ki ağzı açık öylece kala kaldı. Gözleri o anda kahveye giren uzun boylu bir delikanlıya ilişti. Evet, o idi, o! Pamukçulu Osman pehlivan, ta kendisi. Aldanmasına imkan yoktu. İşte gülerek yanına yaklaşıyordu. Yalnız bir değişiklik vardı Osman pehlivanda. Önce bunun ne olduğunu anlayamadı. Ama şaşkınlığı öyle uzun sürmedi. Meselenin ne olduğunu hemen keşfetti. Pamukçulu Osman pehlivanın boyu sanki bir karış daha uzamış, en azından bir 10

0: okka daha almıştı. Hemen yerinden kalktı.
1: Hoş geldin Osman Pehlivan.
0: Arkadaşça sarmaş dolaş oldular.
2: Hoş bulduk İdris Pehlivan.
0: Kendisini kahvedekilerden de birkaçı tanımıştı.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.
1: Evet, ta kendisi.

0: ancak güreşirken belli olur.
1: Bu arada İdris pehlivan onu yanına oturtmuş, ayran ısmarlamış bulunuyordu. İki pehlivan arasındaki konuşmayı da herkes ilgiyle dinliyordu.
0: Ne zaman geldin be Osman pehlivan?
2: Bugün geldim usta. Gelince de seni aradım. Gördüğün gibi de buldum da.
0: Çok iyi yaptın. Ne oldu be sana?
2: Başıma gelenleri biliyorsun. Az kalsın bel kemiğimizi kırıyormuşuz.
1: Üç ay acısını çektim bu Hasan pehlivanın yüzünden. Çok zalimmiş bu adam.
0: Geçti ya.
2: Evet. Çok şükür geçti. Ama geçen yılda er meydanlarından uzak kaldım. İdman tutacak vakit bulamadan güz geldi.
0: Boyat mısın?
2: Evet. Herkes bunu söylüyor. Kısmetimle kantara çıktım. 110 okkayı bulmuşum.
0: Maşallah. İşte şimdi asıl baş pehlivan oldun.
2: Orasını bilemem.
0: İdmana başladın mı?
2: İdmanı bırakmadım ki. Belimin ağrısı geçer geçmez başladım idmanlarıma. Bütün kışta odun kestim. Durmadan idman yaptım.
0: Çok iyi. Halbuki senin hakkında türlü sözler çıkmıştı.
2: Biliyorum. Benim de kulağıma geldi. Bu sözleri çıkaran da Hasan pehlivan. Söz de beni ezmiş. Benden artık hayır kalmamışmış.
0: Doğru. Bana bunu kendisi söyledi. Kırkpınar'dayken. Senin artık bir daha ayağına kısmet geçiremeyeceğini ileri sürdü.
2: Burada değil mi Hasan pehlivan?
0: Evet, buradadır. Yarın yapılacak ilkbahar panayı güreşlerinde onunla karşılaşacağız. İddialı bir güreşimiz olacak. Kim söyledi sana onun burada olduğunu?
2: İndiğim handa öğrendim. O da aynı yerde kalıyormuş.
0: Karşılaştın mı kendisiyle?
2: Hayır. Zaten hancıya kim olduğumu da söylemedim. Yalnız senin aldandığın bir nokta var usta.
0: Neymiş?
2: Eğer buradaki güreşlerde Hasan pehlivanla karşılaşacağını umuyorsan çok aldanıyorsun.
0: Ne demek istiyorsun?
2: Çünkü bu sefer edepsizliği ben ele alacağım. Allah'ın hakkı üç değil mi? Beni ezmiş bulunduğunu durmadan ilan eden Hasan pehlivanla ben tutacağım. Öyle sanıyorum ki bunda da hakkım var. Üstelik beni ezmiş bulunduğuna göre daha rahat yener, öyle değil mi?
0: Sen bilirsin Osman pehlivan. Seni karşısında görünce bakalım ne yapacak?
2: Başka ne yapabilir ki? Yenecek. Yenmeden önce de bir daha ezmeye çalışacak.
0: Benim anladığıma göre yarın güreş meydanında epeyce cümbüş olacak desene.
2: Bütün kış hep onu düşünerek hazırlandım. Onu bulmak için ta Vidin'e kadar gittim.
0: Ne diyorsun?
2: Oradan kendisini belki burada bulabileceğimi öğrendim ve buraya geldim. Allah'a şükürler olsun ki buldum da, neyse. Hep kendimden bahsediyorum. Sen nasılsın İdris pehlivan?
0: Eskisi gibi.
2: Biliyorum. Sana da bir güreş borcum var. Belki bu borcumu da yarın öderim. Hı?
0: Seninle ne zaman olsa tutar hesaplaşırız. O kadar aceleye lüzum yok. Hani seni böyle görmek beni o kadar sevindirdi ki. Hadi beraberce yemek yiyelim ha.

0: Güreş vakti karşılaşmak kararındaydı. Ama olmadı. Ertesi günü handan çıkarlarken karşılaştılar. İkisinin de kısmet zembilleri ellerindeydi. Hasan pehlivan onu görünce fena şaşırdı.
1: He? Sen misin Osman pehlivan? Sen de güreşe geldin demek ha?
2: Evet. Evet Hasan pehlivan. Tuhaf şey. Aynı handa kalıyormuşuz da farkında değiliz.
1: Ortadan kaybolmuştun. Nerelerdeydin?
2: Hiç sorma. O güreşten sonra bir türlü düzelemedim gitti. Söz aramızda başaltı pehlivanlarıyla bile baş edemiyorum artık.
1: Öyle mi?
2: Çabucak kesiliyorum. Şurada burada bir iki güreş yaptım. Hepsinde de yenilince pehlivanlıktan vazgeçmeye karar verdim. Ama bu yıl dayanamadım. Şöyle bir iki yerde daha talimi deneyeceğim.
1: Buraya onun için mi geldin ha?
2: Evet. Beni ezdin ama yine de seninle karşılaşmak istiyorum.
1: Bunun kabahati sende. Pes edip bırakacaktın bana güreşi.
2: Bu sefer inat etmeyeceğim. Kesildiğimi hissedince pes edeceğim sana.
1: Sen bilirsin. İstersen etme. O zaman bana bir şey demene hakkın olmaz ha?
2: Biliyorum.

İki pehlivan kahveden çıktılar. Pamukçulu Osman pehlivan, Vidinli Hasan pehlivan da ancak

0: bir arabaya atlayarak beraberce güreş yerine gittiler. Yolda pek konuşmadılar. Fakat Pamukçulu Osman Pehlivan, Vidinli Hasan Pehlivan'ın kendisini durmadan incelemekte olduğunu hissediyordu. Bir ara...
1: Hem boy atmış hem de 5-10 hakkı almışsının.
2: Hamlıktan usta. İnsan güreşi bıraktı mı hemen hokka alıyor.
1: Doğru ama pek güreşi bırakmışa benzemiyorsun.
2: Birkaç güreş yaptığımı söylemiştim ya.
1: Evet, söylemiştin.
0: Güreş yerine varınca da pehlivanlar için ayrılmış bulunan yere geçtiler. Koca İdris pehlivan oradaydı. Onların beraberce geldiklerini görünce kendilerini karşıladı, onlara yer gösterdi. Pamukçuluğu tanıyan bazı pehlivanlar ona geçmiş olsun diye seslendiler. Sonra yine de herkes ortadaki büyük orta güreşlerini seyre daldı. Seyirciler arasında bulunan ve Osman pehlivanı tanıyanlar da onu uzaktan yanındakilere gösteriyorlardı.
3: Pamukçulu Osman pehlivan da gelmiş. Bakın kendisini ezmiş bulunan Hasan pehlivanla yan yana oturuyor.
2: Zavallı Osman pehlivan. Çok iyi bir pehlivan olacaktı ama talih yaver gitmedi ya. Hasan pehlivan insafsızca ezmiş onu, biliyor musun? Ben olsam ona selam bile vermezdim ya. Halbuki yanına geçmiş oturuyor, adama bak ya.
0: Güreşler arka arkaya yapılıyordu. Meydana hep tanınmış usta pehlivanların çıkmakta oluşu, çok güzel güreşler yapılmakta bulunuşunu büyük kalabalığı zaman zaman coşturuyordu.

Evet saygıdeğer dinleyenler. Bakalım Pamukçulu Osman pehlivanı ezen Hasan pehlivan Pamukçulu'ya karşı ne yapacak? Veya şöyle de denilebilir. Osman pehlivan Hasan pehlivana karşı ne yapacak? Bunu bir sonraki programda birlikte öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
1: Er meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna er meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya.

0: 0534 222 83 56. Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Aşktandır.
4: Seslendiren Sacit Onan.
5: Hazreti Hanzala'nın hali.

0: Şu Ademoğlunun öyle anları vardır ki kanatları olmasa bile uçabileceğini düşünür. Öyle zamanlar gelir, öyle huzurla dolup taşılır ki bu saadetin bir ömür süreceği zannedilir. Görüldüğünde Allah'ın hatra geldiği zatların yanında insanın kendini cennet bahçelerinden bir bahçede hissetmesi mümkündür. Ama ne olursa olur, böyle bir ortamdan ayrıldığımızın üzerinden henüz pek bir vakit geçmeden dünyaya, dünya işlerine kendimizi kaptırıveririz. Ne kadar kötü. Bir düşünün. Bir dağ başından tepe takla yuvarlanıp tekrar aşağılara, çok aşağılara iniveriyorsunuz. İşte Hazreti Hanzala'nın hali. Eshab'tan Hanzala radıyallahu an Medine sokaklarından birinde bağıra bağıra ağlayarak süratle gidiyordu. Ebubekir Sıddık radıyallahu an'a rastladı. O, "Seni ağlatan nedir ya Hanzala?" diye sordu. Hanzala, "Ben münafık oldum ya Ebubekir. Ben ağlamayayım da kim ağlasın?" diye cevap verdi. Hanzala'nın bu sözünden bir şey anlamayan Hazreti Ebubekir, "Sen nasıl münafık olursun? Hangi sebepten dolayı münafık oldun?" diye sordu. O, "Ya Ebubekir, ben Resulullah'ın sohbetinde başka, sohbetten çıktıktan, aile efradımın içine karıştıktan sonra başka türlü oluyorum. Sohbetteyken tamamen dünyadan ayrıldığım halde evimdeyken aynı durum olmuyor. Bu münafıklık değil de nedir? İçeride başka, dışarıda başka," dedi. Hazreti Ebubekir, "Ya Hanzala, ben de aynı durumdayım. Yürü bunu Resulullah'a söyleyelim," dedi. Beraber Efendimizin huzuruna vardılar. Orada bazı eshab da vardı. Peygamberimizin huzuruna vardıklarında hala ağlıyorlardı. Peygamber aleyhisselam niçin ağladıklarını sordu. Onlar durumlarını anlatıp münafık olma korkusundan ağladıklarını söylediler. Bu hadise üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. "Siz benim huzurumda olduğunuz hal üzere daim olsanız, yolda yürürken melekler sizinle müsafaha yaparlardı. Onlarla açık açık konuşurdunuz. Bu hal devamlı olmaz ya Hanzala. Bazen böyle, bazen öyle," buyurarak münafık olmadıklarını izah buyurdu. Hanzala ve diğer eshab da sevinerek geri döndüler. Müjdeler olsun ki aşkı ömrümüzün her anına yayma çabası da aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebap

0: Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Tarih sayfasından, konuşan tarihten hepinize sevgiler. Osmanlı tarihini anlatmaya bugün de devam edeceğiz. İkinci Mehmet Han'ı anlatmıştık geçenki programımızda. Kaldığımız yerden devam edelim. İkinci Mehmet İstanbul'un fethi için hazırlıklar yapıyor bu programımızda. Bizans asırlar boyu Osmanlı hanedanına mensup şehzadeleri, özellikle Osmanlı topraklarında yaşayan Rafizi ve Batini itikat mensuplarını kullanarak kaçırtıp bu şehzadeler etrafında bazı fitne fesat toplulukları oluşturup isyan ettirerek Osmanlı devletini işten yıkmaya çalışmıştı. Yüzyıllardır bu emeline ulaşamadıysa da İslam'ın bayraktarlığını yapan Osmanlı'ya büyük zarar vermişti. Sultan Mehmet Han sadece şehzadeler meselesinden dolayı değil, Bizans'ın dünyanın bu bölgesinde daimi bir fitne ve çıban başı olarak kalmasını ve insanlara zarar vermesini artık bir cihan devleti olan Osmanlı padişahı olarak kabul edemiyordu. Sultan Mehmet Han'a göre dünya bir gemi gibiydi. Bu gemi yara alırsa bundan dünyada yaşayan herkes etkilenirdi. Bizans her icraatıyla bu dünya gemisini batışa zorluyordu. Bizans'ta ahlak ve adalet kalmamıştı. Dünya devletlerinde oluşan fuhuş, uyuşturucu, faiz, kara para, eşkıyalık, hırsızlık, yan kesicilik gibi her türlü kötü işin altında Bizans çıkıyordu. Bizans sadece Osmanlı için değil, tüm insanlık için bir felaketti. Bu felaketin ıslah edilmesi mümkün değildi. Burayı fethedip Osmanlı toprağı yapmaktan başka çare yoktu. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mehmet Han Karaman meselesini hallettikten sonra artık kangren haline gelen Bizans meselesini halletmek üzere bütün gayretini bu konuya verdi. Rumeli Hisarı'nı yaptırıp Yıldırım Bayezid Han'ın karşı kıyıda yaptırdığı Anadolu Hisarı ile beraber boğazı kesti. 1452-1453 kışını Edirne'de harp hazırlığı yaparak geçirdi. 1453 baharında Sultan Mehmet Han ordusuyla Edirne'den çıktı. İstanbul çevresinde o zamana kadar fethedilmeyen Bizans topraklarını fethetmek için teşebbüse geçti. Bu fetihleri gerçekleştirmeden önce sünnet-i seniye gereği Molla Yezdan başkanlığında bir tebliğ ve barış heyetini Bizans imparatoruna gönderdi. Bizans kralı Osmanlı barış heyetinin karşısına ünlü din adamı Rahip Nikola başkanlığında bir Hristiyan papazı çıkarmışlardı. Bizanslılar diğer taraftan tehlikenin yaklaştığını hissedip dostlarından yardım istediler. Haliç'te bir zincir gelip giriş ve çıkışı kapattılar. Şehzadeliğinden beri bir an önce Konstantiniyye'yi fethedip Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olabilmek arzusuyla yanıp tutuşan Sultan Mehmet bu büyük meselenin derhal haline çalışıyordu. Bu sebeple askeri tarihin kaydettiği ilk büyük ateşli silahlar ve toplar ile ordusunu karşı konulmaz bir kuvvet haline getirdi. Konstantiniyye muhasarasında donanmayı Beşiktaş'tan karayolu ile Haliç'e indirebilecek teknik bir deha

Aya ve çeşitli muhasara makinelerine, seyyar kulelere sahip oldu. Haliç üzerinde Kasımpaşa tarafından başlamak üzere boş fıçılar üzerine kalaslar bağlatarak 5,5 metre eninde bir köprüyü Kasımpaşa Ayvansaray arasına inşa ettirme planlarını zihninde yaptı. Bu çalışmaları gören Bizanslılar Osmanlı askerinin su üstünde yürüdüğünü zannederek sihir yapıldığına hükmedecek, maneviyatları tamamen bozulacaktı. Sultan Mehmet Han Konstantiniyye'nin fethine hazırlanırken fethin bütün planlarını önceden en ince teferruatına kadar hazırlamıştı zihninde. Zamanına kadar yapılmamış olan en ağır topları döktürdü. O zamana kadar ateşli silahlar atıştan sonra soğumaya terk edilir. Bu arada bir hayli zaman kaybedilirdi. Sultan Mehmet Han kızgın toplara zeytinyağı döktürerek namluları soğutmuş, insanlık tarihinde ilk defa yağ ile makine soğutmayı başarmıştır. Sevgili dinleyenler, Sultan Mehmet Han'ın teknik buluşu bununla da kalmayıp havan topunun balistik hesaplarını yapmış, planlarını çizmiş ve böylelikle dik mermi yollu ilk silahı keşfederek Konstantiniyye'nin fethinde havan topunu kullanma imkanına sahip olmuştu. Sultan Mehmet Han, Ashab-ı Kiram'ın zamanından kendi zamanına kadar Konstantiniyye fethini hedef alan bir İslam ordusunun başında bulunuyor ve bu fethin gerçekleşmesi için gerekli olan yüksek vasıflara da sahip bulunuyordu. Yüksek vasıfların sahibi olan Sultan Mehmet Han'a daha Manisa'da şehzadeyken hocası Büyük Veli Akşemseddin Konstantiniyye'yi fethedeceğini müjdelemişti kulağına. Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ve ordu ne iyidir hadisi şerifi onu fevkalade bir şevke getirmişti. Padişah hep Konstantiniyye'nin fethini düşünüyordu. Evliyanın işaretleri, keşif ve keramet sahiplerinin sözleriyle o bu fikri tamamıyla benimsemiş, bu fikirle yatıp kalkmaya başlamış, genç padişahın gece gündüz huzuru kaçmıştı. Sevgili dinleyenler, yatıp kalkarken, sarayında ve dışarıda gezerken kafası hep Konstantiniyye'nin fethiyle meşguldü. Yalnız veya mahiyetiyle gezintiye çıktığında da yine fethi düşünür, istirahat ve uyku nedir bilmezdi genç padişah. Kıymetli dinleyenler, elinde kalem ve kağıt daima Konstantiniyye haritasıyla uğraşırdı. Yine bir gece aynı düşünceyle uykusu kaçmış, veziri Çandarlı Halil Paşa'yı gece yarısından sonra konağından sarayına çağırtmıştı. Böyle bir gece yarısı çağrılmaktan bir hata yaptığını endişesiyle korkan yaşlı vezir, padişahın Konstantiniyye'nin fethi için oturup konuşmaya çağırdığını söylemesi üzerine biraz rahatlamıştı. Konstantiniyye'nin müstakbel fatihi böyle yerinde duramaz, yatağında yatamazken Bizans'ın hali nasıldı acaba? Fetihten önce Konstantiniyye'yi ziyaret eden Fransız seyyahı Bertrand ile Brogler şunları yazmaktadır. Şöyle diyorlar. Üsküdar'dan sandala binip Konstantiniyye'ye geçerken Bizanslılar beni Osmanlı sandılar. Bu yüzden çok hürmet gösterdiler. Fakat karaya çıkınca Hristiyan olduğumu fark ettiler. Ve işte o zaman bütün davranışları değişti. Üstelik adet olandan daha fazla vergi istediler benden. Çünkü onlar Katoliklerden nefret ediyorlardı. Kılıcım belimde olmasaydı hayatım bile tehlikeye girebilirdi. Bizanslı Rumların Roma papalığına bağlı Hristiyanlara ne kadar düşman olduklarını bizzat yaşadım. Sevgili dinleyenler, aynı günlerde bir Rum metropoliti vaazında şöyle seslendi halka. Ey Ortodokslar! Bütün manevi işaretler artık dünya hakimiyetinin Osmanlılara geçtiğini gösteriyor, diyordu. İslam alemi ise o gün 900 yıldır Peygamber Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerini gerçekleştirecek mübarek asker ve mübarek emiri bekliyordu. Bizans asırlardır İslam alemi ve Osmanlı devleti için bir fitne kaynağı olmuştu. Haçlı ordularını Müslümanların üzerine onlar kışkırtmış, padişah olamayan şehzadelere onlar arka çıkmış, şehzadelerin hiç suçu günahı olmadığı halde onların etrafında çeşitli siyasi menfaat şebekeleri oluşturarak kendi isteklerine göre saltanat

davalar ortaya çıkarmış, İslam devletlerini karıştırmaya çalışmaktan geri hiç durmamıştı. Gazi Sultan Mehmet Han böyle bir yerin çibanbaşı gibi ortaya da kalmasına dayanamıyor. Ne sebep vardır ki onun gibi menzili şerif ve makam-ı latif, yani Konstantiniye, bizim vatanımız ortasında başkasının elinde bulunur. Ve dahi padişahlık günlerimiz

Kıymetli dinleyenler, fetihten daha birkaç ay önce Bizans İmparatoru ölmüş, yerine 11. Konstantin geçmişti. Bizans İmparatorluğu Silivri ve Vize gibi birkaç kasaba ile Konstantiniyye'den ibaret kalmıştı. Sultan Mehmet Han şöyle buyurdu: "Ya biz Bizans'ı alırız ya Bizans bizi." Türkistan mefkuresinde çok önemli bir yer işgal eden Konstantiniyye fethi, İslamiyet'le birlikte ortaya çıkan mukaddes bir ideal, bir kızıl elma, yani yüce bir gaye olmuştur. Bu ulvi gaye uğruna önce Araplar, sonra biz Konstantiniyye surları önünde severek can verip şehadet mertebesine ulaştık. Peki Müslümanların Konstantiniyye aşkı nereden geliyor? Konstantiniyye 1453 senesine kadar birçok defalar çeşitli millet, devlet ve topluluklar tarafından kuşatılıp işgal edildi. Peygamber Efendimizin "Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve onun askerleri ne güzel askerlerdir" hadis-i şerifi bütün İslam hükümdar ve kumandanlarının bu şehri fethetmek arzusu ve gayretini harekete geçiriyordu. Müslümanlar fethi mübini gerçekleştirmek için pek çok teşebbüste bulundular. İslam aleminde 4 halife zamanında, Emeviler devrinde, Abbasiler devrinde ve Osmanlılar zamanında bu büyük ideal için Konstantiniyye kuşatıldı. Konstantiniyye'nin fethi için ilk teşebbüs 3. halife Hazreti Osman devrinde 655 tarihinde yapıldı. O zaman Müslüman kuvvetli bir donanmaya sahip değildiler. Suriye valisi Hazreti Muaviye 654 Kıbrıs seferini müteakip Abdullah bin Serh kumandasında Bizans'a bir donanma göndermişti. 655'te İslam donanması ile Bizans donanması arasında Fenike kıyılarında cereyan eden savaşta Bizans donanmasına ağır kayıplar verdirildi. İslam tarihinde Zat el-Sevari adı verilen bu savaşta Bizans donanmasına bizzat komuta eden İmparator Konstantin'in mağlubiyeti Konstantiniyye deniz yolunun Müslümanlara açılmasına sebep oldu. Hazreti Muaviye devrinde oğul Yezid kumandasında İslam ordusu Konstantiniyye surları önüne gelerek şehri kuşattı. Bu kuşatmada büyük sahabilerden Hazreti Eyüp el-Ensari Hazretleri dizanteriden vefat edip Konstantiniyye surları yanında defnedildi. 673'te Hazreti Muaviye devrinde 7 yıl süren bir deniz seferi daha tertip edildi. Yaz mevsimlerinde mütemadiyen Konstantiniyye taarruz eden Emevi donanması, kışın Cumadat bin Ebul Ümeyye el-Azdi'nin zapt ettiği Kapuda sahillerinde barınırlardı. Bu kuşatmada Bizansların Rum ateşi kullanılmasından dolayı muvaffak olunamadı ve çok şehit verildi. Sevgili dinleyenler, 714'te büyük bir ordu ile Konstantiniyye üzerine yürüyen Abdülmelikoğlu Mesleme ve Mervanoğlu Ömer bin Abdülaziz 716'da şehri karadan ve denizden kuşattılar. İslam donanması Haliç'in ağzına bağlı zincire kadar yaklaştı. Kara kuvvetleri de Konstantiniyye surlarına dayandı ve kuşatma başlamış oldu. Ancak yeterli ikmalin yapılamaması, kötü hava şartları ve Bizans entrikaları neticesinde fethi yine gerçekleşmedi. Bu kuşatma esnasında Bizans, Konstantiniyye'de Darul Balat adı ile içinde cami de bulunan muhtemelen Sultan Ahmet Meydanı'nda bir konak yaptırmayı kabul etti. 781 tarihine gelindiğinde Abbas halifelerinden El Mehdi devrinde oğlu Harun Reşit kumandasındaki İslam ordusu Bizans İmparatorluk ordusunu İzmit yakınlarını yenerek Boğaziçi sahillerine kadar geldi. Bizanslılar haraca bağlanıp geri dönüldü. Konstantiniyye'nin fethi için Osmanlılara kadar muvaffak olunamayan daha başka teşebbüsler devam etmiştir. Kıymetli dinleyenler, 10. yüzyılda en son ve mütekamil din olan İslamiyet'i seçen, büyük topluluk halinde kabul eden Türkler, aynı şevk ve iman ile Konstantiniyye fethini ulvi bir gaye olarak benimsediler. Danışmetname'deki gaza menkıbeleri ve kahramanlık destanlarını okuyarak maneviyattan yükselten Türkler askeri ve siyasi harekatlar için hazırlık yapıyorlardı. 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yapılan

Çuklu akınlarının hedefi Konstantiniye yolunu tutmaktı. 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yerleşen Türkler 2 yıl sonra Marmara Denizi'nden başka Boğaziçi'nin Anadolu sahillerine kadar bütün yerlere hakim olup Konstantiniye'yi tehdide başladılar. Bizanslılar Papa dahil bütün Hristiyan devletlerden Türk İslam fütuhatına karşı her türlü yardım talebinde bulundular. 11. yüzyılın sonlarında papalığın öncülüğünde Hristiyanlığın mukaddes beldelerini Müslümanlardan kurtarmak ve Müslümanları Anadolu'dan atmak için yapılan Haçlı seferleri Konstantiniye fethini geciktirmiştir. Sevgili dinleyenler, Osman Gazi tarafından kurulan Osmanlı Devleti, hükümdar ve askerleri hadis-i şeriflerle müjdelenen ulvi gayeyi gerçekleştirmek şerefine mazhar olmak arzusuyla faaliyetlerde bulundular. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye Konstantiniye'yi gülzar et diyerek vasiyet etmesi, Konstantiniye'nin gönlünde nasıl bir yer ettiğini göstermesi bakımından pek manidardır. Konstantiniye fethinin ilahi bir vaat olduğunu inancını taşıyan Osmanlılar ısrarla bunun üzerinde durdular. 1391'de Sultan Yıldırım Bayezid Han şehri kuşattı. Abluka şekli devam eden bu kuşatma Konstantiniye'de bir Türk garnizonu mahallesi, cami, mahkeme kurulması ve kadı bulundurulması ile her sene 10 bin altın haraç verilmesi kaydıyla kaldırıldı. Bu şartlardan bazılarının Osmanlıların kuşatmayı kaldırmasından sonra Bizanslılar tarafından yerine getirilmemesi üzerine şehir 1395'te tekrar kuşatıldı. Bütün Avrupa devletlerinin birleşerek bir Haçlı ordusu teşkil edip bu orduyla Nibolu'ya gelmesi sebebiyle bu kuşatma da kaldırıldı. Yıldırım 1396 Nibolu zaferi sonunda Bizanslıların Haçlılardan yardım almasını önlemek için Karadeniz sahilindeki Şile'yi zapt edip Boğaziçi'nde Anadolu Hisarı'nı yani Güzelce Hisarı yaptırdı. Şehrin teslimini isteyen Beyazıt Han isteği kabul edilmeyince kuşatmayı tekrar şiddetlendirdi. 1397 tarihine gelindiğinde bu kuşatma neticesinde Bizanslılar eski anlaşma şartlarını yerine getirmeyi kabul ettiler. Yıldırım Beyazıt Han'ın son kuşatması 1400'de başlayıp Timur Han'ın Osmanlı hududuna girmesiyle son bulacaktır. 1411'de Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu Şehzade Musa Çelebi'nin şiddetli hücum ve top atışlarıyla başlayan kuşatması Bizans entrikaları neticesinde yine kaldırıldı.

Yıl 1422'ye geldiğinde Sultan Mehmet Han'ın Cennet Mekan babası Gazi 2. Murat Han tarafından 4 ay süren çok şiddetli taarruzlar yapıldı. Kuşatmada her türlü savaş taktiği ve zamanın teknik imkanları kullanıldı. Mihailoğlu Mehmet Bey'in 10 bin Akıncı ile katıldığı kuşatmaya 2. Gazi Murat Han büyük bir ordu ile iştirak etti. Marmara'dan Haliç'e kadar bütün Karasurlularının kuşatıldığı bu seferde Murat Han Topkapı ile Edirne Kapı üzerinde taarruzlarını sıklaştırmıştı. Surlara yakın kalın tahtalardan üzeri toprakla örtülen siperler yapılmış, surların yüksekliğindeki demir tekerlekli vasıtalarla hareket ettirilen ahşap yapılı yürüyen kuleler ile surlara yaklaşılmıştı. Kıymetli dinleyenler, cümlemizi böyle noktalamak zorundayız. Zira süremizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, sağlık ve esenlik içinde kalın.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım Sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Medeniyetler kalıcı süreçlerdir. Ancak medeniyetlerin sürekliliği hep aynı formun korunmasını gerekli kılmaz. Ve medeniyetler uzun asırlara rağmen farklı şekillerde yaşamaya devam ederler. Bunu da oluşturdukları kimlikler vasıtasıyla yaparlar. Her medeniyet ortaya çıktığı dönemde toplumda bir üst kimlik oluşturur. Zamanla bu medeniyet kimliği bir alt

kimliğe dönüştürülebilir. Ancak bir medeniyetin kurulduğu toplumda o medeniyetin kimliği her halükarda var olur. Üstelik bu durum söz konusu medeniyetin kuruluşunu sağlayan din gibi temel faktör ortadan kaldırıldıktan sonra bile devam eder. Bunun en güzel örneklerinden birisi Endülüs medeniyetidir. Aslı Endülüsken, sonradan Endülüs'e dönüşen yerin coğrafyasına bakalım önce. Endülüs derken aslında İspanya'dan bahsedilmektedir. Zira Endülüs adı İspanya'ya Müslümanların verdiği bir isimdir. Hatta bu coğrafyaya sadece İspanya değil Portekiz de dahildir. Dolayısıyla Endülüs ismi bütün İberya Yarımadası'nı kapsar. Endülüs öncelikle Tarık bin Ziyad demektir. Çünkü İspanya'nın tarihini değiştirecek süreç onunla başlar. Berberi asıllı kumandan Tarık bin Ziyad 7000 kişilik bir kuvvetle İspanya sahillerine çıkmakla görevlendirilmiştir. Tarık bin Ziyad gemilerle Endülüs'e çıkarma yapıp daha sonra Cebeli Tarık adıyla anılan dağlık bölgeden sahile çıkarak fetih hareketine başlamıştır. Yıl 711. Kuzey Afrika Genel Valisi Musa bin Nusayr ile birlikte Tarık bin Ziyad bir imkansızı gerçekleştirir. Askerleriyle birlikte Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya'ya çıkarlar. İlk iş gemileri yaktırmak olur. Düşman ordusuyla karşı karşıya kalırlar. Geride deniz, önlerinde düşman ordusu vardır. En ucuz malın can olduğu bu kıskaç içinde çok çetin geçen bu savaşın neticesinde Endülüs yolu Müslümanlara açılmış olur. Endülüs fetihten sonra bir süre Emevilerin başkenti Şam'a bağlı valiler tarafından yönetilmiştir. Otorite boşluğunun sebep olduğu kabileler arasında çekişmelerin yaşandığı bir dönemde Endülüs'e gelen Abdurrahman bin Muaviye hüviyetini açıklayarak kısa zamanda onların desteğini alıp ülkede yeniden birliği sağlamıştır. Emir unvanını kullanmaya başlayan Emir Abdurrahman'ın düzenlemeleriyle Endülüs yeni bir döneme girmiş ve Endülüs Emevi Devleti kurulmuştur. Fetih ve genişleme sürecini tamamlayıp düşman korkusundan kurtulan devletler beşeri ihtiyaçların giderilmesine özen göstermeye başlarlar. Ahlak ve zeka bakımından olgunlaşan milletler, toplumların hayatında ileri bir merhaleyi teşkil eden kendi medeniyetlerini kurarlar. Said el-Endülusi'nin de vurguladığı gibi, 8. yüzyılda Müslümanların gelişine kadar ilim ve fen sahasında herhangi bir esere rastlanmayan Endülüs, fetih dalgasının durulduğu, güvenliğin sağlanıp düşman tehlikesinin ortadan kalktığı ileriki yüzyıllarda İslam kültür ve medeniyetinin yeşerdiği merkezlerden biri haline gelmiştir. Endülüs Emevileri bu ilk dönemde gayet sade bir İslami görüntü ve katı bir ehlül hadis anlayışı sergilemiştir. İslamiyet bu topraklarda 711'den 1492 yılına kadar egemen oldu. Emeviler, beylikler, muratıplar bu egemenliği sürdürdüler. Son siyasi birlikse muvahhidlerdir. Bu süreç içerisinde her şubesiyle güçlü bir medeniyet kuruldu. Dünya medeniyet tarihinin en parlak sayfaları burada açıldı. Her türlü ilim dalında ve sanatta çok ileri bir düzeye gelindi. Refah düzeyi çok yükseldi. Buradaki ışık Avrupa'ya da yayılmakta gecikmedi. Avrupa Orta Çağ boyunca bu ışıkla aydınlandı ve Müslümanlar Batılılara da hocalık etmiş oldular. Sonraki siyasi gelişmeler çerçevesinde Endülüs yönetimi çok farklı krallıklar gördü. Afrikalı muvahhidlerin dönemi son parlak sayfa oldu. Emevi halifeliğinin 1031 senesinde yıkılması üzerine Müslümanlar arasında ideal birliği ve ortak gaye kaybolduğu

için 1031-1090 seneleri arası Endülüs'te siyasi bölünmenin kemikleştiği yıllar olmuştur. Bu bölünme Hristiyan İspanya için parçalama fikrini yeniden gündeme getirmiştir. Endülüs'ün tamamının işgalini hedefleyen bu fikir uygulamaya konulurken, tedriciliğe dayalı bir strateji takip edilmiştir. Bu strateji çerçevesinde önce Müslümanların kendi aralarındaki ihtilaflar olabildiğince tahrik edilerek zayıf düşmeleri için çalışılmıştır. Bunu zayıflayan ve kendiliğinden teslim olmaya hazır hale gelen Endülüs şehirlerinin işgali takip etmiştir. Bu süreç en son 1492'de Granada'nın teslim alınmasıyla son bulmuştur. Endülüs'te önce toprak kayıpları başladı. Bu arada Portekiz Krallığı'nın da yeniden kuruluşu Müslümanların aleyhine oldu. 1492 ve sonrası ise trajedinin başladığı ve genişlediği zamanın adıdır. Çünkü Avrupa ve Haçlı zihniyeti bu olayı hiç unutmadı ve Müslümanları bu topraklardan atmayı en temel hedef olarak seçti. Asimilasyon, soykırım, ikinci sınıf vatandaşlık uygulaması bu coğrafyada olağan hale geldi. Ve Müslümanlar kendi topraklarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeye başladılar. Çok geçmeden zorla Hristiyanlaştırma muamelesine tabi tutuldular. Ardından Sevil'de 2 Ocak 1481 yılında kurulmuş olan Engizisyon'un korkunç pençesine düştüler. Böylece Endülüs'te büyük bir imha hareketi başladı. Bu felaket insan kayıplarıyla da sınırlı kalmadı. Kütüphaneler yakılmaya, estetik harikası yapılar bir bir ortadan kaldırılmaya başlandı. Rivayet odur ki Granada'da 1 milyon yazma kitap yakıldı. Bu imha hareketi 17. asrın başına kadar devam etti. İspanya'da kurulan Müslüman Endülüs Devleti, özellikle Latin Avrupa'da var olan ilk imajların değişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Endülüs medreselerinde okuyan ve Endülüs kültüründe yetişen İspanyol ve diğer Avrupalı Hristiyan rahiplerle Yahudi alimler, başta Kur'an olmak üzere İslam diniyle ilgili bir takım eserleri Latince'ye çevirmişler ve kısa sürede bu çeviriler tüm Avrupa dillerinde de yaygınlaşmıştır. Bu durum Avrupa'nın İslam'la ilgili imajında azımsanmayacak değişiklikler yapmıştır. Avrupa, felsefe ve bilim literatürünü ilk önce İbn Sina, İbn Rüşd'ün eserleri ve şerhleriyle tanımıştır. Batı ve İslam medeniyetleri arasındaki ittifak arayışlarında İspanya ile Türkiye'nin örnek ve öncü seçilmesi, tarihi özellikler ve Osmanlı ile Endülüs medeniyetleri arasındaki benzerlikler açısından da yerinde ve isabetli bir yaklaşımdır. Nitekim İslam medeniyeti içinde neşvü nema bulan Endülüs ve Osmanlı medeniyetleri birçok özellikleri yanında bilhassa farklı dini ve etnik grupların bir arada ve huzurla yaşandığı iki benzer örneği teşkil ederler. Huzur ve barışın sağlandığı Endülüs'te bilhassa başkent Kurtuba, ilim ve medeniyet merkezi olması yönüyle birçok Avrupa şehrinin üstüne çıkmıştır. Ulu Cami'nin yapılmasıyla kendi mabetlerinde huzurlu bir şekilde ibadet etme imkanı bulduğu Kurtuba, doğudaki Bağdat, Basra ve Kahire gibi ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. İslam düşüncesinin şekillenmeye başladığı 3. ve 10. yüzyıllar arasında Endülüs, farklı din, ırk ve kültürlere sahip insanların birlikte gerçekleştirdikleri bir medeniyetin temellerini atmıştır. Endülüs hükümdarlarından özellikle 3. Abdurrahman ve 2. Hakim'in ilme ve ilim adamlarına verdiği önem neticesinde fıkıhtan tefsire, kelamdan tasavvufa, matematikten astronomiye, tıptan ahlak ve felsefeye kadar bütün ilim dallarında gelişme sağlanmıştır. Okullar hem sayı hem de kalite

bakımından üstün bir konumda olduğu için okuma yazma oranı oldukça yüksek bir seviyeye çıkmıştır. Özellikle Kurtuba Ulu Camii'nde kurulan üniversite, o dönem dünya üniversitelerinin en yüksek seviyeye erişenlerinden biri olmuştur. Bu üniversite hem Kahire'deki El-Ezher hem de Bağdat'taki Nizamiye medreselerinden önce kurulmuştur. Sadece İspanya'dan değil, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Avrupa, Asya, Afrika gibi dünyanın her tarafından öğrencilere eğitim verilmiştir. İslam coğrafyasının çeşitli yerlerinde bulunan nadir eserler büyük paralar verilerek getirtilmiş, kütüphanelerdeki kitap sayıları sürekli artmıştır. Kitap aşığı bir hükümdar olan II. Hakim'in gönderdiği memurlar İskenderiye, Şam, Kahire ve Bağdat'taki kitapçı dükkanlarını dolaşarak değerli eserleri satın almışlardır. Öyle ki kütüphanede toplanan yazma eserlerin sayısı 400 bini aşmıştır. Kitap adlarına göre yapılmış kataloğu ise 44 cilde ulaşmıştır. Ancak felsefe ve fen ilimleriyle ilgili kitapların imha edilmesi ve Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılışından sonra kütüphanelerin yağmalanması, Endülüs'teki zengin kitap koleksiyonlarının kaybolmasına yol açmış, bu olaylar Endülüs kültür ve medeniyeti açısından büyük bir felaket olmuştur. Murabıtlar ve Muvahhidler döneminde yeni zihniyet yapılanmalarının görüldüğü Endülüs'te bu zihniyet oluşumunda aktif rol oynayanların başında Gazali ve Ebubekir Turtuşi yer alır. Turtuşi, Maliki mezhebine bağlı Mağrib ve Endülüs'teki geleneksel zihniyeti, Gazali ise kelam, fıkıh ve tasavvuf arasını uzlaştıran Endülüs için yeni bir bakışı temsil eder. Bir bakıma Gazali, yaygın olan ikinci derecede kaynaklar yerine Kur'an ve sünneti hareket noktası yaparak dini ihya anlayışını benimsemiştir. Endülüs tasavvuf düşüncesi 12. yüzyılın son çeyreğinde Mürsiye'de doğan ve 13. yüzyılın ilk yarısında Şam'da vefat eden Muhyiddin İbnül Arabi ile varabileceği en yüksek noktaya ulaşmıştır. Endülüs tasavvuf düşüncesi 12. yüzyılın son çeyreğinde Mürsiye'de doğan ve 13. yüzyılın ilk yarısında Şam'da vefat eden Muhyiddin İbnül Arabi ile varabileceği en yüksek noktaya ulaşmıştır. Kendisinden önceki düşünce birikimini hazmederek yeni bir anlayışla sunan İbnül Arabi, tasavvuf felsefesinin ana omurgasını oluşturan tevhid ve vücut düşüncesini anlaşılır hale getirmiştir. İbnül Arabi'nin tasavvuf felsefesi sonraki yüzyıllarda bütün İslam dünyasını etkilemiş, birçok sufi bu düşünceyi şiirlerinde terennüm etmiştir. 9. yüzyılda başlayan düşünce ve tefekkür dünyasındaki gelişmeler 13. yüzyıla kadar zenginleşerek devam etmiştir. Endülüs, dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yetiştirdiği sufi, filozof ve ilim adamlarıyla yüzyıllar boyu ilim ve kültür merkezlerinin kandili olmuştur. Endülüs'ün imar faaliyetleri ileriki dönemlerde hız kazanmıştır. Müslüman fatihlerin torunları kültür ve medeniyet eserlerini ortaya çıkarmaya başlamışlar ve en görkemli cami, saray, hamam ve üniversiteleri kurmuşlardır. Başkent Kurtuba, yarım milyon nüfusu, 700 camisi, 300 halk hamamı, 70 kütüphanesi ve kitap satış yerleriyle Avrupa'nın en önemli kültür merkezi olmuştur. Kilometrelerce uzanan taş kaplama yollar lambalarla aydınlatılmıştır ki, yüzyıllar sonra bile Londra'da ve Paris'te bir tek sokak lambasının bulunmadığı göz önüne alınırsa, Kurtuba'nın ulaştığı medeniyet seviyesi anlaşılabilir. Emir 1. Abdurrahman tarafından 785 yılında yapımına başlanan Kurtuba Ulu Camii, 3. Abdurrahman döneminde yeniden yaptırılmıştır. Yapılan ilavelerle

0: 3. yüzyılda tamamlanmış, daha sonraki genişletmelerle Batı İslam dünyasının en gözde eseri olmuştur. Mimari stili, haşmetli sütunları, mihrabı ve minaresiyle dikkat çeken muhteşem bir eser olan Kurtuba Ulu Camii, 1236 yılında şehir İspanyolların eline geçince Hristiyan katedraline dönüştürülmüştür. İspanya'nın tam merkezindeki Tuleytula'nın Hristiyanlar tarafından ele geçirilmesi de güç dengelerini temelinden sarsan büyük bir olaydır. Stratejik bir konumda bulunan Tuleytula'ya sahip olmak, İspanya'ya sahip olmak demekti. Buranın düşmesi, Hristiyanların moral gücünü artırırken Müslümanları şaşkınlığa ve karamsarlığa sevk etmiştir. Sonraki dönemlerde sürekli çembere alınan Granada Emirliği de hiçbir Müslüman ülkeden yardım alamadığı için 2 Ocak 1492'de Müslümanların din, can ve mal emniyetlerini garanti eden bir anlaşmayla son emir Ebu Abdullah tarafından İspanyollara teslim edilmiştir. 800 yıl hisarlarda dalgalanan son hilalin yerini haç almıştır. Böylece Endülüs'te kurulan muhteşem İslam medeniyeti tarihe mal olmuştur. Granada'nın teslimi, İstanbul'un fethine karşı verilmiş bir cevap olarak değerlendirilerek Avrupa'yı sevince boğmuş, Hristiyan krallıklar İspanya'nın yeniden ele geçirilmesi projesi olan parçalamanın son adımını da gerçekleştirmiştir. Ebu Abdullah ailesi ve maiyetiyle birlikte günümüzde dahi dünyanın göz bebeği olup İspanya'yı turist akınına uğratan Elhamra Sarayı'nı terk edip bir süre yol aldıktan sonra son kez geriye dönüp baktığında iç çekişleri ve gözyaşları içinde kalmıştır. Sarayın duvarlarına varlığını hala koruyan şu sözleri yazmıştır: La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım Sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler hakime.

Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Mezatçı Yakup Gökçen, Aydın Aziz Mulla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

0: Gerçekten de Paolo Vittorio kaptanlığındaki gemiler Papa II. Julius'a aitti ve gemilerin içi tıklım tıklım malla doluydu. Paolo önünde duran yelkenliği görünce önce şaşırdı, sonra da zapt etmenin oldukça kolay olacağını düşündüğü bu yelkenlinin karşısına çıkmasına sevindi. Böylelikle İtalya'ya kahraman gibi girecekti.
1: Baba, tam yol üzerimize geliyorlar. Ne yapalım?
2: Dövüşeceksiniz.
1: Baba, bu imkansız.
2: Yoksa korkuyor musunuz?
1: Evvela Allah'tan, sonra da senden korkarım.
2: Benden neden korkuyorsun evlat?
1: Koskoca kafir birliğini tek başına titreten sensin. Allah'a şükür ki düşmanın değil dostunum. Yoksa halim ne olurdu?
2: Eyvallah evlat. Bu yaşlı yüreğime okşadın.
1: Yoldaşlarım, Oruç Baba'nın emri şudur ki bu İtalyan gemilerini ya zapt edeceğiz ya da denizin dibine yollayacağız. Baba sizden fedakarlık bekler yoldaşlar.
3: İyi söylersin reis ama bunlar iki kalyon. Nasıl olur da bunlarla başa çıkarız? Bu bile bile ölüm demektir.
1: Yoksa korkuyor musun?
3: Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur.
1: O halde?
3: Biz bile bile ölüme gitmek istemiyoruz.
0: Münakaşa büyüdü. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Küreklere asılarak uzaklaşmaktan başka çare bulunmadığını, kendilerinden 10 kat güçlü iki kalyonla baş etmeye çalışmanın akıllılık olmadığını söylüyorlardı. Bunun üzerine Oruç Reis Leventlerin yanına geldi.
2: Yoldaşlarım, İskenderiye'deyken bütün emirlerime itaat edeceğinize söz vermediniz mi? Şimdi niçin yüreğinizi bozuyor, sözünüzü tutmuyorsunuz? Kafir kurşunundan korkana Levent denilir mi?
3: Fakat sen bizi göz göre göre ölüme sürüklüyorsun Oruç Baba. Kendine de bize de acımıyorsun.
2: Evet, kimseye acımıyorum. Çünkü acınacak bir durum yok.
1: Ben arkandayım Oruç Baba. İki kalyondan korkacak olsaydık Levent deyip kendimize denize çıkmazdım.
3: Ben o gemiye forsa olup bir ömür çile çekersem bunun vebalini alır mısın ha?
0: Tam o sırada Oruç Reis'in aklına vaktiyle babasının anlattığı Tarık bin Ziyad olayı geldi. Tarık bin Ziyad Afrika sahillerinden İspanya'ya geçmiş, askerlerinin geriye dönmek için umutları kalmasın diye de bütün gemileri yaktırmıştı. Derhal Salih Reis'e geminin küreklerini denize atmasını emretti. Salih de bu emri ivedilikle yerine getirdi. Birkaç dakika sonra bütün kürekler denizin üstünde göründü. Bunun üzerine Oruç Baba daha bir gür sesle konuşmaya başladı.
2: Şimdi küreksiz kaldık. Artık önümüzde 3 yol var. Ya şehit oluruz, ya forsa oluruz, ya da Allah'ın izniyle bu gemileri ele geçiririz.
3: Ya şehit oluruz ya forsa.
2: Şimdi cenk zamanı. Şimdi kahramanlık zamanıdır. Hadi göreyim sizi.
0: Kaptan Paolo Vittorio'nun kumandasındaki kalyon önündeki yelkenliğe doğru bütün gurur ve azametiyle ilerliyordu. İtalyan kaptanın zaferden hiçbir kuşkusu yoktu. Çarpışmaya hazır durumdaki İtalyan ve Türk gemisi yan yana gelmiş, her iki taraftaki askerler de hazır olda bekliyorlardı. Türk Leventler İtalyanlardan zerre kadar

0: yapmazken İtalyan gemisi hala bu küstah ve canına susamış adamların kim olduğunu tartışıyorlardı. Dakikalar geçtikçe gemiler birbirlerine yaklaşıyordu. İtalyan denizcilerin neşesi yerindeydi. Burunları bile kanamadan ganimet elde edeceklerdi. Nihayet kaptanın bulunduğu kalyon yelkenliğe usta bir manevrayla yanaştı. Paolo Vittorio yelkenlinin Türk korsanlara ait olduğunu görünce bir parça panikledi ama yine de teslim olmalarını istedi. İtalyan gemisinden "Teslim olun yoksa!" tehditlere devam ediyordu. Türk leventleri bu ihtarı işitmezlikten geldiler. Bu arada Oruç Reis'in gür sesi duyuldu.
1: "Aman karındaşlarım! Vurun yiğitlerim!"
0: Leventler naralar atarak İtalyan gemisine atlamaya başladılar. Neye uğradıklarına şaşıran İtalyanlar birden toparlanamadılar. Bundan istifade eden Leventler güvertedeki askerlerin üzerine hücum ettiler. Oruç Baba bir yandan güvertede dövüşüyor, diğer taraftan arkadaki kalyonu takip ediyordu. Kalyon yetişinceye kadar buradaki işi bitirmeliydi. Bu yüzden korkunç naralar atarak Paolo Vittorio'nun üzerine saldırdı ve bir kılıç darbesiyle onu yere indirdi. Kaptanın öldüğünü gören İtalyan denizcilere bir panik havası hakim olmuş, çoğu silahını atıp teslim olmuştu. Yarım saat süren mücadeleden sonra kalyon ele geçirilmiş, bütün tutsaklar güvertede toplatılmıştı. Bu arada Oruç Baba'nın adamlarından 15 tanesi de şehit olmuştu.
1: Tutsaklardan 20-30 kadının elbiselerini çıkarın, sonra da hepsini ambara kapatın.
2: Günahtır Oruç Reis, hasta olacaklar.
1: Ambarlar çok sıcak. Burada fazla terlememeleri için böyle yapıyorum. Güverteye çıktıkları zaman tabii ki elbiselerini geri vereceğim.
0: Yaklaşık 30 kadar esirin elbiseleri çıkarıldıktan sonra esirler ambarlara kapatıldı. Oruç Baba gözüne kestirdiği leventlere esirlerden alınan giysileri giymelerini emretti.
1: Günahı benim boynuma. Şu papaz elbisesini de sen giy hele.
2: Baba, düşman kalyonu üzerimize geliyor. Sen hala oyunla meşgulsün.
1: Sen bana güven. Yiğitlerim, şimdi öteki kalyon da ganimetten hissesini almak için manevra yapacak. Teslim olduğumuzdan en ufak bir şüphesi bile yok. Güvertede bu elbiselerle bizi gördükleri zaman kendi arkadaşları sanacaklar. Böylelikle biz de elimizi kolumuzu sallayarak o gemiye geçeceğiz. Sonrası Allah kerim.
0: Bu akıllıca plan Salih Reis'in de çok hoşuna gitti. Gemi yanaşınca İtalyan tutsakların giysilerini giyen Leventler hızlıca karşıya geçtiler ve gemidekiler daha ne olduğunu anlayamadan hepsini esir aldılar. Bu geminin de ele geçmesinden sonra Oruç Reis yaralı ve ihtiyar tutsakları filikalara bindirerek İtalya'ya gitmelerine izin verdi. Bu olay Oruç Reis'in namının bir anda İtalya şehirlerine yayılmasını sağladı. Artık Güney Avrupa'da Oruç adı dehşetle anılıyordu. Bir perşembe günü ikindi vakti Cerbe limanını dolduran denizciler ufukta bir yelkenliyle iki kalyonun limana doğru geldiğini görünce telaşa kapılmışlar. Venediklilerin limana asker çıkaracaklarını düşünmüşlerdi. Hakları da yok değildi. Yıllardan beri Cerbe'ye böyle büyük gemiler uğramamıştı. Bugüne kadar Akdeniz'de böyle büyük kalyonlarla ne ticaret yapıldığı görülmüş ne de korsan olarak gezildiği duyulmuştu. Reislerden bazıları Emir Şahap'a Venediklilerin karaya asker çıkarmak üzere olduklarını haber vermişlerdi.
3: Venedikliler adayı basıyor.
4: Venedikliler mi?
3: Evet. İki büyük kalyon ve bir yelkenliyle geliyorlar.
4: Hele şu sahile bir gidelim bakalım.
5: Limandaki tayfaları da toplayarak direnme için hazırlık yapalım. Emir Şahap da sahile inmiş.
4: Hasan, gözünü gemilerin bandırasından ayırma. Venediklilerin böyle bir şey yapmasına imkan yok.
3: Ben Cenova'da doğdum Hızır Reis. İsa'nın üzerine yemin ederim ki bunlar Papa Julius Hazretlerinin gemileridir.
6: Donilo doğru söyler Reis. Esir olduğumda beni de böyle bir kalyonda forsa yapmışlardı.
7: Venedikliler adamıza geliyor.

0: Ne yapmak gerekir? Savaşmalı mıyız?
1: Üzülmeyin Emir Hazretleri. Kader ne yazdıysa o olur. Hem bu gelen gemilerin karaya asker çıkaracakları ne malum. Hem onlar size dokunmadan biz onlara karşı koyarız. Yeter ki bize biraz kuvvet sağlayın.
0: Size güveniyorum beyzadem. Bütün muhafızlarım emrinizdedir. Eğer gelenler dost değilse tabii ki dövüşmek zorundayız.

0: Reis, eğer yanlış görmüyorsam Bandıra'da kılıç tutan bir kol ve bir kuru kafa var.
1: Yaşa Hasan.
2: Aman beyzadem, yoksa gelenler dost mu?
1: Artık korkacak bir şey kalmadı. Bu gelenler Türk korsanları.
2: Türk korsanları mı? Ama yemin ederim ki bu gelen gemiler Papa Julius'un gemileridir.
1: Siz ne diyorsunuz? Bu gelen ağam oruçtur. Hey be, oruç baba geliyor.

0: Hızır sahilde bulunan Emir Şah'la vedalaşarak Flika'ya atlamış, gelen gemilere karşı kürek çekmeye başlamıştı. Papaz Danilo da Türk leventleriyle beraber Flika'ya binmiş, hatta Flika'nın en başında dikilmişti. Birinci kalyona ulaştıkları zaman yukarıdan uzatılan merdivenle gemiye çıkmışlar ve karşılarında Oruç Reis'i görmüşlerdi. Hızır hemen abisinin ellerine sarılmış, Oruç da kardeşine bağrına basarak alnından öpmüştü. Vay kardeşim be. Delikanlı kardeşim.
1: Abilerin en iyiydi be.
0: İyi gördüm seni koçum.
1: Allah'ın izniyle köpek balığı gibiyim abicim.
0: Duydum. Denizdeki bütün ahtapotları da toplamışsın.
1: Allah yardım etti.
0: Küçük kardeşimiz de büyümüş. Hey gidi.
1: Sana da olgunluk çökmüş abi.
0: Öyle kardeşim. Babamızı son hatırladığım haline benzedim.
1: Ne kadar güzel işte. Babamıza benzemen sana hediye.
0: Doğru söylersin yiğidim. Bak Hızır, bu gördüğün Süleyman'dır. Denizde geçmiştir hayatı.
1: Selamun aleyküm ağa. Hoş gelmişsin.
2: Hoş gördük Hızır kardeş.
0: Bunun adı da Salih. Huyu da tıpkı sana benzer.
1: Demek abimin mektuplarında bahsettiği meşhur Salih sensin.
0: Gemiler limana demir attıktan sonra gelenlerin Türk kalyonları olduğu anlaşılmış ve adadaki panik havası sona ermişti. Bu duruma memnun olanların başında Emir Şahap geliyordu. Hızır'la daha önceden ahbaplık kurduğu için içinden kendini tebrik ediyordu. Beşir ve adamları ise dut yemiş bülbüle dönmüşlerdi. Bundan sonra artık adadaki itibarının iyice sarsıldığını anlayan Beşir, limanda demirle bulunan iki yelkenlisini de alarak doğruca Tunus'a gitmişti. Oruç Reis'in Elbe Adası civarında iki kalyonu zapt ederek yedeğine alması Cerbe Limanı'nda müthiş bir tesir yapmıştı. Herkes ondan bahsediyordu. Oruç Reis limanda bir ev tutmaya gerek görmemiş, hatta Emir Şahap'ın kendisi için hazırladığı konağı da reddederek birinci kalyonda kalmaya başlamıştı. Hızır ve arkadaşları da Papaz Donilo'nun yanından ayrılarak ikinci kalyona geçmişlerdi. Dine bütün bir Müslüman olan Oruç Reis, öğle namazını maiyetiyle beraber büyük bir camide cemaatle beraber kılıyordu. Papaz Donilo, Hızır ve arkadaşlarının evinden ayrılmasından sonra dertlenmiş, neşesini kaybetmişti. Kendisinden 10 yaş küçük olan kız kardeşiyle yaşayan Donilo, bir akşam sahilden bir filikaya binerek kalyonlara doğru açılmış, bunun sebebini soranlara da şöyle demişti.
3: Artık ticareti bıraktım. Ben de korsan oluyorum.
0: Hızır Reis, bizim papaz Donilo geliyor. Herhalde mühim bir haberi vardır. 4 gündür hiç ortalıkta görünmüyordu.
4: Gerçi biz de hiç arayıp sormadık adamı.
1: Hey Donilo, nerede kaldın? Hadi böyle gel.
3: Hasretinize dayanamadım Beyzadem.
4: Teknede neler var Donilo?
3: Gelirken eli boş gelmek olmaz. Size yiyecek getirdim.
4: Hay yaşa sen.
1: Bu Donilo gerçekten iyi bir adam.
3: Beşir adayı terk etti, duydunuz mu?
4: Hadi ya, sahi mi?
3: Evet, hem de dönmemecesine.
5: Çok bile durmuştu.
3: Giderken kahvehanede yine atıp tutmuş. Cerbe'de daha kalacaktım ama Tunus Sultanı çağırdığı için acele gitmek zorunda kaldım. Yoksa Türk leventlerine haddini bildirirdim demiş. Hem mahfuz bir limandan hem de Emir Şahab'ın kızından oldu.
1: Emir Şahab'ın kızı mı dedin? Ne alakaları var ki onunla?

0: Beyzadem kendi kendine gelin güvey oluyordu. Kızı bir kere görmüş, sözüm ona aşık olmuş. Kızı emirden istemeye yeltenmişse de Ömer engel olmuş.
1: Anladım.
0: Beyzadem, ben size çok alıştım. Ne olur beni de aranıza alın. Siz evimden gittikten sonra ada bana zindan gibi gelmeye başladı.
2: Tabii ki gelebilirsin Donilo. Bizim kapımız herkese açıktır.
3: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.

0: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

Kıymetli kardeşlerim, yeni bir dersimizdeyiz. Efendim, Allah'ımıza hamd ederek bu dersimize başlayalım. Burada mühim bir konuyu müzakere etmek ve bir cevap aramak istiyoruz. Burada sorulan soru kardeşlerim, cömertlik ve hayırdan bu hafta bahsettik. Bu cömertliğin tabii yeryüzünde yaşayan insanlara, hayvanlara, müminlere, hatta gayrimüslimlere yapılacak iyilik çeşitleridir. Allah için yaptıktan sonra onlar muhakkak bir fayda veriyor, hayır oluyor, karşılığını buluyor. Onlar yeryüzündeki yaşayanlara, peki ahirete gidenlere acaba biz ne hayır yapabiliriz? Ahirete gidenlere bir faydamız olur mu? Kabir ziyaretlerini yapsak, kabir ziyaretiyle yahut kabrine gitmeden, kabirdeki insana biz ne yapabiliriz? Geçmişlerimize, vefat etmiş annemiz var, babamız var, dedemiz var, kocamız var, hanımımız var, birileri var. Bu misafiriz ama oradaki insanlara, asıl yurda gitmişlere ne yapabiliriz? Bunun bir faydası olur mu? Burada okuduğumuz Kur'anların, duaların, salavatların, onlar adına yaptığımız hayırların neticesi ne olur, faydası ne olur diye sorulur. Kardeşlerim, tabii ki o alem hakkında ne söyleyeceksek, kabir alemi, kabirdekilerin yaşadığı alem hakkında, buna sem'iyat bilgisi denir. Bu şeyler akılla, felsefeyle, düşünerek kendi başımıza bilinecek ilimler değildir. Bunlar bilenin, Allah'ın ve onun adına ondan alarak bize söyleyen peygamberin, Aleyhisselam Efendimizin bildirmesiyle bilinecek ilimlerdir. Buna sem'iyat dediğimiz, kulak yoluyla işiterek söz sahibinden, ilim sahibinden, bilenden, ki biz Kur'an ve sünnetten diyoruz buna, öğrenilerek elde edilecek ilim olduğundan o onlara sorulur. Şimdi eğer Allah-u Teala ve Resulü Aleyhisselam Efendimiz bu konuda şunu yapın, şu şöyle olur diyorsa, biz onların tabi muradını düzgün anlamamız, onlara ait olan şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ondan sonra bizim artık yolumuz açılmıştır. Niye böyle diyoruz? Şimdi maalesef şöyle bir tartışma ara sıra insanların önüne geliyor. Efendim, kabirlere gitmeyin, yahut kabre giderseniz şirke düşersiniz. Sadece işte istiğfar edin, dua edin, bırakın. Onunla sizin irtibatınız bu kadardır. Hatta bu ayrımı bile yapmayanlar var. Bunu yapanlar biraz insaflı. Yapmayanlar, kabre gidilmez, türbeye gidilmez, peygamber kabri dahi olsa, peygamberlerin kabri de olsa, velilerin, kimlerin kabrine gidilmez. Gitme kardeşim diyor. Gitme de diyor, benim kabrime de gelme diyor. Fakat o adam öyle diyorsa da, o kimse, biz de diyoruz ki,

Öyle değil. Burada bir adalet lazımdır. Burada bir ayrım lazımdır. Bu bilgi bir derecesi, bir sözün bir kısmı doğru ise de onu ayırmak lazımdır. Doğru olduğu kadarıyla bunun hepsi doğru değildir. Doğru kısmı neresidir? Doğru kısmı yanlış yapanların tarafına bakan kısımdır. Yani Allah'tan istenecek şeyi bir türbeden, türbedeki insandan bizzat sanki o yaratacakmış gibi, o verirmiş gibi, o böyle bir tasarrufa, yetkiye sahipmiş diye düşünerek Allah'a hiç müracaat etmeden, Allah'a hiç dua etmeden direkt ondan istiyorsa bu zaten bir cehalettir. Yani hiçbir müminin aklı başında olan, biraz da dininin esaslarını bilen bir insanın bunu yapması herhalde düşünülemez. Belki devrimizin o kadar bir tabii cehaleti var ki, devrimizdeki insanlar dinden, imandan, ne bileyim karın davasına, kalplerinden çok uzak kaldık. Çok uzak kaldık. Biraz karıştırmamız olabilir. O da cehaletin işidir, dinin işi değil, ilmin işi değil. O cahili hariç tutarsak diğer müminlerin böyle bir derdi yoktur aslında. Böyle bir hataya düşmüyorlar. Yani gidip de kabirdeki insandan bana bir çocuk ver demiyorlar. Sadece dese Allah'ım şurada yatan dostunun, bu dostunu dost diyebiliyoruz. Yani içindekini görmesek bile öyle meşhur olmuş. Neyin dostu? Allah'ın dostu. Neyle dost olmuş? İsyanla değil, itaat ile dost olmuş. Sevgiyle dost olmuş, ilimle, ibadetle, Allah rızası için yaşamakla, feyizle, nurla yaşadığı bilinen, hayatı böyle bilinen bir zatın efendim kabir alemindeki temsil edilen yeri neresidir? Kabridir. Kendisi de o alemdedir zaten. O alemde yok olan bir alem değil, o alemde yaşanıyor. Kabir alemi şu anda hayat, orada da bir hayat vardır. Orada bir ruhun yaşadığı cennete benzer bir hayat yahut azaba düşenler için kötü bir hayat vardır. Ama orası da yaşanıyor. Onlar vardır. Cesetleri sadece şekil değiştirmiştir veya çürümüştür ama ruh yaşıyor. O makamda zikir var, orada şükür var, orada dua var, orada başka ameller var. Allah'ın dilediği şeyler var. Oradaki insanın temsil edildiği yer kabridir. Kabrine gittiğimiz zaman kardeşlerim, tabii bu ayrımı yapmaz isek hakikaten her iki tarafa da zulüm olur. Biz ayrım yapıyoruz. Diyoruz ki elbette ki Müslümanlar dinlerini peygamberimizden öğreneceğiz. Alimlerimizden öğreneceğiz ve ibadet yaparken tevhidi koruyacağız. Yani Allah'a şirk koşmayacağız. Şirke düşüş noktaları insan bilmeden öyle, o da doğru zannederek bir düşme vardır. Bu biraz mazur görülür. Bilmeden hata ediyor. Öyle zannediyor ama şu şirktir dedikten sonra, şu olmaz, şu haramdır dedikten sonra üzerine gidiyorsa bu adam kendini tehlikeye atıyor demektir. Tehlike olmayan kısmından da nasibimizi kapatamayız. İşte kısmen birkaç cümleyle de olsa bizim vefat edenlere karşı bazı hizmetlerimiz var, görevlerimiz var. Yakınlarımız, dostlarımız, hukukumuz olan insanlar, hatta bütün peygamberler, biz iman bağı ile onların parçasıyız. Bütün alimler bize getirdikleri emanetle biz onların talebesiyiz. Bütün salihler, bütün şehitler, şu anda bize dini getiren, din için canını veren alimler, salihler, mücahitler, bütün müminler canlarını vererek bize dinimizi teslim etmişler. Şimdi biz onlardan aldığımız emanetle onlarla bir bağ halindeyiz. İman kardeşiyiz, kardeşlik hukukumuz var. Dolayısıyla her mümin bizimle ilgili, her peygamber bizimle, biz onlarla beraberiz, bağımız var. Şimdi bu yakınlarımız, yakınız onlarla. Uzak değiliz. Hukukumuz var. Derece derece hukukumuz var. Şimdi kardeşlerim, bir insan, rahmet peygamberimiz vefat ettiği zaman buyurmuşlar, bir insan vefat ederse kendi yaptığı ameller amel olarak kesilir ama şu yollarla ona hayır gelmeye, sevap defterine yazılmaya devam eder. Bunlardan üç yolu beyan buyurmuşlar bir hadiste, diğer hadislerinde biraz daha aşmışlardır bu yolu. Sadakayı cariye dediğimiz, devamlı insanların önünde hizmet gören sadakalar. Bu nedir? Hayır getiren, hayrı devam eden, hizmeti devam eden, insanlara hizmet eden sadakalar, sadaka

çeşit olan hizmetler. Efendim, bu bir okul yaptırmaktır, cami yaptırmaktır, eğitim müessesesi yaptırmaktır, su çeşme akıtmaktır, yol yaptırmaktır, köprü yaptırmaktır. İnsanlar ondan istifade ediyorlar, hayvanlar ediyorlar. Böyle bir hayrı yapmış olup da giden bir insan buralardan bu hizmetler görüldükçe, hayırlar yapıldıkça onun hanesine de sevap yazılır. Adamcağızın, gidenin böyle bir kârı var elhamdülillah. Şimdi bir, bu yoldan herkes kazanıyor, kabirdekine sevap yazılıyor. İki, istifade edilen bir ilim bıraksa, peşinden gelenlere Allah'ın yolunu anlatan, davet eden, doğruyu, hakikati öğreten bir ilim bırakmışsa, bu ilim okundukça, amel edildikçe o sebep olana da Allah-u Teala sevap yazıyor. Bu yoldan da kabrine nur gidiyor. Amel defterine yazılıyor. Şimdi bir üçüncü yolda kendisine dua eden salih bir evladı olsa, hayır dua ediyor. Diliyle de dua ediyor, haliyle de dua ediyor. Bu evladın yaptıkları da tabi babanın emanetidir, parçasıdır, efendim meyvesidir o evlat. Ve ona sevap yazmaya devam ediliyor. Bir insan demek ki kabirden şu alem ile irtibatları var. Bu alemden ona gidecek, hayırlar devam edecek yolları var, ilim var, sadakaları var, dua edenleri var. Salih evladı da dua etse gider, salih dostu da dua etse o insana gider. Şimdi ona gider. Kardeşlerim, yine vefat eden kimselerimiz adına bizim yaptığımız hayırların ona faydası. Bir kimse geliyor. Ya Resulallah, benim annem babam vefat ettikten sonra benim onlar adına yapacağım bir iyilik var mıdır diye sordu. Efendimiz buyurdular. Evet, onlar için yapacağın iyilik, kendilerine dua edersin, istiğfar edersin, vasiyetlerini yerine getirirsin. Hayır, helalinden yapın şunları benim için dedikleri vasiyetlerini yerine getirirsin. Sonra onların akrabaları olan yakınların hukukunu korursun ve arkadaşlarına ikram edersin. Bunlar senin vefat eden annenin babanın haklarındandır. Sana bunlar düşer buyurdular. Kardeşlerim, bunlar hadis kitaplarımızdan alarak veriyoruz. Sonra Sa'd bin Ubade Hazreti Peygamber aleyhisselama gelerek soruyor. Ya Resulallah, annem vefat etti. Herhangi bir vasiyette de bulunmadı. Ben onun adına sadaka versem bunun faydası olur mu diye sordular. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz, evet, sen onun için özellikle su dağıt buyurdular. Şimdi bu bizim örfümüze de girmiştir kardeşlerim. Su yani çok büyük bir hayırdır. Onun için su dağıt. Hiç vasiyette yok ama arkada kalan diyor ki ben öyle bir şey yapayım, öyle bir hayır yapayım ki insanlar istifade ettikçe, hayvanlar istifade ettikçe, kainat ona sevap yazılsın. Ne yap? Su dağıt. Bunun için mesela çeşmeler meşhur olmuştur. Hayır çeşmeleri yaptırılır. İşte vefat eden oğlum, kızım, yakınım, dostum, ahbabım adına şu çeşme onun hayrı olsun diye veya kendi vasiyet etmiştir veya varisi yaptırmaktadır. Bu hadisin hükmüne giriyor onlar. Veya bir insanların böyle bir mecliste susuz insanlara su dağıtma hayrına da koşmalı. Yani bu hayır çeşitleri bir bardak su ile bir gönül almış olman, onu rahatlatman ve Allah razı olsun, Allah geçmişlerine rahmet etsin dese veya demese, kardeşlerim, bu hayır çeşitleriyle biz geçmişlerimize, dostlarımıza hizmetlerimizi yapıyoruz, hayır dokunduruyoruz. Bu manada buna hiç kimse bir şey demiyor. Yani alimler içinde burada bir ihtilaf yok. Yapılan hayırlar onlara gider. Kardeşlerim, yine kabirdeki olanlara yapılacak hizmetlerden bir tanesi, kabre defin olduğu zaman rahmet peygamberimiz cenazede bulunanlara bir defasında buyurdular ki kardeşiniz için istiğfar edin kabrin başında, Allah-u Teala'dan onu kelime-i şehadet üzere sabit kılmasını isteyin çünkü ona şu anda sual sorulmaktadır buyurarak kabrin başındaki insanlara, bir insan otursa, ağlasa,

dua etse, affını istese hem kendinin hem kabirdeki kardeşinin, bu hizmetler kardeşlerim çok büyük hayırlar oluyor. Bunun hem yapana faydası oluyor, hem yapılana faydası oluyor. Allah-u Teala'nın rahmetine vesile oluyor. Her ikisine de rahmet geliyor. Çünkü bir kul şurada merhamete gelmiş, kalbini açmış, diliyle, haliyle ağlıyor, ağlamıyor ama Allah'tan istiyor. Ey Allah'ım diyor, beni affet, anne babamı affet, diğer mümin kardeşlerimi, geçmiş büyüklerimizi, alimlerimizi, selefimiz, halefimiz kim varsa onların hepsini affet diye bu hizmeti görmesi herkesin yapabileceği hayır çeşitleridir. Kardeşlerim, kabir ziyaretlerinde hayır yapmak için hakikaten kabre, yani insan çarşıda olduğu zaman çarşının manzarası kendi diliyle bir şey söylüyor. Manavı gördüğün zaman aklına meyve geliyor. Suyu gördüğün zaman su geliyor. Yani hangi şeyi, hangi manzarayı görsen oraya göre vücut tepki veriyor. Bir şey almak istiyor, bir şeyin tadını almak istiyor. Şimdi kabre vardık. Kabirdeki alacağımız şey bizim faydamızdır. Şimdi bizim fayda göreceğimiz tarafa gelelim. İstiğfar edilir, karşı taraf için fayda. Hayır yapılır, fayda. Sadaka verilir, fayda. Kur'an okunur, hediye edilir, fayda. Ben ne fayda göreceğim? Bir defa bizim yaptığımız hayırlar kardeşlerim, bizim işte bir sevap yazılıyor. Yani bir kabir ziyaretine gittik, bir Yasin okudum. Okuduğum Yasin'in, okuduğum ayetler adedince bir İhlas suresi, 3 İhlas okumak bir Kur'an hakimi hatmetme sevabını veriyor. Onun sevabı önce sana geliyor. Sonra istiğfar ediyorsan, sonra bir mümin kardeşine affını istiyorsan, dua istiyorsan, bu ahlak öyle güzel bir ahlak oluyor ki, bütün peygamberlerin ahlakı, kendisinden başkasına rahmet istemek, af istemek, affedilmesini istemek, bunun kendisi bir fayda zaten. Bunu yapıyor olman, bunu düşünüyor olman, bu adım atıyor olman, kalkıp da gitmen, ibret alma yönüyle kabir sana bir şey söyleyecek. Kabrin içindeki insan, evet, vücuduyla, etiyle, kemiğiyle belki değişti, çürüdü, arasan kemikleri yok ama ruhu oradadır. Ruh yaşamaktadır. Ruhu ile senin ruhunun sevgi alışverişi, feyiz alışverişine hiçbir mani yoktur. Bakın, ruhların hareketi bedenin hareketine bağlı değildir. Ruh eşyaya takılmaz. Ruh şimdi mesela melekleri görebilir. Melekler öbür alemdedirler, gayb alemindedirler. Ahiretin hallerini mümin iman gözüyle burada seyrediyor. Ama mevcut olan melekler, kabir alemindekiler, salihler, peygamberler, İmam Gazali Hazretleri buyurmuş ki, eğer insan ruhunu terbiye etse, kalbini nurlandırsa, bu kabiliyeti kazansa melekleri görebilir. Meleklerin yanında diğer salihlerle, peygamberlerle, alimlerin ruhlarıyla diyor, ruhu görüşüp buluşabilir. Bu bir diyor manevi alemdir, nur ikliminde olur. Bunlara imkan vardır. Ama bunun iddiasını yapmaya gerek yoktur. O alışverişler zaten karşı taraftaki insan da Peygamberimiz aleyhisselam saadetli kabrinde kardeşlerin bulunduğu makamda ümmeti için istiğfar ettiğini beyan buyurmuşlar. Onun istiğfarı bize devam eder. Orada diyelim Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i, diğer sahabe-i kiram efendilerimizi ziyaret ettik. Diğer İstanbul'da veya Türkiye'de herhangi bir yerdeki ziyaret ettiğimiz kimseye Allah-u Teala senin geldiğini haber veriyor. Senden haberdar oluyor, selamını alıyor. Senin yaptığın oradaki hizmetler ona rahmet oluyor, seviniyor. O da buna mukabele olarak senin için bulunduğu makamda istiğfar ediyorsa, bir alim zat, bir salih zat, bir şehit, bir peygamber, bir sahabe-i kiram, o da onun sana hediyesi oluyor. Sen onu hediye ediyorsun, o da ona Allah'ım onları affet diye melekler, şehitler, müminlere dua ediyorlar. Şimdi buna da mani yok. Biz Allah'tan her iki taraf içinde ona dua ediyor, o ona dua ediyor. Ama bizim duamız esastır. Yani onların ne yaptığını biz bilmesek de bizim yaptığımız hayır çeşitlerinden biz sadakamızı Allah için veririz, onun için kurban keseriz, Kur'an okur, hediye ederiz. Onların bize vereceği faydayı Allah-u Teala ne dilerse o olur. Allah-u Teala'nın lütfuyla da mümkündür ki ve çok da ispatı vardır ki şehitlerin bu ümmeti Muhammed'e faydası olmuştur. Feyiz

vermişlerdir. Alimler, salihler, kamil mürşitler, peygamberler aşk vermişlerdir. Gözyaşı dökülmüştür onların kabri ziyaret edilirken, kalp incelmiştir, feyiz gelmiştir, manevi haller yaşanmıştır. Bunlar yaşanmasa bile sevabı hazır bir nimettir. Dolayısıyla ister Ramazan-ı Şerif'te, ister Ramazan-ı Şerif'in dışında kabir alemindekilere bizim faydamız vardır. Onlara biz hizmet ederiz, hayır yaparız, dua ederiz. Onları ve bizleri affetmesi için Rabbimize yöneliriz. Onlar da öyle ilim müsaade ediyor ve haber de veriliyor ki bulundukları makamda bu ümmeti Muhammed'e bir fayda vermekte onlar isterler. İstiyorlar, yapıyorlar. Hüküm Allah'ındır. Biz bu hizmetleri edebine uygun yaparız. Ne istersek Allah'tan isteriz, hayrımızı da yaparız ve bizim de arkamızdan hayır dua edecek, istiğfar edecek Allah'ım insanlar yaratsın, dostlar yaratsın. Onların bir gözyaşı dostum, kim bilir senelerce ibadetimize bedel olur. İbadetlerimizden pek kazanamadığımızı, belki bir müminin, bir garibin, bir fakirin, bir yetimin Allah'ım deyip de arkamızdan dua etmesi daha karlı olabilir, daha menfaatlı olabilir. Dolayısıyla ölünün de dirinin de sahibi Allah'tır. Allah'a her ikisi de yönelecektir. Allah'a emanet edeceğiz hayırlarımızı. Allah'ımız dilediği gibi oraya da ulaştırır. Oradan da buraya ulaş. Hiç mani yok. Biz Allah'ımıza güvenip dinimizin edebine göre bu hizmetleri yapalım inşallah. Allah'ım dostlarından dünya ahirette ayırmasın. Biz gittikten sonra duacımız, ağlayan müminler, dua eden müminler, istiğfar edenimiz çok olsun inşallah. Allah bizleri dünya ahirette dostlarından ayırmasın. Hepinize hayırlı günler dilerim efendim.

Hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Aile bağlarında ayrıca Semerkant Aile Dergisi'nde yayınlanan yazılara yer vermeye çalışacağız. Ve programımızda bunun dışında kadına, eşe, çocuğa ve aileye dair ne varsa bize ayrılan süre içerisinde aktarmaya ve anlatmaya gayret edeceğiz. Aile bağlarında bu hafta ele alacağımız konumuz eş seçimi olacak. Konuyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim ve daha sonra tekrar konuyla ilgili ayrıntılarla karşınızda olacağız efendim.

0: Ruhani hayatı huzur ve sükun içinde yaratıcının emirleri istikametinde idame ettirebilmenin temel müessirlerinden biri de eş seçimidir. Lakin her insan adeta bir derin kuyudur. Zahirde emredilmiş olan şartlara riayet ettikten sonra istişare ve istihare ile hareket etmeli ve ondan sonra da Allah'a niyaz ve tevekkülle teveccüh etmelidir. Herkes evlilik üzerine az ya da çok bir takım hayaller kurar. Kimi kalbine mukabil bir kalp bularak mutluluğu yakalar, kimi de yakalayamaz. Hayat arkadaşına iyi ki evlendim diyenler olduğu gibi, ah keşke evlenmeseydim diye yakınanlar da vardır elbet. Eş seçimi denince ilk aklımıza gelen ahenkli bir yuva içinde pek çok konuda uyum sağlayabileceğimiz hayat arkadaşını belirlemekten bahsederiz. Eğer evlilik çağına geldiyseniz zihninizi pek çok soru meşgul eder. Aradığınız eş adayında hangi özellikler bulunmalı? Ona hangi soruları sorarsanız daha iyi tanırsınız, hayatınızın yönünü belirlerken nasıl bir yol takip edeceksiniz? İşte bu ve bunun gibi pek çok sorularınızın yanıtını Semerkant Aile Dergisi'nde bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi bu konuyla ilgili olarak programı sizlere hazırlayan Kadriye Bayraktar hanımefendinin psikolog Dilek Aksu ve psikolog Hülya Sipahi ile yapmış olduğu söyleşiyi yayınlıyoruz efendim.
1: Değerli dinleyenler, Aile Bağları adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda evlilik, evlilikte iletişim, davranış problemleri, aile ergen çatışması gibi konulara yer vereceğiz. Bugünkü konuklarımız ben ve öteki psikolojik danışmanlık merkezinden Dilek Akıcı ve Hülya Sipahi Hanım. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Hoş teşekkür bulduk. Ederiz.
1: Sayın Dilek Hanım, ilk sorumuzla sözü size bırakalım. Eş seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
3: Eş seçiminde ilk öncelikle insanların dikkat etmesi gereken kişilik uyumu aslında. Her şeyden önce kişilik özellikleri birbirine uyuyor mu, insanların veya onun dışında da esas olan kişilik özellikleri uysa bile hayata bakış açılarında hayata anlam verişlerinin aynı olması gerekiyor. Yani onun yaşamaktan hedeflediği nedir? Diğerinin yaşamaktan hedeflediği nedir? Varoluş amaçlarının aynı olması gerekiyor. Sonra onların hayattan, iki kişinin hayattan hedefleri aynı olduktan sonra kişilik özelliklerinin uyumuna bakılması gerekiyor. Bunu işte kültürel özelliklerin uyumu vesaire takip edecektir.
1: İkinci sorumuz da yine kişinin eş seçiminde beklentileri neler olmalıdır? Bunu da Hülya Hanım'a soralım.
2: Yani paralel görünüyor. Beklentisi yani öncelikle belli bir dileğin dediği gibi yani yaşamdan ne bekledikleri çok önemli. Ortak beklentileri var mı? Ortak amaçları var mı? Ki aralarında bir kişilik uyumu var mı? Ve tabii hoşlanma da önemli bunun yanı sıra. Yani birlikte bunları paylaşmaktan hoşlanacaklar mı? Bütün bunlar varsa iyi bir uyum söz konusu diyebiliriz. Kültürel uyum da belli ölçüde uyum olabilir. Yani eğitimin, zeka seviyesinin, yapılmak istenen aktiviteler,

0: aşağı yukarı uyumlu olması da uyumlu bir beraberliği getirir
1: diyoruz. Evet. Bunu mesela bir örnekle açıklayabilir miyiz?
2: Şemalarla bunu açıklayabiliriz örneğin. İnsanların çocukluktan getirdikleri bir

0: kararak, hep hırsla bir takım yüksek hedefler saptayarak, bu işiniz olabilir, okulunuz olabilir, aile yaşantınız olabilir, hep bu biçimde kendi yaşamınızı düzenliyorsanız, sizin karşınızda olan insanın hedefleri ise bu yüksek standartlar şemasına uyum göstermiyorsa, o onun için hırs en yüksek nokta, işte prestij, toplumsal saygı veya başarı hayatının hedefi değilse, o zaman sizin ortak hedefler bulmanız biraz zorlaşacaktır. Bu gibi örnekler aslında çok fazla toplumumuzda. Her şey uyuyor olabilir, birbirlerinden hoşlanıyor olabilirler, birlikte vakit geçirmekten çok mutludurlar, kültürel özellikler uyuyordur, ikisinin de inançları benzerdir, hedefleri benzerdir, ama kendilerinin daha çocukluktan getirdikleri hedefleri, bakış açıları farklı olduğu zaman iki kişi arasındaki uyum bir noktaya kadar sürüyor. Evet. Mutlaka patlama yaşıyor o çift daha sonra. Küçük küçük problemler diye bakıyorsunuz ama aslında bir bakıyorsunuz birdenbire patlamış.
1: Yani burada şey önem kazanıyor. Yani kişinin kendi içinde sağlıklı bir karakterinin olup olmaması da önemli.
2: Kesinlikle.
1: Yani ilişkide bizim karakterimizde bir sorun varsa bu ilişkide direkt yansımasını buluyor. Onun için aslında belki birçok sorun yaşarken ortaya çıkıyor. Bu çözülmeyecek anlamına gelmez. Evet. Yani ben mükemmelim, benim gibi mükemmel birisi olsun, beni her anlamda idare etsin beklentisi sıkıntıya yol açabilir. Evet. Yani ben de hataları fark etmesi gereken yanları olan biriyim. Karşımdaki kişi de böyle biri. Biz birbirimizi idare edebilir miyiz, uyabilir miyiz?
2: Evet.
1: Mükemmellikten.
0: Ama birbirini geliştirme amaçlı olması ilişkinin çok önemli.
1: Bu ilişkiyi çok geliştiriyor. Kişileri geliştiriyor. Yani güzel bir hedefe birlikte gidebilme amacının olması. Yani insanın aslında, yani aslında evlilik de şeyle çok orantılı. İnsanın hayata nasıl baktığıyla orantılı. Yani kişi hayatını bir gelişim süreci, bir olgunlaşma süreci olarak görüyorsa, evlilik de bunu zevkli hale dönüştüren bir şey oluyor, ya da işte
0: o ilişki da bir yolu oluyor bunun, değil mi?
2: O zaman bütün mesele herhalde bakış açısında.
0: Evet, neyi hedefliyorsunuz? Sizin varoluş amacınız ne? Niye varsınız siz? Kendi ruhunuzu geliştirmek, tekamül ettirmek için mi çabalıyorsunuz? Yoksa başka hedefleriniz mi var? Eğer kendi ruhunuzu tekamül ettirmek için var olduğunuzu hissediyorsanız, evlilikte bunun bir zemini olacak.
2: Evet. Yine evlilikte kişiler arası uyumda ne gibi hususlar önemlidir, ona yer verdik. Ondan sonra da evlilikte denklik ne kadar önemlidir? Hani bu en çok toplumda
1: yine sorular birbirine yakın merkeze odaklanıyor. Niye evlilikte en önemli uyum bu hayat hedefinin uyması? Yani aynı şeyi hedeflemiyorsanız, aynı şeyi talep etmiyorsanız, kişiliğinizin diğer yanlarının uyumlu olması çok da bir anlam ifade etmiyor. Ama hedefiniz aynıysa, hani buna giderken kişiliklerinizde farklılık varsa, o da çok
0: zenginleştirici bile olabilir.
2: Evet. Bir de evlilik en çok toplumumuzda karşılaştığımız sorunlardan birisi, evlilik kararı almada aile ve evlenecek genç arasında bazı fikir anlaşmazlıkları, çatışmalar oluyor. Bu konuda çevremizde sık sık yaşanan sıkıntılara da çoğu zaman şahit oluyoruz. Evlilik kararında ebeveynin genç üzerinde ne kadar etkin olmalıdır?
0: Gencin yaşı tabii çok önemli,
1: evet,
0: burada.
1: Evet, çok yaş çok önemli. Mesela 18 yaşında bir genç karar alıyorsa, burada aile daha çok yönlendirici olabilir. Yani en azından ortaya çıkabilecek sorunları, bu tür durumda şey çok önemli. Sen işte şöyle yapma, böyle yapma demek genç için işe yaramaz. Ama bak, sen böyle bir evlilik yaparsan böyle böyle sorunlarla karşılaşabilirsin. Karşı tarafın kişiliğinde böyle böyle özellikler var. Bunları göze alıp evlilik yap şeklinde.
0: Yine sorumluluk sende.
1: Ama bu konulara dikkatli olman lazım. Ya da bunlar olacaktır hayatında, bunları gözleyebilecek misin?
2: Evet.
1: Şeklinde onu yüzleştirmek lazım. Gerçeklerle
2: tanıtmak lazım diyorsunuz.
1: Evet. Yani yaşa göre değişir. Belli bir yaşı geçtikten sonra zaten insanlar daha çok kendileri karar veriyorlar.
2: Evet. Bir genç evlilik sırasında ebeveynin düşüncelerine nasıl yaklaşmalıdır peki? Yani ailede bağımsız bir karar almalı mıdır? İşte hani aile çok etken olabiliyor gencin üzerinde. Veyahut da olmasını genç istemiyor. Peki bu durumda genç ne gibi, nasıl yaklaşmalıdır ailesine? Ailesi çok etken.
0: Yine tekrar yaşa vurgu yapacağız ama eli mahkum. Eğer Hülya'nın da az önce değindiği gibi 18-19 yaşında bir genç evlenmeye niyetlendiyse, ki bu da çok muhtemel, fakat işte Türkiye'de son zamanlarda evlenme

0: yaşa giderek yükseliyor hepimizin bildiği gibi. O yaştaki bir gencin karar verirken ailesinden bağımsız karar vermesi çok mümkün değil. En azından ekonomik bağımsızlık açısından. Hı hı. Çünkü evlilik sadece duygularla veya işte mantıksal uyumla sağlanabilecek bir birliktelik değil. Hı hı. Bunun bir maddi yönü de var. Bir evde birlikte yaşamanız gerekiyor. Bir aile kuracaksınız. Onun ekonomik idamesini sağlayacak bir ekonomik güce sahip olmanız gerekiyor. 18-19 yaşında bir gencin böyle bir ekonomik güce sahip olduğu pek görülebilir bir şey değil. Hı hı. Dolayısıyla orada aileye bağlılık oranı giderek artacaktır. Tabii burada esas önemli olan yaşı ne olursa olsun gencin öncesinde ailesiyle ilişkisinin nasıl bir ilişki olduğu.
1: Evet.
0: Yani ailesiyle ilişkisi zaten gencin bağımsızlığına değer veren, onu kendisinden ayrı bir birey olarak addeden, kendi yaşamını kurması için gence gerekli sorumluluklar veren bir yapıdaysa, o zaman aile gerektiği kadar işin içerisinde olacaktır. Ne çok fazla belirleyici, evet, ne de çok fazla dışarıda. Orada çok iyi denge kurmak gerekiyor. Evet,
1: burada
0: denge.
1: Aklıma bir örnek geldi. Bazen yaştan da bağımsız olabiliyor. Mesela bir danışanım vardı. Eşi 28 yaşında evlenme kararını vermişti ama şey diyordu. Eşimi hala olgun bir yetişkin gibi hissedemiyorum. O bana çocuk gibi ve basit geliyor. Bunun kökeninde de şey vardı. Eşi 28 yaşında olmasına rağmen hala kişilik olarak ailesinden bağımsız hareket edemeyen, bağımsız kararlar alamayan birisiydi. Yani kişinin kendi bireysel sorumluluklarını alabilme özelliğine sahip olması bazen yaştan bağımsız oluyor.
0: Evet, evet.
1: Bazen insanlar 30-40 yaşlarına gelseler bile hala o ailenin bireysel sorumluluğunu alamıyorlar. Ve hı, Türkiye'de pek çok ilişkide işte bu kayınvalide problemleri, işte aileyle yakın ilişkilerde bu çok sıkıntı yaratabiliyor.
0: Evet, doğru. Öncesinde aile ilişkisini sağlıklı bağımsızlığa, hı-hı, ama bağı sürdüren, yani bağımsızlık eşittir bağımsızlık değil asla.
1: Evet.
0: Bir bağın olması gerekiyor, sağlıklı bağın, ama bağımsızlığın da olması gerekiyor. Böyle bir yapıya sahip olması gerekiyor. O zaman zaten dengeli bir biçimde ailede işin içerisinde olacaktır.
2: Evet. Bir de eş seçiminde biraz önce mükemmelliyetçilikten bahsetmiştik.
1: Beklentilerin yani, çok yüksek olması.
2: Bugünkü hani toplumumuzda da genç kesimde de en çok herhalde sorunlardan bir tanesi.
1: Şimdi ben bunu da düşündüm. İnsanların niye beklentileri yüksek oluyor diye. Ya bu gelişen şeyle alakalı birazcık da. Yani bu devirde insanlarımız daha kaygılı. Yani geleceği kontrol etme çabası var. Yani ama nasıl, sağlıksız bir kontrol etme çabası. Yani gelecekte, evet, daha delil olmayan olasılıkları, delil olmayan kötü durumları kontrol etmek için, yani hiçbir şey kötü gitmesin diye diyorlar ki şu anda ben en mükemmeli seçersem gelecekteki bütün kötü koşulları
0: engelleyebilirim.
1: Ama hayatta böyle bir şey yok. Bir kere hayatta her şey mükemmel değil, bir de mükemmel olması gerekmiyor.
0: Bir de hayat kontrol edilemez aslında.
1: Bir de
0: hayat
1: kontrol edilemez, bir de ihtimaller sonsuzdur ama yani var olacak şey bir tanedir. Biz, evet, bütün ihtimalleri ekarte etmeye çalışırsak daha olmadan ve delil yokken çok yoruluruz. Yani bu mükemmeliyetçilik aslında kişiyi her anlamda yoran bir şey ve eş seçimini de çok zorlaştıran bir şey.
0: Evet.
1: Yani hiçbirimizin mükemmel bir eşe ihtiyacı yok. Sadece insan olan, samimi olan, iyi diyalog kurabilen, evet, işte insaniyete, dürüstlüğe, samimiye, şefkate, merhamet ve şefkate önem veren, merhamet ve şefkat ilişkide vazgeçilmezden biri, evet, biri olması önemli. Mükemmel, çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz, gerekmiyor da mükemmel olmamız.
2: Evet. İşte bu noktada yine ebeveynlerin çok iyi bir şekilde genci yönlendirmesi çok önemli herhalde.
0: Daha çocukluktan başlayarak.
2: Evet.
0: Yani evlenme aşamasına gelinmiş, artık o noktada sen mükemmelliyetçi olma demek çok işe yaramayacaktır. Çok öncesinde o eğitime başlamak gerekiyor.
2: Ha bir de şöyle bir söz var hani ailelere söylenen. Nasıl bir çocuğunuzun evlilik beklentisi içerisindeyseniz çok güzel, çok saadetli, mutlu bir evlilik beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Ama onlara öyle bir aile, örnek bir aile yaşattınız mı? Şimdi ailenin bir örnek teşkil etmedikten sonra çok yapıcı bir şekilde gençlerin bu konuda çok daha böyle yapıcı, olumlu bir aile oluşturmada kaygıları daha yüksek oluyor herhalde.
1: Evet, çünkü yani biz birçok şeyi ailede öğreniyoruz. Bazı yapıları ailede içselleştiriyoruz. Dolayısıyla ailede kazanamadığımız bir şeyleri sonradan kazanılabiliyor, hı, ama bu çok zor ve çabayla oluyor.
2: Evet.
1: Toparlarsak yani dediğimiz gibi evlilikte de kişinin kendi kişisel, psikolojik ve kişilik yapısının sağlıklı olması çok
0: dengeli
1: önemli.
0: Olması.
1: Yani sağlıklı birisinin de evlilikten beklentisi, evet, daha sağlıklı oluyor. İlişki kurması da,

0: olumlu ve daha yapıcı oluyor.
1: İnsanın sürekli kendisini hem bireysel beklentiler açısından hem ilişkilerdeki beklentiler açısından ne kadar gerçekle uyumu var bu beklentilerimin diye kontrol etmesi gerekiyor, irdelemesi gerekiyor.
2: Ay, eş seçimi hakkında gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
0: Yani dediğim gibi bir ilişkiye girmeden önce kendilerine bir dikkat etsinler. Yani ben neyi neden istiyorum? Neyi neden bekliyorum? Beklentilerim sağlıklı mı? İsteklerim sağlıklı mı diye önce bunu bir
1: bu konuda aslında profesyonellerden yardım almak da faydalı olabilir. Bizim merkezimizin de böyle bir hizmeti var mesela. Evlenmek üzere olan, evliliğe karar vermek üzere olan gençlere kişilik testleri yapıyoruz. Hı-hı. Onların kendilerini daha iyi tanımaları için, beklentilerini gerçekçi düzeye çekmeleri için. Hı-hı. Ve eğer çiftseler de birbirlerini daha iyi tanımaları, olabilecek sorunları önceden tespit edebilmeleri için böyle bir profesyonel yardım almak da faydalı olabilir.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz de teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
3: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Değerli dinleyiciler, aile bağlarında Kadriye Bayraktar hanımefendinin psikolog Dilek Aksu ve psikolog Hülya Sipahi ile yapmış olduğu söyleşiyi dinledik. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğimiz güzel bir hikayemiz var. Dilerseniz hikayemize kulak verelim sevgili dinleyiciler.

Bir zamanlar bir genç herkes gibi evlenmek istiyordu. Bu niyetini ailesine açtığında babası ona şöyle dedi. Elbette oğlum, elbette evlenebilirsin. Bana kendi alın terinle kazandığım bir altını getirdiğinde seni hemen evlendireceğim. Delikanlı babasının bu sözlerine gülümsedi. Ne kadar da kolay bir sınavdı bu böyle. Ertesi gün istenilen altın lirayı götürüp gururla babasının avucuna koydu. Babası hiçbir şey söylemedi.

altını evlerinin yanından akan nehre fırlattı. Çocuk altının düştüğü nehre şaşkınlıkla bir iki saniye baktıktan sonra babasına döndü ve sordu. Şimdi evlenebilirim, değil mi babacığım? Babası başını iki yana salladı. Hayır oğlum, sana kendi alın terinle ve emeğinle kazandığın bir altını getirmeni söylemiştim. Bu altını sen kazanmamıştın ki. Genç delikanlı babasının gerçeği nasıl keşfettiğini anlayamamıştı. Sahiden de parayı bir arkadaşından ödünç almıştı. Ertesi gün bu defa annesinden bir altın borç aldı ve parayı babasına götürdü. Babası altını aldı ve yine nehre fırlattı. Delikanlı bir kez daha şaşırmıştı. Bunu niye yapıyorsun baba, anlamadım. Ama sana bir altın getirmiş oldum. Artık evlenebilir miyim? Babası bu defa da izin vermedi oğluna. Bu altını da sen kazanmamışsın dedi. Genç babasının yanından ayrıldıktan sonra uzun uzun düşündü. Başkasından borç alıp getirdiğinde babası parayı yine nehre atacaktı ve bu gidişle evlenemeyecekti. O yüzden bir iş bulup çalışmaya ve altını kendi emeğiyle kazanmaya karar verdi. Günler geçti ve kazandığı bir altını babasına götürdü. Babası her zamanki gibi parayı nehre atmaya hazırlanıyordu ki oğlu can havliyle babasının kolunu tuttu ve bağırdı. Hayır baba, o altını nehre atamazsın. Onu kazanmak için günlerce çalıştığımı ve sırtımın ağrılar içinde kaldığını biliyor musun sen? Babası yüzünde ışıltılı bir gülümsemeyle elini oğlunun omzuna koydu ve işte şimdi evlenebilirsin oğlum dedi. Çünkü emeğinin karşılığı olan bu altının değerini artık biliyorsun ve eminim ki onu akıllıca harcayacaksın. Mutluluğun veya tatminin sonuçta olduğunu düşünüyorsak yanılıyoruz demektir. Mutluluk ve lezzet bizzat gayretin ve emeğin içinde. Evet, gerçekten de hem maddi hem de manevi anlamda insana kendi çalıştığından ve emeğinden başkası yok. Hayat önümüze bin bir türlü yemeğin ve meyvenin ikram edildiği bir sofra gibi konulmuş. Hepimiz nasibimizi alıyoruz ondan. Sadece maddi midemizin değil, aklımızın, kalbimizin, duygularımızın da rızıklarını buluyoruz hayatta. Ellerimizle, duygularımızla uzanıyoruz ve elimizin, kabiliyetimizin yettiği kadarıyla meyveler devşiriyoruz hayat sofrasında.

0: Değerli dinleyiciler, yine konumuzla ilgili olarak ilahiyatçı yazar Doktor Dilaver Selvi'nin konuşmalarını sizlere sunacağız ve ardından biz aile bağlarında tekrar paylaşacağımız notlarla sizlerle birlikte olacağız efendim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize gönül hoşluğu, yuva huzuru dilerim. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Ya Rabbi bize gönül hoşluğu ver. Ya Rabbi bize sıhhat ve afiyet ver. Ya Rabbi bizi kendin ile zengin et. Dostluğun ile şereflendir. İbadetinle, taatınla bizi kıymetlendir. Bize o güzelliklerin yolunu aç. Güzelliği göster. Ya Rabbi rahmetinle kendine çek. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar. Bir insana sıhhat afiyetten sonra gönül huzuru gibi bir nimet verilmemiştir. Bir yuvada olan eğer ona sıhhat afiyet verilmiş, yeni güne çıkınca günlük rızkı gönderilmiş, yani rızkını az yorularak

biraz çabayla elde ediyor. Ondan sonra bir de gönül huzuru verilmişse bu insana dünyadaki bütün nimetler verilmiş sayılır. Şimdi biz de bu duamızla şu konumuza adım atıyoruz kardeşlerim. Konumuz evlenecek kimsenin kardeşlerim eş seçimi konusunda bazı şeyler söyleyeceğiz. Yuva kurarken eş seçiyorsun. Eş iç içe olacağın, ruh ruha kaynaşacağın, gönül gönüle yaşayacağın bir kimse demektir. Allah böyle istemektedir. Nikahı Efendimiz iki sevgiliyi birbirine kaynaştıran nikah gibi bir şey görmedim buyurulmuş. Yoktur buyurulmuş. İşte o kaynaşmayı fıtrata uygun seçmektir. Şimdi o kısma bakacak. Evlenirken şu anda evlenmişlere de hitap ediyoruz. Dolayısıyla bu ders beni ilgilendirmiyor demeyeceğiz. Yanlış tercihimizi 60'ında fark ettik, 40'ında fark ettik. Yani mesela sırf keyif için evlendik. Allah korkusu, Allah sevgisi için değil de millet, örf, adet böyle istiyor diye rezil olmayayım diye evlendik. Bütün bunlar aksi tesir gösterdi. Huzurumuz kaçtı. Demek ki tercihi yanlış yaptık. Öyleyse tövbe düşer demeli. Tercihi ona göre yeniden yönlendirmeli. Hanımı boşamalı değil, o kötü huyu boşamalı. Cahilliği boşamalı. Şimdi kardeşlerim, rahmet peygamberimiz buyurmuş ki, ey cennete yönelen kullar, dünyada yaşadığınız sürece eğer huzur ve hayır bulmak, bereket bulmak istiyorsanız eş seçerken şunlara dikkat edin buyuruluyor. İnsanlar mal için evlenirler. İnsanlar nesep için evlenirler. İnsanlar güzelliklerinden dolayı evlenirler. İnsanlar Allah terbiyesi için, terbiye gördükleri için, edep için evlenirler. Rahmet peygamberimiz buyurmuş, siz akıllı, Allah'ı tercih eden terbiyeli kulları seçiniz. Edepli insan ne kadar kıymetli. Siz buyuruluyor, terbiyeliyi seçin, akıllıyı seçin. Ve bir kadın veya bir erkek kardeşlerim eğer malı için seçilirse, şunu kesin bilin ki, o mal ikisinin de huzurunu kaçıracaktır. Bir defa mal insandan kıymetli görülmüştür. Birinci hata, insan görülmemiştir, mal kıymetli görülmüştür. Cehalettendir. İkincisi, sevgiye ihanet edilmiştir. Sevgi para ile ölçülmeyecek bir şey idi. Bu sevginin merkezine parayı koymak sevgiye ihanettir. Sevgiyi bilmemektir. Yanlıştır. İnsan terbiyesi unutuldu. Ve sevginin kendisi unutuldu, ona hürmet edilmedi, o bilinmedi. Tuttu adamın cebindeki kasasındaki para veya hanımdan gelecek para için tercih eden kocalar var. Onlar için deniyor ki bilinsin ki bunlar bu tercihlerinde bir imtihan içindeler, yanlış ve bunun acısını çekecekler. Para azdıracaktır. Para ile gönül huzuru olması eğlence cinsinden bir şeydir. Bununla evlenme olmaz. Sonra evlilikte kardeşlerim adayda illa beden güzelliği birinci sıraya konur ve güzelse tamam, değilse hayır denirse bunun da imtihanları olacaktır. Beden güzelliği de hem kadın için bir imtihan ve şımarma sebebi olur, hem erkek için şımarma sebebi, edebini bozma sebebi olabilir. Bir kadını veya bir erkeği seçerken yine onun nesebini, itibarlarını, etrafını düşünerek onlardan bir kıymet koparmak için evlenmek de yanlıştır. İlla seçilecek şey insanın değeri, kıymeti, gönlü, imanı, terbiyesidir. Tabii gönlünü de görmediğimiz için davranışlarına bakacağız. İnsanlarla, Rabbi ile hukuku nasıl? Ve bir insanın, kardeşlerim, azmasının sebepleri, bu devirde ayeti kerimede buyurulur ki insan kendini zengin görerek, kendini yeterli görerek azmıştır, azar. Benim ne hacetim var ki diyen adam azıyor. Yuvada kadın ben kocaya ne hacetim var, benim param var, benim bedenim var, benim namım var, şanım, şöhretim var dese, itaati terk etse, Allah rızasını unutsa, yuvayı menfaat

şirketine dön derse bu kadın kadınlık yapamaz. Ne hacetin var dedi ya, ben bana yeterim, onun kahrını niye çekeyim, benim de param var diyen kadın yuvanın tadını tadamaz. Teslim olamaz, boşluk dolduramaz, kendini üste görüyor, hiçbir tarafa yanaşmıyor. İnsanın erkeği de, erkek de kardeşlerim, güya madde kafasıyla benim bu kadına bunun zahmetine ne hacetim var dese, onunla gelecek hem maddi hizmetlere hem ruhuna ait terbiyesine, nefsinin huzuruna bakmasa da işi para yönüyle değerlendirse bu erkekten de hayır gelmez. Bu da vefasız birisidir. Öyleyse bizler kardeşlerim bir kere hiçbir ihtiyacımız olmasa da Allah'ın emaneti diye yuvaya bakıyoruz. Hanımı minnet altına sokamayız. Evlendiğimiz kimse fakir de olabilir. Onun fakir olması, bizim zengin olmamız bizi üstün etmez. Bize daha çok vazife yükler. Paranın hakkını ver, malın icabını yap denir. Ve bu eğer şımarmaya yol açıyorsa, kadını küçük görmeye, bu adam hastadır. Bu gönül hastadır. Allah'ın mülkünü kendine mal etmekle insanları küçük görmektedir. Bunun ciddi bir tedaviye ihtiyacı vardır. Rehberlerin, aşıkların gözü buna değmeli kardeşlerim. Öyleyse yuvada evlenirken erkek de kadın da Allah'ın rızası başta olmak şartıyla edep ve terbiyeyi, davranış biçimini, dengeyi, mertliği, güzelliği öne almalıdır. Elbette ki kardeşlerim, beden güzelliğinin de bir faydası vardır. Fakat her zaman faydası yoktur. Allah-u Teala bedenlerimizi farklı farklı yaratmıştır. Elimize kalem kağıt alıp da böyle şu cins bir koca isterim, şu cins bir hanım isterim diye böyle fabrikadan çıkma mal gibi insan beklemek, sipariş vermek ve öyle özlemek bir aldanıştır kardeşlerim. Evlenecek kimselerin bunun için önce dinini sormalı. Bize şunu soruyorlar, acaba diyorlar sırf namaz kılması yeterli midir? Namazını kılıyor bildiğimiz günden itibaren. Kardeşlerim, doğrusunu söylersek, Allah rızası için söylüyorum, bugün namazı taklitle kıldığımız için çoklarımız, acizane diyoruz ki sadece o kısmına yetinmeyin, biraz daha araştırın, aklını ölçün, bunu davranışlarında görün, alışverişinde görün. Tabii ki ailece tanımalı, kadının veya erkeğin davranışlarıyla dengesini ölçmelidir. Fıtratlarını da tanıyın. Nikah kaynaşmak içindir. Nikah bir maddi şirket anlaşması, menfaat anlaşması değildir. Sevgi, muhabbet kaynaşmasıdır. Yine başka dertler yüzünden bazı aileler kızlarını değil kendilerini düşünerek, damadı değil itibarlarını düşünerek, fıtratları ayrı, zevkleri farklı, ayrı dünyaların insanlarını zoraki nikahla bir araya getirirler ve onları ilk günden artık ya ölene kadar ya ayrılana kadar çile ateşine atarlar. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Evlilik bunun için değildir. Allah'tan gelene sabredilir ama şu insanların kusurları da kardeşlerim ayrı bir afettir. Bunu da dikkate vererek diyoruz ki yuvamızı edep üzere Allah rızası için kurmaya çalışalım. Kusurlarımızı erken görmeye, tamir etmeye çalışalım kardeşlerim. İman edep üzere insanlık değerleri üzerine Allah'a güvenerek yuva kuralım. Ve dinimizde de bütün zevklere hitap eden işlerde var, amellerde var. Kimse ben dindar olunca zevklerim mahrum olacağım, yemem, içmem, süsüm zedelenecek diye düşünmesin. Cennet hayatı edeptedir. Bütün aşkın incelikleri büyükler buyuruyorlar. Biz de iman ediyoruz ki öyledir. En güzel sevgi edebin içinde bulunur ve yaşanır. İnşallah Cenab-ı Hak yuvamızı da gönlümüzü de rahmetiyle güzelleştirsin. Şu birkaç günlük dünyada hayatımızı eğer nimet içinde de zahmet içinde de geçirsek Allah hepsini hayra çevirsin. Rahmetiyle muamelesin inşallah.

0: Aile Bağları.
1: Sevgili dinleyiciler, Aile Bağları'ndasınız. Yine sizlerle paylaşacağımız konuyla ilgili güzel bir hikayemiz var.

Bir baba evlenmek üzere olan oğluna tavsiyelerde bulunuyormuş. Oğlum, son tavsiyemi sana mutfakta anlatmak istiyorum demiş.

Mutfağı ve yemek yapmayı bilmeyen delikanlı, olur babacığım demiş çekine çekine. Baba ocağa aynı büyüklükte 3 kap koymuş. Hepsini suyla doldurup üçünün de altını yakmış. Oğlum, şimdi bana istediğim her şeyden 2 tane vereceksin demiş. Sırasıyla havuç, yumurta ve kavrulmamış kahve çekirdeği istemiş. Oğlu da babasına hepsinden 2'şer tane vermiş. Adam 2 havucu birinci kaba, 2 yumurtayı ikinci kaba ve 2 kavrulmamış kahve çekirdeğini de 3. kaba koymuş. Her üçünü de 20 dakika süreyle kaynatmış. Daha sonra kapları indirip oğlunu yemek masasına buyur etmiş. Yemek masasında 3 tabak duruyormuş. Kaplarda kaynayan havuçları, yumurtaları ve kahve çekirdeklerini büyük bir özenle tabaklara yerleştirmiş. Sonra oğluna dönüp sormuş, ne görüyorsun? Oğlu düşünürken açıklamaya başlamış. Havuçlar haşlandıkça aslını kaybetmiş, yumuşamış. Yumurtalar görünüşte baştaki gibi sert duruyorlar ama içleri katılaşmış. Kahve taneleri ise olduğu gibi duruyor. Başta neyseler, sonunda da öyleler. Sonra asıl tavsiyesine sıra gelmiş babanın. Evlilikte aşk ve şefkat birlikte olmalıdır. Aşksız bir evlilikte her iki eş de şu gördüğün havuçlar gibi birbirlerini tüketirler, eskitirler, pörsütürler. Şefkatsiz bir evlilikte ise eşler birbirlerine ne kadar tahammül etseler de şu gördüğün yumurtalar gibi içten içe katılaşırlar, birbirlerinden uzaklaşırlar demiş. Aşkın da şefkatin de olduğu bir evlilikte ise şartlar ne olursa olsun eşler tıpkı şu kahve taneleri gibi birbirlerinin yanında kalırlar, kişiliklerini yitirmezler. Kahve tanelerinin tekrar kaynatılmaya hazır olmaları gibi onlar da birbirleriyle baş başa uzun yıllar geçirmeye isteklidirler. Oğlu aldığı bu dersten tatmin olmuşa benziyordu. Asıl ders bu değil dedi baba. Oğlunun elinden tuttu, ocağın üzerinde bıraktığı kapların içinde kalan suları gösterdi. Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan suya bak. İkisinde de bir tat yok. Kahve çekirdeklerini çıkardığı kaptaki suyu yavaşça bir fincana boşalttı. Mis gibi taze kahve kokuyordu. Fincanı oğluna uzattı. İçmek istersin herhalde dedi. Oğlu kahvesini yudumlarken konuşmasını sürdürdü. Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen eşlerin paylaştığı yuvada İşte tıpkı böyle olur, mis gibi. Temiz ve huzur verici. Başka herkesin fincanına koyup yudumlayacağı taze kahve gibi. Çünkü onlar birbirlerini harcamayarak, birbirlerine aşkla ve şefkatle davranarak hayata kendi tatlarını, kokularını ve renklerini katmayı başarırlar.

Efendim aile, Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva'dan günümüze dünyanın en köklü kurumudur. Aileyi bir arada tutan bağlar, dinimizde olduğu gibi tüm semavi dinlerde de ölümün bile ayıramayacağı kadar kuvvetli görülmüştür. Bir mümin için aile hayatı geçici bir beraberlik değil, sonsuzluk alemlerinde de devam edecek bir birlikteliktir. Evlilikte asıl olansa merkeze konulan niyetin ne olduğudur. Evliliğin merkezinde ne varsa evliliğin değeri de odur. İnancı merkez alanlar hakim ve hüküm sahibi olan Allah'ın dairesi içinde demektir.

İşte bu evliliğe Allah sahip çıkar. Allah merkezli olan bir evlilikte sevgi de, saygı da, gelecek de, dünya da, ahiret de daim ve güzel olur. Bir yuva kurup beraberce hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini kurtarabilen ve hayata hayırlı evlat bırakan eşler, evliliği hakkıyla yerine getirenlerdir. Yani huzurlu ve doğru bir evlilik yapanlar. Efendim, aslında hayatta doğru insanı bulmak diye bir şey yoktur. Doğru insan olmak vardır. Bırakın sizi bulan doğru insanı bulmuş olsun, ne dersiniz? Sevgili dinleyiciler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aile bağlarında farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin. Programı sizlere hazırlayan Kadriye Bayraktar, ben sunucunuz Halime Nur Erk ve biz Aile Bağları ekip olarak programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

Halime Nur Erk. Aile Bağları. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hayırlı olsun. Yeni açmışsınız burayı. Allah bereketli kazançlar nasip etsin.
1: Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, yeni açtım. Daha pek tanımıyor müşteri ama zamanla ayakları alışır. Buyurun, size bir şeyler ikram edelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu 4. şubemiz. Diğer şubeler çok iyi işliyor. Kazancımız da fena değil. Biraz daha büyütelim dedik.
0: Pek güzel. Allah malınıza zevk.

0: hal vermesin.
1: Yok yok. Dükkanların hepsinin sigortası var. Hem de içindekilerle beraber sigortalattım.
0: Sigorta sizin malınızı korumaz. Sadece zararınızı öder. Ben zekatınızı veriyor musunuz demek istedim.
1: Zekat? Zekat mı? Vallahi zekat vermedik şimdi doğruya doğru. Ama çok sadaka veririm ben. Dükkana çocuklar falan gelir. Hiç boş çevirmem.
0: Bu çok güzel bir davranış. Ama zekat farzdır. Kendisine zekatın farz olduğu kimse sadaka vererek bu farzdan kurtulmaz. Kelime anlamı bile çok güzeldir zekatın. Temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak manasına gelir. Zekat, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir. Zekat sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar. Kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı meydana gelerek toplumda birlik ve kardeşlik kuvvetlenmiş olur. İslam dini toplumun dertlerini tedavi eden, ihtiyaçlarını karşılayan birçok esaslar getirmiş. Allah'ın emri olan zekat bir sosyal yardımlaşma sistemidir. Zekat, malın büyümesini ve bereketlenmesini sağlar. Zekatı verilen serveti yok olmaktan, kötü insanların zararından Allah korur.
1: Evet ama ancak denk geliyor. Alacak, verecek, borç, senet yani elimizde o kadar kalmıyor.
0: Bakınız, bir kimsenin zekat vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması, borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Bu ayette birlikte zikredilen namaz ve zekat kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de aynı ifadeyle birçok yerde daha tekrarlanmıştır. Peygamber Efendimiz de mallarınızı zekatla koruyunuz. Hastalıklarınızı sadakayla iyileştiriniz. Bela dalgalarını dua ve niyazla karşılayınız buyuruyor.
1: Ya işin aslı ben zekat vermenin bu kadar mühim bir şey olduğunu da bilmiyordum. Hani fakire dilenciye birkaç kuruş veriyoruz diye içimde rahattı. Ama iş öyle değilmiş. Hay Allah ya. Cahilliğime verin. Şimdi hocam ben kimlere vereceğim bu zekatı? Sonra nasıl hesaplayacağım ne kadar vereceğimi?
0: Bakın müşteri geldi. Siz onunla ilgilenin. İşiniz bitince ben size uzun uzun anlatırım.
1: Hay Allah razı olsun. Allah gönderdi sizi bugün. Ben size bir çay daha söylüyorum. Lütfen siz rahatınıza bakın. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne arzu ederdiniz?
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Ya Rab, azabınla beni terbiye etme. Bana merhamet et. Çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim? Bilmiyorum ne vakte kadar beni ne zaman anacaksın. Bilmiyorum bana ne zaman sahip çıkacaksın. Evet Rabbim, biliyorum değersizim, günahkarım. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerimden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim. Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygambere, şehitlere, salihlere arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim,

hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum. Korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anmamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur ama Rabbim sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır ama Rabbim sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir ama sen hepsinden başkasın, yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat Rabbim. Sen sevmezsen beni, bağışlamazsan günahlarımı bilmiyorum ne yaparım. Senin gibi seven yok ki ona koşayım. Senden başka kuvvet yok ki ona dayanayım. Senin gibi sadık sevgili yok ki kalbimi ona vereyim. Rabbim, sen beni nasıl görüyorsun bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki sen benim Rabbim ve sevdiğimsin. Ben yalnız seni seviyor ve yalnız sana yalvarıyorum. Her şeyi yalnız senden istiyorum. Beni başkalarına muhtaç etme ya Rabbi. Başkalarına el açtırma. Başkalarının eline baktırma. Beni başkalarına havale etme. Ya Rabbi, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İbrahim'in şefkatiyle geliyorum. Sana gelmeme engel olan şeyleri bana göster. Göster ki onları kurban edeyim. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Beni selamet sahiline ulaştır. Sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed'in kulluğu ve aşkıyla geliyorum. Beni Miraç'a çıkarmanı diliyorum. Ya Rab, eğer nefsim firavunlaştıysa Musa'nın tatlılığıyla gel bana. Kalbim cahilliğe Mekke'sine döndüyse Muhammed'in sırrı ve aşkıyla gel bana. Musa gibi yalnız kaldım. Harun'un desteğiyle gel bana Rabbim. Nefsimle boğuştuğum zamanlarda Nuh'un gemisiyle kurtar beni. Rahmetinin susuzluğuyla yanıyorum. Senden Hacer'in zemzemini diliyorum. Rabbim, senden senin sevgini, sevgilini sevmeyi, sevdiğinin sevgisini, sevdiklerini sevmeyi, sevdiklerinin sevgisini, sevenlerini sevmeyi, sevenlerinin sevgisini istiyorum. Ey sevginin sahibi, yaratılmışları çok seven, sevgisi hiçbir varlığın sevgisine benzemeyen, sadakatli, sözünden dönmeyen, sevdiklerine şefkat eden Allah'ım, bize sevgiyle kardeş olmayı öğret. Ey şefkatin Rabbi, kullarının günahlarına bakmaksızın rızık veren, şefkatiyle belalara karşı zayıf varlığımızı esirgeyen sevgili, günahlarımızı denizler kadar çok olsa da döktüğümüz bir damla gözyaşına bağışlayan sensin. Bütün isyanımıza rağmen üzerimizden tesellisini esirgemeyen, sıcak merhametinden ellerin soğukluğu ve düşmanlığına bırakmayan, bizi bizi

sende anan Allah'ım. Bize şefkatle büyümeyi öğret. Bizi sevdiğin kullarına şefkatin annesi ve babası kıl. Bizi Rahman ve Rahim'inin gölgesinde bir şefkat çocuğu gibi büyüt. Şefkatle terbiye et. Şefkat eri eyle dostlarımızı. Ey bağışlamanın Rabbi, kalbimizin kirine bırakmaksızın ulvi dergahına kabul eden Allah'ım, günahlarımızı dünya ve ahirette gizleyen, bizi bizden çok arayan, verdiği sözden dönmeyen, kullarına tesellisiyle huzur veren Allah'ım, ey güzellikleriyle kalbimizin sevgisi olan Allah'ım, benim rahmetim günahkarlardır diyorsun. Bu sözden öte gayrı gidecek kapımız, ağlayacak dostumuz, sığınacak başka bir kalemiz yoktur. Sen affın sahibisin, bizleri affet. Sen ki her sehrin rüzgarında bize kulak veren, her gecenin karanlığında ahlarımıza ses verensin. Bize adliyle değil, lütuflarıyla gelen Allah'ım, feryadımızı dinliyorsun. Rahmetinle kuşat günahlarımızı. Adem gibi kabulünü görelim tevbemizin. Ey seslenenin sesine kulak veren, ey dua edenin duasına cevap veren Allah'ım, müminlerin duasına rahmet et. Ey canımın canı olan Allah'ım, madem senin lütfunla yaşıyorum, madem üflediğin ruhu taşıyorum, artık kendimi kirletmeyeceğim. Madem kalbimi aydınlatan sensin, bütün yalan düşünce ve hisleri kalbimden uzak tutacağım. Madem kalbime misafir oldun, senden başkasını içeri almayacağım. Madem ki bana hayatı veren sensin, hayatımla seni anlatacağım. Ey gönlümün hakiki sultanı, seni görmesem ne rahatım ne huzurum olur. Sen diyorsun ki onlar Rablerine bakarlar. Ya Rab, ben onlardan değil miyim? Ey ruhumun arkadaşı, beni şu dünya toprağından kopar da cennetin bir köşesine dik. Hem ben hem cennet ehli sevinsin. Bana öyle güzel bir koku ver ki bu Muhammed'in çiçeği, kokusu Muhammed'in kokusu denilsin. Ey yalnızların yoldaşı, eğer benimle konuşmazsan kalbimi sükunetle doldurup buna katlanacağım, kıpırdamadan duracağım ve sabırla bekleyeceğim. Muhammed'i bekleyeceğim, Hatice'yi bekleyeceğim, Ali'yi, Bilal'i bekleyeceğim, beni sana getirmelerini isteyeceğim. Ey nurların nuru, ey sıkıntılı kalplerin huzuru olan Allah'ım, gönlümdeki kirleri temizle, musibet ve acılara katlanacak kuvveti ver bana. Bana aşkını ver ki sana hizmet edebileyim. Bana öyle bir iman ve kuvvet ver ki kimsesizlerden yüz çevirmeyeyim, kötülerin önünde diz çökmeyeyim, aklımı ve kalbimi fani hadiselerin üzerine çıkaracak bir anlayış ver bana. Beni kapından kovma Allah'ım. Kovarsan da bir gün mutlaka açar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle

0: sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Sen öyle zenginsin ki nurunun bir pırıltısı bütün ihtiyaçlarımıza yeter. Ve o nur eksilmeden sana döner. Yalnız ve sessiz senin gök kubben altında mütevazi gönlümle yüzümü sana çeviriyorum. Ben seni bilince her şey arkadaş oldu bana. Ne mutlu bana ki kalbim seni sevdi ve gönlüm ayaklarına değdi. Beni bu huzurdan ayırma Allah'ım. Ey sonsuz hayat sahibi, ölmüş kalplerimize hayat ver. Gönüllerimizi sükunete kavuştur. Dünyanın peşine düşmüş nefsimize sana inanmanın şerefini göster. Halimizden şikayetçiyiz. Senin sonsuz hazinelerin pahalı. Biz ise yoksuluz. Biz fakirlerden güzelliğini gizleme. Muhammed'in imanını ve aşkını pahalı verme. Bize öyle gönüller ver ki dünyada karar kılmasın. Şu çürümüş varlığımızı bir yanardağ yap. Ta ki senden başka her şey o ateşte yansın. Bizlere kalbi selim ver. O kalple biz sevgi dersini alalım. Bizi hizmetine al. Bize İbrahim aşkını ve teslimiyetini ver. Ver ki şu dünya ötesinde yanmayalım. Ya Rab, herkes kendince benim yoldaşım oldu. Lakin kimse içimdeki sırrı anlamadı. Ey Rabbim, benim bu dünyada yarim kimdir? Musa seninle konuştu. Ya ben kimle konuşayım? Biliyorum, ben zalimim. Kendime zulümler ettim. Nefsim koskoca bir dağ gibidir. Tecelli et ki bu dağ parçalansın, gözümden perde kalksın. Ey Rabbim, ben senin kulun ve bu çölün lalesiyim. Ben bu alemde yalnız kalmışım. Senden sırlarımı anlatacak bir mahrem isterim. Deliliği deliliğime yakın olsun ki kendimi onda göreyim, ona sırlarımı vereyim. Ey Rabbim, varlıkta da yoklukta da fakirim. Bilgimle de bilgisizliğimle de cahilim. Ey Rabbim, benden sana çıkanlar benim basitliğimi, senden bana gelenler senin kerem ve merhametini gösteriyor. Eğer ben iyi şeyler yapıyorsam, bu senin yardımınladır. Kötü şeyler yapıyorsam bu nefsimdendir. Başıma gelen musibetler senin adaletindir. Ve bilirim ki sen beni şefkatinle tokatlıyorsun.

Nefsime karşı vekilim sensin. Beni nefsimle baş başa bırakma. Dilersen her şeyi al benden. Ama ne olur, benden darılma. Sana yönelmişken nasıl umutsuz olabilirim? Ve ben sana nasıl şükretmem ki bana bu huzuru veren sensin? Hangi dost daha yakındır senden? Hangi sevgili senden daha çok sever beni? Hatalarıma, günahlarıma, vefasızlığıma rağmen. Ey Rabbim, sen ne güzel bir sevgilisin ki sevdiğinin ayıbını gizleyip örtüyorsun. Ve ne kadar lütufkarsın ki benden olmayan güzellikleri benden gösteriyorsun. Sen bana ne kadar yakınsın lütfunla ve ben ne kadar uzağım sana günahlarımla. Ey Rabbim, günahlar dilimi tutuyorsa da merhamet ve cömertliğine elimi açıyorum. Sen çeşit çeşit amel ve tavırlarla kendini tanıtıyorsun. Sen rahmet ve şefkatinle biliniyorsun. Bense günahlarımla anılıyorum. Beni temizle Rabbim. Beni bağışla. Öyleyse seninle birlikte anılayım. Ey Rabbim, nefsime celalinle, kalbime cemalinle, hayatıma hikmetinle tecelli eyle. Hatalarıma rahmetinle, mahşerde Muhammed'inle, cehennemde hasretinle, cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi sana kul olmaya gayret ettim. Cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi sana kul olmaya gayret ettim. Adaletin gayretimi içe indirdi. Yıktı güvenimi. Eğer ihsan ve keremin olmasaydı keserdim ümidimi. Ben kendi kuvvetimden senin kudretine, tercihimden tercihine sığınıyorum. Bana hasret kefenini giymeyi, vuslat toprağına gömülmeyi nasip eyle. Beni sırrında sır eyle, varlığında yok eyle. Yalnız senden yardım diliyor, yalnız sana sığınıyorum. Beni başkasına bırakma. Yalnız senden istiyorum. Beni hüsrana uğratma. Yalnız senin ihsanını bekliyorum. Beni mahrum etme. Kapını çalıyorum Rabbim. Kapıyı açmasan da ne olur kapından kovma. Ey Allah'ım, gündüz sesleniyorum, cevabını duyamıyorum. Gece sesleniyorum, yine bana rahat yok. Ne olur Rabbim benden uzaklaşma. Çünkü sıkıntım yaklaşıyor. Bana yakın ol. Dayanağım ve güvencim sensin. Allah'ım, sana güveniyorum. Yolunda yürümeyi bana öğret. Çünkü sen benim kurtarıcımsın. Ve ben ancak senin yolunda olmakla kurtulabilirim. Ey Rabbim, günah ve kusurlarımla gelirsem beni iyiliğin ve merhametinle karşıla. Rabbim, sen hak ve gerçeksin. Senin tüm yolların sevgi ve gerçektir. Kusurumu bağışla Rabbim. Çünkü affın sonsuzdur. Yalnız, mutsuz ve üzgünüm. Yüreğimin sıkıntısından kurtar beni. Derdimi ve acımı gör Rabbim ve günahlarımı bağışla. Ey Rabbim, ne kazanacaksın sana günahımla gelmekten, mezara girdiğimi görmekten? Toprak seni över mi? O senin güzelliğini görür mü? O seni anlatabilir mi? Acı bana ey Rabbim, dayanağım ol. Seninleyim Allah'ım, Rabbim benim. Seni ebediyen öveceğim. Sonsuz seveceğim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
5: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
6: Dile gelen mektuplar.

Doğum tarihi bilinmemektedir. Kendisi Seyyid'dir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri ilk olarak Edirne'de meşhur mutasavvıf Şeyh Mehmet Hamdi Bağdadi Hazretlerine intisap edip ilim ve edep öğrenmiştir. O zat-ı muhteremden ilim irfan tahsilinden sonra hilafet almıştır. Daha sonra Sezaiye tarikatı piri Hasan Sezai Hazretlerinin hizmetine girip seyr-i süluk ederek o zattan da Gülşeniye, Sümbüliye, Şabaniye ve Nakşibendiye kollarının icazetini almıştır. Hamdi Bağdadi'nin vefatından sonra Halvetiye ricalinden Hasan Sezai Hazretlerinin meclislerine devam etmiştir. Manevi ilimlere sahip olan bu zata talebe olup çok yüksek manevi mertebelere kavuşmuştur. 1155 miladi 1742 senesinde İstanbul'a gitmiştir. Eğri Kapı dışındaki Savaklar mevkiinde bulunan Hirami Ahmet Paşa dergahına vefat eden Muhammed Efendi'nin yerine tayin edilmiştir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri vefatına kadar bu dergahta isteyen herkese ilim ve tasavvuf yolunun edebini öğretmiştir. Zamanında kaybolmaya yüz tutan Uşşakiye tarikatını yeniden ihya ederek bu yolda çok talebe yetiştirmiştir. Bu sebeple kendisine Uşşakiye tarikatının ikinci piri unvanı verilmiştir. Yetiştirdiği talebelerden biri de meşhur Uşşaki Şeyhi Pir Selahaddin Uşşaki'dir. İslam ve tasavvuf ilminde büyük alim olan Pir-i Sani Cemalettin Uşşaki Hazretleri bu ilim deryasını insanlara aktarmak için çalışmış ve Uşşaki tarikatının yayılmasında önemli vazifeler ifa etmiştir. 1751 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri şerifleri İstanbul, Ehri Kapı'daki Savaklar Mahallesi'nde bulunan Hirami Ahmet Paşa Dergahı'nın avlusundaki türbede bulunmaktadır. Şeyh Celaleddin Uşşaki Hazretlerinin bir halifesine kabiliyetli müritlerin yetiştirilmesini tavsiye ve bazı vasiyetleri hakkındaki mektup şu şekildedir. Bütün noksanlardan münezzeh ve mukaddes olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Mevla, milletin hastalarının tabibi ve son peygamberin ümmetinin illetli kullarının hekimi, salat ve selam onun üzerine olsun. Hürmetine iki cihan saadetiyle mesut ve mesrur eylesin. Kalbimizin derinliklerini zat-ı ilahisinin muhabbetiyle doldursun ve ilahi gizli sırlarını vuslat uzak eylemesin. Benim gözümün nuru, malumunuzdur ki halifelikten zahiri maksat fakirlerin terbiyesinin yükünü yüklenmektir. O taraflarda yüce tarikata talip, hakka rağbetli aşıklar bulunursa, biat için telkinde bulunup nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi için gayret ve himmet edin. Özellikle manevi hizmet hususunda, suri hizmette budur ki, manevi kardeşiniz bizim derviş hıfzığının bizzat kendi ve manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin'in annesi hususunda önem gösteriniz. İnşallah hem manevi hem de suret hususunda memuriyetle biliniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Yunus Suresi 10. ayet zümresine katılırsınız. Baki olan Allah'tır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin, derundan dualar edip elinizi öper ve hayır dualarınızı ister. Ve derviş hıfzı da ihlasla ve özel dua edip mübarek elinizi öpüp himmetinizi bekler. Üsküdari Seyyid İbrahim Halife, Vefai Halife, Hasan Ayntabi Halife, Mahmud Halife, Süleyman Halife, Üsküdari Ali Halife, diğer Ali Halife, İmam Mahmud Halife, Ayasofyalı Muhammed Halife ve diğer dergâhtaki müritler, fakirler ve diğer dostlar hepsi dualar edip şerefli hatırınızı sorarlar. Baki dua. Fakir ve miskinlerin hizmetkarı Şeyh Seyyid Mehmet Cemalettin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge,

0: kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 16. cüz. Meryem suresi 1. ayetten 98. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği.

0: gönüller yapmaya geldik.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İsrail ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Küresel Sumut filosu kriz masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken, bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaştı. İsrail basınında da müdahalenin başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarıldı. Küresel Sumut filosundan yapılan bilgilendirmeye göre 52 teknede toplam 426 katılımcı yer alıyor. 96 Türk aktivistin bulunduğu filoda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam ve Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivist bulunuyor. Fransız siyasetçiler İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmasına tepki gösterdi. Solcu boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon yaptığı açıklamada Gazze'deki soykırıma direnen filonun bir kez daha İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun korsanlık eylemiyle engellendiğini belirtti. Mélenchon, dünyanın en ahlaksız ordusu olarak nitelediği İsrail ordusuna direnen filo yolcularına tam destek verdiğini vurguladı. Elfiay'ın Avrupa Parlamentosu üyesi Manon Obra paylaşımında da Netanyahu'nun yeni bir korsanlık eylemi uluslararası hukuka aykırı şekilde filoyu engellediğini ifade ederek Filistin'deki savaş suçlarına ve soykırıma kayıtsız kalmayan küresel Sumut filosuna desteğini yineledi. Bir diğer Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Forero paylaşımında küresel Sumut filosunun soykırımcı İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 466 kilometre uzaklıkta engellendiğini kaydetti. Forero, savaş suçlusu Netanyahu'nun uluslararası hukuku hiçe saymasına tepki gösterdi. Elfi

Meclis Grup Başkan Vekili Matilde Panos'a paylaşımında Gazze'de devam eden soykırımı görmezden gelmeyeceklerinin altını çizerek insanlık onuru için harekete geçen küresel Sumut filosunun yanında olduklarını vurguladı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.769'a ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 6 ölü ve 40 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 877 kişinin öldürüldüğü, 2602 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.769'a, yaralı sayısının da 172.704'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında da 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı Sur kentine bağlı Tayr Falsay beldesine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk olmak üzere de 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıda da biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zerariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana Joya, Kefer Sir, Kusey ve Tebnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasındaki görüşmelere ilişkin medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor dedi. Karşı taraftan iletilen teklif incelendi ve karşılık olarak bizim görüşlerimiz de ABD tarafına sunuldu. Dolayısıyla Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam ediyor. Şu an için nükleer meseleleri ilişkin ayrıntıları müzakere etmiş değiliz. Bu aşamada bütün odak savaşın sona erdirilmesine yöneliktir. ABD ve İsrail'in bölgedeki varlığının güvenlik sağlamadığını söyleyen Bekai, İsrail'i yetkililerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretinin kendileri için gizli olmadığını ve konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, bölgedeki hiçbir ülkeyle düşmanlığımız bulunmuyor. Ancak başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölge ülkelerinin yaşanan son olaylardan ders çıkarması gerekiyor ifadelerini kullandı. Öte yandan Bekai, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman'la iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetlerde görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer güvenliği için çok çaba gösterdik. Boğaz'dan geçiş ücreti alınmasının hukuki ve mantıki temelleri var. Hürmüz Boğazı meselesini sadece ekonomik boyuta indirgemek, meseleyi basitleştirmek ve asıl odak noktasından uzaklaştırmaktır dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmaların ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi. Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 57 şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı 16 ilde Jandarma Genel Komutanlığı'nca düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde 16 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 140 şüpheliden 94'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri

0: Belirlenen şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Zanlılara ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon lira değerinde 57 taşınmaz, 9 taşınırla 235 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 161 şüpheliden, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 7'si dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 154'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 140 kişi tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik Uzun ve Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 135 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre terör suçları soruşturma bürosunca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı. Soruşturma kapsamında MİT'le İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu örgütün gizli haberleşme aracı Baylok kullandığı anlaşılan örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi. Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde. 24 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi olarak tespit edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla 8.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6.8, kadınlarda ise %11.1 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı 2025 yılının ilk çeyreğinde de %8.2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk çeyrekte yıllık bazda değişiklik gözlenmedi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %15.2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12.6, kadınlarda ise %20.4 olarak tahmin edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Havz-ı Kevser'i ve şefaatinden bahsedeceğiz. Yine Musannif Hazretleri tartı hakkında dedi ki ve mislu hada el veznu vel mizan, nasıl önceki saydıklarımız, daha önceki derslerimizde saydığımız kıyamet alametleridir, kıyamette olan olaylardır. Onları bahsetmiştik. İşte kulların kitaplarını alması, amel defterlerini alması, hesaba çekilmeleri. Bunlara inanmak

kulların amellerinin tartılması. Ve mislu akhdil ibad es-suhuf fil vucub es-sem'i. Yani sem'an vacip olması, kulun inanmasının vacip olması konusunda aynı kulların amel defterlerini alması gibi vaciptir. Veznu ef'alil ibad vel mizan. Kulların amellerinin tartılması ve aynı şekilde tartının bulunması. Tabi ve huve mizanun vahidun aler racih. Racih görüşe göre tartı bir tane vardır. Lehu kasabetun ve umudun ve kefetani. Kendisinin iki kefesinin nasıl olduğu ortasında bir direk, yanlarında da iki tane kefesi vardır. Tabi kullu vahidetun minhuma evsa'u min tibaki semai vel ardı. O iki kefe yer ve gökyüzünden daha büyüktür. Her biri yer ve gökyüzünden daha büyüktür. Tabi kulların amellerinin tartılacağına delil nedir? Ve yedullu alel vezni kavluhu ta'ala. Buna delalet Kur'an-ı Kerim'den, Allah Teala ayet-i kerimede yani veznin ve mizanın olduğuna dair ayet-i kerimelerde bunu bildirmiştir. Estaizu billah, yani o günde, kıyamet gününde yani kulların amellerinin tartılması haktır. Ve neda'ul mevazinel kiste li yevmil kıyame. O amelleri kıyamet gününde o adalet tartısına, yani adaletli tartıya koyacağız diye Allah Teala ayet-i kerimede buyurmuştur. Yine başka bir ayet-i kerimede فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ kimin tartısı ağır gelirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ onlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ kimin amelleri hafif gelirse, günahları daha çok gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ onlar nefsini hüsrana uğratanlardır diye Allah-u Teala ayet-i kerimede buyurmuştur. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerden anlaşılan hem veznin, yani amellerin tartılmasının, hem de mizanın bulunmasıdır, tartının bulunmasıdır. Buradaki mevazin veya vezin diye kullanmamız, tabi bu Arapça gramer bakımından mevazin diye söyledik, tartılar diye. Normalde bir tane tartı var. Burada mevazin diye cemi kullanmamız, yani birçok tartı varmış gibi kullanmamız, litta'zimi, tazım içindir. Yani bu olayın, amellerin tartıda tartılmasının tazimi için cemi zikredilmiştir. Yoksa tartı bir tanedir. Ennehu mizanun vahidun li cemi'il umem ve li cemi'il amel. Bütün ameller için ve bütün ümmetler için tek bir tartı vardır. Ve kad belagat ehadithuhu meblagat tevatur. Bu konudaki hadisler tevatur derecesine, yani inkar edilmeyecek dereceye ulaşmıştır. Feyecibul imanu bihi ve numsik an ta'yini hakikati. Tabi biz bu konuda diyoruz ki asıl olan tartının olmasına ve kulların amellerinin tartılacağına inanmaktır. Yani bizim asıl mükellef olduğumuz konu budur. Bunun daha teferruatını bilmekle mükellef değiliz. Mükellef olduğumuz bunun aslının, yani tartının ve amellerin tartılacağına inanmamızdır. Vacip olan, kula vacip olan, mükellef olduğu konu budur. Tabi Musannif Hazretleri وَلَا يَكُنُ الْوَزْنُ ف۪ي حَقِّ كُلِّ اَحَدٍ. Tabi biz önceki derslerimizde de söylemiştik. Herkes hesaba çekilmeyecek. Enbiyalar, sıddıklar, şuhedalar ve aynı zamanda hesapsız bir şekilde cennete girecekler var diye söylemiştik. Burada da hesap olmayanların aynı şekilde tartıları da olmayacak. Yani onların amelleri de tartılmayacak. لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْاَنْبِيَا وَالْمَلَائِكَ çünkü peygamberler, melekler وَمَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ çünkü peygamberler, melekler ve cennete hesapsız bir şekilde girecek olanlar, onlar hesapsız gireceği için dolayısıyla herhangi bir tartı da söz konusu değildir haklarında. Çünkü fe innehu fer'ul hisab. Amellerin tartılması hesaptan, yani hesabın olmasına bağlıdır. Dolayısıyla hesabı olmayanlar, peygamberler, melekler ve hesapsız bir şekilde cennete girecek kişiler hesap olmadığı için dolayısıyla amellerinin tartılması da söz konusu değildir. وَلَا مَانِعَ مِنْ وَزْنِ سَيِّئَاتِ الْكُفَّارِ لِيُجَازُوا عَلَيْهَا بِالْعِقَابِ aynı şekilde kafirlerin amellerinin tartılmasından da herhangi bir mani yoktur. Onların da amelleri tartılacak ki karşılıklarını, yapmış oldukları kötü fiillerin karşılıklarını alsınlar diye. فَقَوْلُهُ تَعَالَى ki estaizu billah Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuş. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا onlar için kıyamette bir tartı olmayacaktır, vezin olmayacaktır buyurmuş bir ayet-i kerimede. Tabi bu ayet-i kerimeden zahiren anlaşılan sanki onların amelleri tartılmayacak gibi. Ama müfessirler bu konuda demişler ki bu ayet-i kerimenin manası şudur. Manahu la nukimu lehum yevmel kıyameti veznen nafian. Onlara menfaat verici bir tartı yoktur. Yoksa amelleri tartılacak. Amelleri tartılacak ama menfaat verecek mi? Hayır. Çünkü tartıldığı zaman her zaman küfür bulunduğu için kötü amelleri

Yani küfür her şeye ağır gelecek. Dolayısıyla amelleri tartılacak ama menfaatli olmayacak. Tabii bunun dışında peki ameller tartılacak ama ameller nasıl tartılacak? Musannif Hazretleri de buna da değindi. Dedi ki fetuzenül kutub evil a'yan. Ya kulların amellerinin yazılmış olduğu defterler tartılır. İyilik ve kötülük olarak hangisi ağır gelirse, veya da ikinci bir görüş olaraktan bunlar, yani kişinin amelleri bir insan suretinde, bir kalıp suretinde ameller yaratılır, onlar teraziye konulur. Dolayısıyla bu konu hakkında da ihtilaf var. Musannif Hazretleri de dedi ki eşara bizelike ile ihtilafil ulema fil mevzun. Yani tartılan ne? Vezin. Peki tartılan ne? Vezin var, mevazin var ama ne tartılacak? Fezehebe cumhurul müfessirin ila ennel mevzun el kutub elleti iştemelet ala a'malil ibad binaen ala ennel hasenat mümeyyezetun bi kitabin ve seyyiat bi ahir. Müfessirler demişler ki tartılan kitaplardır. Kulların amellerinin yazılı olduğu kitaplar. İyilikleri yazan kitap bir kitap, kötülükleri yazan ayrı bir kitap. İkisi ayrı kefelere konulurlar. Dolayısıyla hangisi ağır gelirse ona göre sonucu belirlenir. İkinci bir görüş ise ve zehebe ba'duhum ila ennel mevzun a'yanul amal. Demişler ki kitaplar değil, tartılanlar amellerin zatlarıdır. Nasıl? Fetusavverul amal es-saliha. Salih ameller surete büründürülür. Nasıl bir suret? Bir suretin hasenetin nuraniyetin. Nurani bir surete. Thumme tutrah fi kefetin nur. Ve hiyel yumna el muaddelil hasenat. Hasenatları tartmak için hazırlanan sağ kefeye konulur. Fetuskalu bi fadlillah, Allah Teala'nın fazlı keremiyle sevaplar ağır gelir. Ve tusavvurul a'mal es-seyyi'e, kötü ameller ise bi suretin kabihatin zulmaniyetin, zulmani bir surette tasvir edilir. Thumme tutrahu fi kefetil zulme, o siyah olan kefeye konulur. Ve hiye şimal el muaddeli seyyiat, tabi bu da sol kefedir. Fetahif ve hafif gelir. Yani ağır gelen taraf iyi ameller teraziyi aşağı doğru çeker. Kötü olan ameller yukarı çıkar. Dolayısıyla ağır gelen hangisi ise ona göre cennete veya cehenneme. Tabi kötü ameller ağır geldiği zaman da iman bulunduğu müddetçe yine cehenneme girebilir. Allah Teala'nın bu rahmetiyle alakalıdır. İster azap eder. Kötülükler ağır geldiği zaman eğer küfür yoksa, müminse, ona azap eder. Azap bittikten sonra, yani işlemiş olduğu günahların cezasını çektikten sonra tekrar cennete gider. Eğer kafirse, günahlara ağır gelmişse, ki küfür olduğu müddetçe günahlara ağır gelecek, dolayısıyla ebediyen cehenneme gidecektir. Onun için diyoruz ki bu konuda iki görüş var. Yani kitapların tartılması, amellerin tartılması, ya yazılı olan kitaplar tartılacak, İyilikler bir defterde, kötülükler başka bir defterde, ikisi tartılacak. Hangisi ağır gelir, hangisi hafif gelir, ona göre sonuç belli olacak. Diğeri ise aynı şekilde amellerin suret şeklinde, yani güzel veya kötü bir surette yaratılıp bir zat şeklinde yaratılmaları, yaratıldıktan sonra onların tartılmaları diye iki ayrı görüşte belirtmişler. Tabii deminden de söylediğimiz üzere dedik ağır gelenler, ağır gelenden maksat tartıda normal adet olan ağır gelen aşağı çeker. Hafif gelen taraf yukarı doğru kalkar. Yani iyiliklerin ağır gelmesi demek, terazide iyiliklerin konulduğu tarafın aşağı doğru çekip kötülüklerin konulduğu tarafın yukarı doğru kalkması demek. Bu adeten böyledir. Birçok kişi de bunun, yani kıyametteki terazinin de bu vasıf üzerine olduğunu söylemişler. Ama tabii burada da ihtilaf etmişler. Bazı ulema da demişler ki yok, dünyadaki mu'tat olanın, yani adetin tam tersi. İyi olan, yani dünyada ağır olan aşağı basıp hafif olan yukarı çıkar ama ahiretteki tartı tam tersidir diyenler de var. İyi olan, ağır gelen yukarı çıkacak, kötü olup, yani hafif gelen aşağı inecek diye söylenmiştir. Tabii yine Musannif Hazretleri diğer bir konu sırat konusundan bahsetti. Dedi ki keve sıratu fel ibadu muhtelif. Sırat konusunda da kullar muhteliftir. Mururuhum fesalifun ve muntelif. Yani o sırat köprüsünü geçme konusunda bazıları hızlı bir şekilde, salim bir şekilde herhangi bir şey olmadan geçer. Bazıları ise orada helak olur diye Musannif Hazretleri bildirdi. Tabii sırat, ahirette sıratın bulunduğuna iman etmenin hükmüne. Ey sırat mislül mezkur min ahzil ibad es-suhuf vel vezin vel mizan fil vücubis sema'i. Önceki zikrettiğimiz konular gibi vezin, mizan, yani tartı ve amellerin

tartılmasının bulunduğuna itikad etmemizin vacip olduğu gibi aynı şekilde sıratın bulunduğuna da itikad etmemiz vaciptir. Peki sırat nedir? Sırat cisrun memdudun, uzun bir köprü, ala metni cehennem, cehennemin üzerinde bulunan uzun bir köprü, yeriduhu el evveluna vel ahirun hattel kuffar, kafirler dahi bütün herkesin üzerinden geçmiş olduğu köprü. Hilafen lil Halimi, tabi bu konuda İmam Halimi hilaf etmiş. Demiş ki hayfü vehebe ila ennehum la yemurrun aleyhi, yani kafirler onun üzerinden geçmezler. Dolayısıyla İmam Halimi'ye göre kafirler direkt cehenneme gidecekler. Sırattan geçmeden direkt hesaptan sonra cehenneme atılırlar diye söylemiş. Ve leallehu erade et taifetelleti turma fi cehennem minel mevkif bila sıratin. Yani sırattan geçmek için bazıları direkt mevkiften cehenneme atılacak. Onun için İmam Halimi de demiş ki yani herkes buradan geçmiş. Kafirler direkt hesaptan sonra oradan atılırlar diye söylemiş. Peki sırattan geçecekler kimler var? Hesapta istisna ettiklerimiz vardı. Peygamberleri istisna etmiştik, melekleri istisna etmiştik. Ve aynı şekilde hesapsız bir şekilde cennete girecekler vardı. Onları istisna etmiştik. Dolayısıyla dedik ki hesabı olmadıkları için, yani onlara hesaba çekilmeyecekleri için aynı şekilde onların amelleri de tartılmaz diye söylemiştik. Peki sırattan geçecekler mi? Ve şemile mâ zükira, zikrettiğimiz sırat kapsadı ennebiyyine ve sıddıkîn ve men yedhulül cennete bi gayri hisabin. Onlar da aynı şekilde sırattan geçecekler. Yani bu sırattan geçme konusunda istisna yok. Ve kulluhum sakitune illel enbiya. Sırattan geçen herkes sessiz bir şekilde ama sadece peygamberler hariç. Onlar feyekulune Allahümme sellim sellim. Allah'ım bizi sağ salim ulaştır diye dua ederek geçecek. Kema fi sahih. Ki sahih hadiste de böyle geçmiştir. Ve fi ba'dir rivayat. Şimdi sırat köprüsünden bahsettik. Bizim iman etmemiz gereken ahirette sıratın, yani sırat köprüsünün bulunması. Peki sıratın bulunmasından maksat, bu köprünün özellikleri nedir? Vasıfları nelerdir? İşte bazı rivayetlerde kılıçtan keskin, kıldan ince olarak geçiyor. Bunlara itikad etmemiz konusunda bizim mükellef olduğumuz sadece sırat dediğimiz ahirette sıratın bulunması. Yani sırat köprüsünün bulunması. Bunun dışındaki vasıfların detayına inmekle mükellef değiliz. Tabi Musannif Hazretleri yine vasıfları, yani hadislerde geçen, bize nakille ulaşan vasıflar nelerse onları da zikretti. Biz sadece bilmemiz gereken sıratın vacip olduğu, yani sırata inanmamız, inkar etmememiz gerekir. Dolayısıyla sırat köprüsünün bulunduğuna itikad edeceğiz ama detayları hakkında bilgimiz olmasa dahi bu teklifi, yani mükellef olmamıza zarar verecek bir durum değil. Mükellefliğimiz sadece sırat köprüsünün inanmanın vacip olduğunu bilmek. Peki bazı rivayetlerde sıratın vasfıyla alakalı, sırat köprüsünün vasfıyla alakalı şöyle şeyler gelmiş. Ennehu edakku mineşşa'rati, kıldan daha ince ve ehadde mineşseyfi, kılıçtan daha keskin diye söylenmiş. Ki ve huvel meşhur, meşhur görüşte budur. Ve naza'a fî zâlike el-İz bin Abdüsselam ve Şeyh el-Karrafi ve gayruhuma. Bu konuda İz bin Abdüsselam, İmam Karrafi, bunlar tartışmışlar. Kelbedriz Zerkeşi, İmam Zerkeşi gibi. Yani bu konu hakkında demişler ki ve ala fardı sıhhati zalike. Yani böyle bir şey olsa bile, hani bazı rivayetlerde böyle gelmiş. Hadi bunun sahih olduğunu kabul edelim bu rivayetlerin. Yine bile bu fehuve mahmulun ala gayri zahirihi. Biz bunun direkt zahirini almayız rivayetlerde. Yani saçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu gelse bile biz zahirini almayız. Ne yaparız? Yüevvel bi ennehu kinayetin an şiddetil meşakka. Bu sırat köprüsünün ne kadar meşakkatli olduğunu bildirmektedir diye tevil ederiz demişlerdir. Dolayısıyla böyle tevil ettiğimiz durumda fela yunafi ma verede minel ahadisi dalle ala kıyamil melaike ala cembeyhi ve kevnil kelalib fihi. Dolayısıyla böyle tevil ettiğimiz zaman bazı rivayetlerde de şöyle geliyor çünkü. Yani sırat köprüsünün kenarlarında melekler olacak. Aynı şekilde sırat köprüsünün kenarlarında melekler olacak, alt taraflarda da çengeller olacak. Oradan geçenleri alacaklar diye. Eğer biz kıldan ince, kılıçtan keskin dersek, bu sefer meleklerin duracakları yer veya çengellerin bulunacakları yer bir nevi yokmuş gibi görülür. Onun için biz eğer İmam Karrafi'nin, Bedreddin Ezzerkeşi'nin dediği gibi böyle tevil edersek, yani kıldan ince, kılıçtan keskin manasını, yani sırat çok meşakkatlidir bu manaya tevil edersek, dolayısıyla diğer rivayetlerde gelen

kenarlarında meleklerin bekleyeceği ve aynı şekilde çengellerin bulunacağı rivayetlerle de örtüşmüş olur. Dolayısıyla birbirine herhangi bir zıtlık söz konusu olmaz. Peki İmam Karrafi Hazretleri buna biraz daha ziyade etti. Dedi ki ve sahih ennehu aridun ve fihi tarikani. Yani Sırat köprüsü geniştir ve iki yol vardır. Yumna ve yusra, bir sağ bir sol. Fe ehlu saade yusleku bihim zâtel yemin. Yani saadet ehli müminler cennete girecekler. Sağ taraftan giderler. Ve ehlu şakave, şakî olanlar ise, cehenneme gidecekler ise, yesluku bihim zâtel şimal, o köprünün sol tarafından giderler. Ve fihi takatun, kullu takatin tenfuzu ila tabakatin min tabakati cehennem. Tabi o sol taraftan gidenler için yolun her birinde pencereler vardır. Onlar cehenneme açılıyor. Dolayısıyla gittikleri sol tarafta herkes gideceği bölüm cehennemde hangisi ise o camlardan, yani açık olan pencere gibi olan yerlerden gideceği yere, cehenneme gider. Bir de bunun dışında yine bahsedeceğimiz bazıları bu Sırat Köprüsü'yle alakalı yine vasıflarken şöyle demişler. İnnehi yedukku ve yettesya. O bazen daralır, bazen genişler. Bihasebi dîkin nur ve intişarihi. Başka bir görüş olarak, yani Sırat Köprüsü bazen daralır, bazen genişler. Yani her zaman geniştir veya her zaman dardır diyemeyiz demişler. Fe ardu sirati kulli vahidin bi kadri intişari nurihi. Bütün herkesin Sırat Köprüsü'nden geçerken yürüdüğü yolun genişlemesi nuru miktarıncadır. Nuru ne kadarsa genişlik de o kadardır. Fe inne nura kulli insanin la yetaaddahu ila gayrihi. Peki herkes Sırat Köprüsü'nden geçecek. Dolayısıyla herkes aynı anda yürüdüğünde birinin nuru geniş olduğu zaman diğeri de o nurun içinde bulunabilir mi? O genişlikte yürüyebilir mi? Hayır. Fe inne nura kulli insan la yetaaddahu ila gayrihi. Herkes kendi nuruna göre yürüyecek. Fe la yemşi ahadun fi nuri ahadin. Hiç kimse hiç kimsenin nurunda, yani genişliğinde yürüyemeyecek. Ve min huna kana dakikan fi hakki kavmin ve aridan fi hakki aharin. Dolayısıyla bu tevile göre demek ki Sırat Köprüsü bazılarına göre gerçekten kıldan ince, kılıçtan keskin olacak nuruna kadarsa. Bazılarına göre de çok geniş olacak. Ve tuluhu 3000 sene. Tabi rivayet edildiğine göre 3000 sene sürecek Sırat Köprüsü. Elfun su'ud ve elfun hubut ve elfun istiva. Yani 1000 sene yükseliş, tırmanış, 1000 sene düz yürüyüş ve 1000 sene de iniş olarak 3000 sene sürecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yudrabu sırat beyne zahrani cehennem. Yani cehennemin sırtına Sırat Köprüsü kurulacak. Fe ekunu ene ve ümmeti evvele men yecuzuhu. Ben ve ümmetim onu ilk geçenlerden olacağız diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Tabi yine aynı şekilde vasıflarlarken dediler ki ve Cibril fi evvelihi ve Mikail fi vasatihi. Sırat Köprüsü'nün başında Cebrail Aleyhisselam, ortasında Mikail Aleyhisselam olacak. Yes'elani nase am ömrihim fima efnevhu. Yani ömürlerini nerede harcadıklarını orada da soracaklar insanlara. Ve an şebabihim fima eblevhu ve an ilmihim mâzâ amilû bihi. Yani gençliklerini nerede harcadıklarını, ilimlerini, o ilimleriyle amel etmişler mi etmemişler mi, bunları soracaklar. Ve fi hafiyeteyhi kelalib muallika me'mura te'hudü men umirat bihi. Aynı şekilde o Sırat Köprüsü'nün kenarlarında da çengeller olacak. Kimin alınmasını emretmişse Allah-u Teala, onları da o çengeller alacaklar. Fele ibadu muhtelifun mururuhum. Peki Sırat Köprüsü geçerken insanların durumu nasıl olacak? İnsanların orayı geçme durumları muhtelif. Yani herkes kendine göre. İza alimte enne sırata vacibun. Dolayısıyla biz bildik ki artık sırata inanmak, itikad etmek sıratın bulunduğuna dair vaciptir. Fa'lem ennel ibade mutefavitetun mururuhum aleyhi. Tabi insanların dolayısıyla sırat varsa geçişleri de muhteliftir. Herkes ameline göre. Fi sur'atin necati ve ademiha. Feleysu fil murur aleyhi ala haddin seva. Dolayısıyla herkes o köprünün üzerinde eşit şekilde olmayacak. Herkes ameline göre değişik şekillerde olacak. Peki değişik şekillerde olacak kaç çeşit insan olacak burada? Burada 3 çeşit insan olacak. Kimisi Sırat Köprüsü'nü geçip cennete gidecek. Kimisi Sırat Köprüsü'nü geçemeyecek, cehenneme düşecek ama günahları miktarınca. Bu da imanı olanlar. Günahları ağır gelmiş ama iman var.

0: Dolayısıyla iman etmiş ama günahları ağır gelmiş hesapta, terazide. Dolayısıyla bunlar da tabii Allah-u Teala eğer azap etmek isterse düşecekler. Günahları miktarınca cezalarını çektikten sonra daha sonra çıkıp cennete. Üçüncüsü ise kafirler. Bunlar ise düşecekler ve ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Peki ve tefavutuhum fil murur bi hasebi tefavutuhum fil iarat an hurmetillahi teala. Peki bu geçişin hızlı olması, yavaş olması, hani geçenlerin bazıları emekleyerek gidecek, bazıları koşarak, bazıları yürüyerek, bazıları hızlı, bu yarış atları gibi çok hızlı bir şekilde. Yani hızları hep değişecek. Bunlar neye göre değişecek? Diyor ki bunların değişmeleri bi hasebi tefavutihim fil iaradi an hurimatillahi teala, Allah Teala'nın haram kıldığı şeylerden yüz çevirmelerine nazaran değişecekler. Nasıl femen kane minhum esra'u iaradan amma harramallah kane esra mururan fi zalikel yevm. Kim ki Allah Teala'nın haram kıldıklarından hızlı bir şekilde yüz çevirirse, hani haram kıldığına belli bir müddet uyup daha sonra yüz çevirme değil de haram kıldığını, yani haram olduğunu öğrenir öğrenmez direkt ondan yüz çevirirse, dolayısıyla hızlı bir şekilde Sırat Köprüsü'nden geçişte o kadar hızlı olacak. Peki kulların Sırat Köprüsü'nden geçmesinin hikmeti nedir? Yani Sırat Köprüsü'nün hikmeti ne? Vel hikmetu fi mururihim ale's-sirat zuhurun necati minennar. Yani ateşten kurtuluşun ortaya çıkması. Kim Sırat Köprüsü'nü geçerse ateşten kurtulmuş olacak. Ve en yetahassaral kufrar bi fevzil mu'minine ba'de iştirakihim fil murur. Dolayısıyla hem oradan kurtulan cennete gidecek ve kafirler de oradan kurtulanlara karşı bir nedamet. Yani onlar da bir pişmanlık duysunlar diye. Sırat Köprüsü'nün hikmeti budur. Yani kurtulanların cennete gitmesi ve kafirlerin o kurtulanları görüp aynı şekilde onların da bir pişman olması, dünyadayken yaptıklarına pişman olması vardır. Sırat Köprüsü'nün hikmeti de budur. Bu dersimizde sırat, mizan, vezin, bunların inanmanın vacip olduğunu söyledik. Dolayısıyla bunlara inanmanın vasıflarla değil de detayları değil, mükellef olduğumuz konu bunların bulunmasıyla alakalı. Yani sıratın, öbür dünyada Sırat Köprüsü'nün bulunduğu, tartının bulunduğu ve aynı şekilde amellerin tartıldığı, hesap olacağı, bunlara inanmak vacip. Detaylarıyla mükellef değiliz. Bilinmesi iyidir ama bilinmemesi ise herhangi bir zarar vermez. Sonraki dersimizde cennet, cehennem ve bunlardan bahsedeceğiz. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Talül Büşra Abdullah Bıyıklıoğlu Talül Büşra

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
4: Gel, gel kim olursan ol yine gel. Kafir, mecusi, putperest olsan da yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbene bozmuş olsan da yine gel.
5: Mısralarıyla yüzlerce yıldır Anadolu'dan bütün dünyaya yayılan ışığın kaynağı Hazreti Mevlana bu şekilde çağırır insanları. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Ancak gönüllere yansıyan ılık bir meltemle anlaşılabilir Mevlana.
4: Asıl ismi Muhammed Celaleddin olan Mevlana Hazretleri, Konya'ya gelip yerleştiği ve Anadolu'da uzun müddet yaşadığı için Rumi lakabıyla da bilinir. Efendimiz anlamına gelen Mevlana adı da Konya'da ders okutmaya başladığı sıralarda verilmiştir.
5: Celaleddin Rumi'nin doğum yeri, bugünkü Afganistan'da bulunan eski bir Türk kültür beldesi olan Belh şehridir. Mevlana'nın dünyaya geliş tarihi konusunda meşhur olan tarih, miladi 30 Eylül 1207'dir. Ancak bazı araştırmacılar doğum yılı olarak 1182 tarihini belirtiyorlar. Asil bir aileye mensup olan annesi, Belh emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun, babası da alimlerin sultanı sıfatıyla tanınmış olan Muhammed Bahaeddin Veled'dir.
4: Bahaeddin Veled, dönemindeki siyasi olayların meydana getirdiği karışıklık ve Moğol istilasının yaklaşmasından dolayı ailesiyle birlikte 1212 yılında Belh şehrinden ayrılarak Nişabur'a geldi. Burada ünlü mutasavvıf Feridüddin-i Attar ile karşılaştılar ve küçük yaştaki Celaleddin, Attar Hazretlerinin dikkatini çekerek takdirini kazandı.
5: Hazreti Mevlana, babası Bahaeddin Veled'le

0: yanından ayrılırken Feridüddin Attar, "Sübhanallah, bir umman, bir ırmağı takip ediyor," diyerek gelecekte Celaleddin'in ulaşacağı makama işaret eder.
1: Bahaeddin Veled ailesiyle beraber Nişabur'dan Bağdat'a, oradan Kufe yoluyla Mekke'ye gitmiştir. Hac farizasını yerine getirdikten sonra Şam, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde istikametini takiben Karaman'a gelip Subaşı Emir Musa'nın yaptırdığı medreseye yerleşmiştir. 7 sene burada yaşadıktan sonra 1225 tarihinde Mevlana Gevher Hatun'la evlendi.
0: Bu evlilikten Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğulları dünyaya geldi. Yıllar sonra Gevher Hatun'un vefatı üzerine Mevlana Celaleddin Rumi Kerra Hatun'la evlendi. Bu evliliğinden de Muzafferüddin ve Emir Alim Çelebi isimli oğullarıyla Melike Hatun adlı bir kızı doğdu.
1: O yıllarda Anadolu'nun büyük bölümü Selçukluların idaresindeydi. Konya'da devletin baş şehriydi. Sanat eserleriyle donatılmış olan ve ilim adamlarıyla sanatkarların itibar ettiği Konya'da oturan Sultan Alaaddin Keykubat, Mevlana'nın babasını yanına davet etti.
0: 3 Mayıs 1228 tarihinde ailesi ve dostlarıyla Konya'ya gelen Bahaeddin Veled muhteşem bir törenle karşılandı ve Altunapa, diğer adıyla İplikçi Medresesi'ne yerleşti. 3 yıl sonra Sultanül Ulema Bahaeddin Veled dünyaya veda edince talebeleri ve müritleri babasının varisi olarak gördükleri Mevlana Celaleddin Rumi'nin etrafında toplandılar. Babasının vefatının ardından Mevlana Seyyid Burhaneddin Tirmizi'nin nezaretinde uzun bir manevi terbiyeden geçti. Artık büyük bir alim ve mutasavvıf olduğu herkesçe kabul edilen Hazreti Mevlana, İplikçi Medresesi'nde derslerine devam etti.
1: Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi, 15 Kasım 1244 tarihinde karşılaştılar. Birbirlerinin ufkunu ilahi enginleri açan iki büyük okyanus, hem kendi çağlarını hem de yüzlerce yıl boyunca dünyayı aydınlattılar. Hazreti Mevlana, Şems-i Tebrizi'de mutlak kemalin varlığını, cemalinde de ilahi nurlara görmüştü. Ancak bu beraberlik uzun sürmedi. Çünkü Şems'le Mevlana'nın sohbetleri, çevresindekilerin onları kıskanması, Şems-i Tebrizi'nin Şam'a gitmesi, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'i gönderip onu yeniden Konya'ya çağırması, Şems'in tekrar ortadan kaybolması.
0: Şems'in ikinci kayboluşundan sonra Mevlana'nın onu tekrar tekrar araması hayatında büyük izler bıraktı. Hazreti Mevlana, Şems'in 1247 senesindeki esrarengiz yetişinden sonra uzun süre inzivaya çekildi. Şems şehit mi edildi, yoksa kimseye haber vermeden gizlice Konya'dan mı ayrıldı? Sorularının cevabı meçhuldür.
1: Bütün hayatını hamdım, piştim, yandım kelimeleriyle özetleyen büyük alim ve mutasavvıf Mevlana Hazretleri 17 Aralık 1273 günü aşkına yanıp kavrulduğu Cenab-ı Hakk'a kavuştu. En az Mevlana'nın kendisi kadar ünlü olan Şeb-i Arus, yani düğün gecesi, yani o en sevgiliye kavuşma gerçekleşmişti.
0: En büyük eseri Mesnevi 6 ciltten müteşekkil ve 25.618 beyittir. Failatün, failatün, failün vezninde yazılan Mesnevi'de tasavvufi fikir ve nasihatler birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlatılmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin döneminin edebi dili olan Farsça olarak kaleme aldığı Mesnevi'nin 1278 tarihli en eski nüshası halen Mevlana Müzesi'nde teşhir edilmektedir.
1: Hazreti Mevlana öyle bir sevgi güneşidir ki, Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed İkbal, üniversite tahsilini yapmakta olduğu İngiltere'ye bir gidişinde, uçak Türkiye'nin üzerinden geçerken kaptan pilot, "Türkiye'den ve Mevlana diyarından geçiyoruz," diye anons yapar.
0: Bunun üzerine İkbal ayağa kalkar ve huşu içerisinde bir müddet sessiz kalır. Bu duruma şahit olan yanındaki yolcular, "Neden ayağa kalktın?" diye sorarlar.
1: Gözleri buğulanmış olan Muhammed İkbal

0: Bu diyarda gönüller sultanı Mevlana Celaleddin Hazretleri metfun. Bu itibarla ayağa kalkmak lazım diye cevap verir. Gel, gel kim olursan ol yine gel. Kafir, mecusi, putperest olsan da yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.
1: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programına hoş geldiniz. Efendim, iki günlük bir aranın ardından yine Canı Dilden programında sizlerleyiz. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisseler ve son olarak Hadimül Müslim'in Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's-Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Efendim, bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlayacağız dedik. Bugün bu hikayemiz bir naat olacak. Bu naat, Seyyid İhsan el-Hüseyni'nin yazmış olduğu, Ser organizasyonun, Ser yapımın yapımcılığını üstlendiği, Servet Tekin'in müziğini yaptığı bir naat-ı şerif ve naat'ı da bendeniz seslendirmiş bulundum. Bu naat-ı şerif Hazreti Fatıma annemizle alakalı. Hazreti Fatıma annemizin hikayesini içeren bir naat. Bu naat-ı şerifi hikaye olarak bugün Canı Dilden programında sizlerle paylaşmak istiyorum. Hikayemiz, naatımız şöyle. Alemleri yaratan Allah'a hamdolsun. İki cihanın serveri, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, ashabına, ehli beytine selam olsun.

Hicretten tam 13 yıl önce Mekke'nin sıcak kucağında El Emin olanın hanesinde uçtusuyla alemi serinleten nur geldi dünyaya. Karanlıkları yırtan bir güneş gibi doğdu varlık alemine. Cennetin kokusu tenine sinmiş. Kadınlara ne güzel bir müjdeydi. Fahri kainat, Allah onu sevenleri cehennemden uzaklaştırır dedi. Bu yüzden Fatıma dedi adına. Yüzü parlak ve apaydınlıktı. Fatıma'ya bir de Zehra ekledi. Bir çöl gülünün açılışı gibi, buhran yıllarının acı hatıralarını silip atacak, Hazreti Peygamber'e yol arkadaşı olacak, son evladı ve iki gözünün çiçeği, milyonlarca Fatıma'ya ilham olacak. Küçük yaşında Kureyş'in zulmüyle büyüdü. Çok cefalar çekti. Ama asla vazgeçmedi. Müşrikler zılgıt çığlıklarıyla inletirken Mekke'yi, o sabrı öğrendi ama asla isyan etmedi. İşkencenin Mekke sokaklarında kol gezdiği, müşriklerin alemlere rahmet olarak gönderilen peygambere zulmettiği bir gündü. Ebu Cehil ve adamları kin dolu yürekleriyle yine planlar kurarken babası sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbine teslim olmuş huşu içinde namaz kılıyordu. Bir ölmüş devenin işkembesini secde eden sevgililer sevgilisinin üzerine koydular. Gülüşleri utandırdı Esenyeli. Bir ses ulaştırdı o zulmü küçük Fatıma'ya. İçi hüzün dolu koşarak geldi babasının yanına ve üzerine konan işkembeyi öyle bir kaldırdı ki yel duyurdu tüm cihana. Tüm cihan şahit oldu o haykırışa. Oysa daha küçücük bir kızdı ama cesareti hala akıllarda. Hicretle yeni bir sayfa açıldı. Mekke'nin zorlu imtihan günlerinin ardından Medine'nin huzur dolu iklimine kavuştu müminler. Küçük yaşta yetim kalınca Hazreti Fatıma babasının nazarında yürüdü. Rahmet ve şefkat pınarından doyasıya içti. İki cihan güneşi Efendimizin bir parçası ve kalbinin meyvesiydi. Ondaki feyzi keşfeden gelip talip oldu. Ancak Resulullah onun işi Hak Teala'nın emrine bağlıdır buyurdu. Bekliyordu sırrını. Alem hazırdı lakin dile getirecek bir cesaret bekliyordu. Bir an lazımdı kutlu seslenişi haykıran, bir hal lazımdı Hazreti Ali'ye o cesareti sunan. Medine'de bir yaz günüydü. Mescitte oturup konuşanlar vardı. Bir sesti geceyi güne katan, bir ilahi teklifti arşı şahit tutan. Belki sitemdi, belki nasihat. Belli ki Ali'ye ötelerden geldi bu iltifat. Bu ne güzel bir itaat ya Rab. Fakat tereddüt sardı gözlerini. Kaldırabilir miydi bu emaneti? Onca yokluğun içinde yeter miydi bu dünyalık hali? Dünya senin sırtında kesedir ya. Sen ki varlığın zirvesi peygamberin sevdiği. Bu zenginlik değil de neydi? Resulullah'ın sevgisi yetmez miydi? Gözleri doldu. Daldı gitti. Cennet belirdi ufukta. Karşıda Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Fatıma-tüz-Zehra. Utanarak, sıkılarak geldi huzura. Heybetiyle Resulullah karşısında. Konuşamadı. Dili tutuldu. Oysa Fatıma'yı istemeye gelmişti. Niçin geldin diye sordu varlığın sebebi. Sustu, kalbinde bir hüzün seli.

Halde Fatıma'yı istemeye geldin. Başı önünde mahcup evet dedi. Fatıma'ya duyurdu istediğini. O da sustu. Bir şey diyemedi. Mehir olarak ne vereceksin diye sorunca, kılıcım, devem, başka bir şeyim yok dedi. Düğün vakti geldi Fatıma'nın. Çeyizini kim hazırlar diye bir düşünce sardı Allah Resulü'nü. Çeyizini temin edecek olan Allah'tır diye muştuladı Cibril-i Emin. Gözleri dolu dolu şükür secdesi yaptı alemlerin efendisi. Cebrail geldi, yanında Mikail, İsrafil, Azrail ve bin melek. Ellerinde altın tepsiler. Hazreti Peygamber, ya Fatıma, ne istersin diye sordu. Nebiler efendisinin son çiçeği ise şöyle buyurdu. Dünya değil muradım. Ahirette günahkar kadınlara şefaat etmek isterim. Allah Resulü bu isteğini Cebrail'e bildirdi. Fatıma'nın tek arzusuydu, kabul edildi. Babacığım dedi Hazreti Fatıma, senin şefaat edeceğine dair ayetler var. Benim şefaat edeceğime dair delil nedir? Cebrail üzerinde Allah'ın kelamı işli beyaz bir ipek getirdi. Kıyamet günü mümin kadınlara Fatıma'yı şefaatçi tayin etti. Hazreti Peygamber minbere çıktı. Hamd ve sena iledikten sonra muhacire ve ensara hitaben, ey Müslümanlar! Biliniz ki kardeşim Cebrail gelip haber verdi. Hak Teala melekleri toplayıp söz verdi. Fatıma binti Muhammed'i Ali'ye verdi, akit etti. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin nikahı kıyıldı. Medine sevinçle dolup taştı. Fatıma'nın hayatı tarihte bir sayfa açtı. İki yıldız doğdu Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evinde. Adları Hasan ve Hüseyin oldu. Hasan babasının bilgeliğini miras aldı. Hüseyin ise annesinin cesaretini taşıdı. Birlikte oynadılar, birlikte dua ettiler. Birlikte büyüdüler, birlikte öğrendiler. Hasan adaletin sembolü, Hüseyin fedakarlığın simgesi oldu. Onların doğumu bir milletin doğuşu, onların hayatı bir ümmetin yolu oldu. Yıllar geçti aradan. Fahri Kainat aleyhissalatu vesselam ahirete irtihal etti. Kabri şerifi ilk ziyaret eden Hazreti Fatıma'nın güldüğü hiç görülmez oldu. Allah'ın Resulü'nün üzerine toprak atıldı mı? Nasıl razı oldunuz? Üzerime öyle musibetler döküldü ki şayet onlar gündüzlerin üzerine dökülseydi kararır da gece olurdu. Sonra babasının bir sözünü hatırladı. Küçük bir tebessüm kondu yanaklarına. Kızım, ehli beytimden bana ilk kavuşacak sensin. Bana ilk gelecek olan sensin. Hicretin 11. yılı. Ramazan ayı. Rahmet peygamberinin vefatının ardından 6 ay geçmişti. Hazreti Fatıma hastalanıp yatağa düştü. Allah Resulü'nün en sevgili kerimesi, babacığının ardından gözyaşlarıyla dolu bir Ramazan'da ruhunu Rabbine teslim etti. Onun mirası, çocukları Hasan ve Hüseyin oldu ümmete. Ve ruhu sonsuza dek yaşayacak Ehl-i Beyt'le.

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Hazreti Fatıma annemize yazılmış bir naat, Seyyid İhsan el-Hüseyni Seyyidimizin yazmış olduğu bir naat. Bu sözler ancak Hazreti Fatıma annemizin kanını taşıyan bir Ehl-i Beyt'in gönlünden çıkabilirdi. Resulullah'ın asil kanından, canından olan başımızın tacı Fatıma annemizin asil torunları aynı bağlılıkla dedelerine, annelerine sahip çıkıyorlar. Ve Rabbim bizleri Fatıma annemizin ahlakıyla ahlaklanmayı, kızlarımızı, çocuklarımızı da o ahlakla yetiştirebilmeyi nasip

etsin. Hazreti Fatma radıyallahu anh'ın incesi, Hüseyin'i bir aşk sadası yükseldi, asırlara aşan bir kalemle. O kalem ki El Esbezmin'deki sözü hatırlattı, düştüğü yerde kalan kalplere. Efendim Hazreti Fatıma annemizin naatını dinledik. Bundan sonra da bu naatla alakalı gelen bazı yorumları okumuş olduk. Ve programımıza devam ediyoruz. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan sizler için seçmiş olduğumuz nasihatlerle devam ediyoruz. Bugün seçtiğimiz konumuz öfkeye hakim olmak. Nasihatlerimiz ise şöyle. Öfke ateşten bir kor parçasıdır. Senetleriyle bize Ebu Said Hudri radıyallahu anh'tan ulaşan bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öfke ateşten bir kor parçası gibidir. Sizden biri öfkelenirse eğer ayaktaysa otursun. Oturuyorsa uzansın. Uzanmış bir vaziyetteyse gitsin toprağa uzansın. Yine Ebu Said Hudri radıyallahu anh'tan ulaşan bir başka hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öfkelenmekten sakının. Çünkü öfke Ademoğlunun kalbinde alevler tutuşturur. Sizden birinin öfkelendiği zaman gözlerinin nasıl kızardığının, boyun damarlarının nasıl şiştiğini görmez misiniz? Her kim kendisinin öfkeleneceğini hissederse otursun ve sırtını toprağa versin. Aralarınızda bazıları vardır ki çabuk öfkelenir ve çabuk sakinleşir. Bu durumda bir huy diğerini telafi eder. Kimilerinizde vardır ki geç öfkelenir ve geç sakinleşir. Bu huylar da birbirini telafi eder. Fakat sizin en hayırlınız geç öfkelenen ve öfkelendiği zamanda çabuk sakinleşendir. En şerliniz ise çabuk öfkelenen ve geç sakinleşendir. Ebu Umame Bahili radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştur. Her kim öfkesinin hıncını almaya muktedirken öfkesine hakim olursa Allah Celle Celaluhu kıyamet günü onun kalbini kendi rızasıyla doldurur. Denildiğine göre İncil'de şöyle yazılmaktaymış. Ey Ademoğlu! Öfkelendiğin zaman beni hatırla ki ben de öfkelendiğim zaman seni hatırlayayım. Benim sana olan yardımıma razı ol. Zira benim sana olan yardımım senin kendi kendine yardımından daha hayırlıdır. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh kendisini öfkelendiren bir adama eğer beni öfkelendirmemiş olsaydın elbette seni cezalandırırdım demiş. O bu sözüyle şu ayetteki manayı kastetmiştir. O takva sahipleri ki öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Ali İmran suresi 134. ayet-i kerime. Ömer bin Abdülaziz bir defasında sarhoş birini görmüş ve onu yakalayıp cezalandırmak istemişti. Adamı yakalayacağı sırada kendisine sövdü. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz adamı bıraktı ve cezalandırmaktan vazgeçti. Bunu gören bazı kişiler, ''Ey müminlerin emiri, bu adam size sövdü, niye bırakıp gittiniz?'' diye sordular. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh şöyle cevap verdi. ''Çünkü o beni öfkelendirdi. Eğer onu cezalandırsaydım, bunu nefsime ağır geldiğinden dolayı yapmış olacaktım. Ben nefsimi müdafaa için bir Müslümanı cezalandırmak istemem.'' Kadi Meymun bin Mihran'ın cariyesi, yani hizmetçisi ona çorba getiriyordu. Fakat bu esnada hizmetçinin ayağı kaydı ve çorbayı Meymun'un üzerine döktü. Bunun üzerine Meymun onu dövmek istedi. Hizmetçisi ona, ''Efendim, Yüce Allah'ın öfkelerini yutarlar.'' Ayet-i kerimesi mucibince amel edin dedi. Meymun, tamam, onunla amel ediyorum. Öfkemi yeniyorum dedi. Hizmetçi, şimdi de ayetin devamı olan insanları affederler manasınca amel edin dedi. Meymun, seni affettim dedi. Hizmetçi, şimdi de ayetin son kısmı olan Allah da güzel davranışta bulunanları sever kısmıyla amel edin dedi. Bunun üzerine Meymun ona şöyle dedi. O halde ben de sana karşı güzel bir davranışta bulunuyorum ve seni Allah rızası için azat ediyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç güzel özellik bulunmadıkça gerçek manada imanın tadını alamaz. Cahilin cahilliğini susturacak yumuşaklık ve nezaket. Kendisini haramlardan koruyacak vera yani takva. İnsanları idare edebilecek güzel ahlak. Geçmiş zamanlarda yaşamış bir salih zat hakkında anlatılan bir kıssa şöyledir. Bu zatın çok sevdiği bir atı vardı. Bir gün atının yanına geldiğinde bir ayağının kesilmiş olduğunu gördü. Hizmetçisine bunu kim

yaptı diye sordum. Ben yaptım dedi. Adam neden yaptın diye sordu. O seni üzmek istedim de onun için dedi. Bunun üzerine Salih Zat, vallahi ben de bunu sana yapmanı emredeni, yani şeytanı üzeceğim. Git, artık hürsün, at da senin olsun, dedi. Müslüman, hilim sahibi ve sabırlı olmalıdır. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, çünkü bunlar takva sahiplerinin özellikleridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Şura suresi 42 Taksim 43 buyurarak hilim sahibi olan müminleri övmüştür. Yani her kim kötülüğe sabreder, kötülüğü yapanı affederse muhakkak bu iş büyük sevap getiren bir davranıştır. O kimse böyle yapmakla büyük ecirlere nail olur. Allah Celle Celaluhu bir başka ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Fussilet Suresi 41 Taksim 34. Yani güzel sözle kötü söz hiçbir zaman bir olmaz. Müslüman güzel söze, kötü bir sözle mukabelede bulunmaz. Sonra şayet biri sana kötü bir söz söylediyse sen de ona güzel sözle karşılık ver. Eğer böyle yaparsan sana düşmanlık eden kimseler bile seni akraban gibi dostun olur. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı hilim sahibi biri olmasıyla övmüştür. İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biriydi. Hud Suresi 11 Taksim 75. O halde halim kişi kendisine yapılan kötülükleri görmezlikten gelen, onlara iyilikle karşılık veren kimsedir. Allah Teala Nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sabırlı ve hilim sahibi olmasını emretmiş ve kendisinden önce geçen peygamberlerin de bu ahlak üzerine olduğunu haber vermiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Ahzab Suresi 46 Taksim 35. Yani geçmişte kafirlerle savaşmaları emrolunan peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de kafirlerin yalanlamalarına ve eziyetlerine sabret demektir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam derler geçerler. Furkan Suresi 25 Taksim 63. ayetinde selamı hilim olarak tefsir etmiş ve onlara karşı cahillik edildiğinde, cahilane davranıldığında hilimle karşılaşırlar şeklinde tefsir etmiştir.

0: Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı.

0: Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
2: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk Odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir kıssa şöyledir. İsrailoğulları zamanında abid bir zat vardı. Şeytan saptırmak istedi ancak buna güç yetiremedi. Bu zat bir defasında bir ihtiyacı için dışarı çıktı. Şeytan da bir fırsatını bulup onu yoldan çıkarmak için beraberinden gitti. Ona şevhet ve öfke vermek suretiyle yaklaşmak istedi. Ancak bunda başarılı olamadı. Bunun üzerine onu korkutarak yoldan çıkarmaya çalıştı. Bu sebeple dağın tepesinden üzerine doğru bir kaya yuvarladı. Kaya bu zata tam yaklaşmıştı ki abid Allah'ın adını zikretti ve kaya paramparça olup gitti. Şeytan bundan da bir netice alamayınca aslan ve diğer yırtıcı hayvan şekillerine girdi ve bu şekilde korkutmak istedi. Ancak bunlar da bir işe yaramadı. İblis en son çare olarak bir yılan şekline büründü. Abid zat o esnada namaz kılıyordu. Yılan ayaklarından başlayarak bütün vücudunu dolandı ve başına kadar geldi. Abid zat secde etmek istediği zaman yılan onun secde edeceği yere kuruldu. Secde etmek istediği sırada korkutmak ve secdeden uzaklaştırmak için ağzını açtı. Fakat abid her seferinde secde edebilmek için onu eliyle öteye itiyordu. Abid kimse namazını tamamlayıp yoluna koyulduğu zaman şeytan onun yanına geldi ve ''Ben sana şöyle şöyle şeyler yaptım. Ancak hiçbirinde başarılı olamadım. Artık seninle bir dostluk kurmanın vakti geldi. Bugünden sonra seni saptırmaya çalışmayacağım.'' dedi. Abid ise ona şöyle dedi. ''Hayır, bugün sen beni korkutmaya çalıştın ancak Allah'a hamdolsun ben yaptıklarının hiçbirinden korkmadım. Bugünden sonra da senin arkadaşlığına ihtiyacım yok.'' Bunun üzerine şeytan, ''Bugün evden çıktıktan sonra ailenin başına ne gibi musibetler geldiğini sormayacak mısın?'' dedi. Abid, ''Ben onlardan önce öldüm.'' dedi. Bu defa şeytan, ''Peki benim insanları nasıl yoldan çıkardığımı sormayacak mısın?'' diye sordu. Abid, ''Evet, bana insanları yoldan çıkarmak için hangi yollara başvurduğunu anlat.'' dedi. Şeytan şöyle anlattı. ''Onları üç şeyle yoldan çıkarırım. Cimrilik, öfke ve sarhoşluk. Şöyle ki insan cimri olduğu zaman biz onun gözünde malını az gösteririz. Böylelikle o da malını verilmesi gereken yerlere sarf etmez. Ayrıca insanların malına da göz dikmeye başlar. Bir adam öfkeli olduğunda bizler yani şeytanlar onu aramıza alır ve onunla çocukların bir topla oynadığı gibi oynarız. Bu kimse duasıyla ölüleri dirilten biri olsa dahi o kötü ahlakı sebebiyle ondan ümidi

ümidimizi kesmeyiz. Sarhoşa gelince, aynen bir koyunun kulağından tutulup götürülmesi gibi biz de onu her türlü kötülüğe tutup çekeriz. Şeytanın aleyhillâne verdiği bu haberlere göre öfkelenen kişi çocuklarının oynadıkları top gibi şeytanların elinde oyuncak olur. O halde öfkelenen birinin şeytanın esiri olmaması ve amelinin boşa gitmemesi için sabırlı olması gerekir. Şöyle anlatılmıştır. Bir gün İblis aleyhillâne Hazreti Musa aleyhisselamın yanına gelerek, "Sen Allah Teala'nın peygamber olarak seçtiği ve onunla mukamele etmiş birisin. Ben de Allah'ın yarattıklarından biriyim ve ben de Rabbine tövbe etmek, dönmek istiyorum. Rabbine sor, acaba benim tövbemi kabul eder mi?" dedi. Musa aleyhisselam duyduklarına çok sevindi. Hemen su getirilmesini istedi, abdestini aldı ve bir müddet namaz kıldı. Sonra dua etti. "Ey Rabbim, İblis senin yarattıklarından biridir. Sana tövbe etmek istiyor. Onun tövbesini kabul et," dedi. Hazreti Musa'ya Allah Teala, "Ey Musa, o tövbe etmez," denildi. Hazreti Musa tekrar, "Ey Rabbim, o sana tövbe etmek istiyor," dedi. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya vahyederek, "Ey Musa, senin için onun istediğini kabul ediyorum. Eğer tövbe etmek isterse, ona Adem'in kabrine secde etmesini söyle. Eğer secde ederse, onun tövbesini kabul ederim," dedi. Musa aleyhisselam sevinçli bir halde Tur-i Sina'dan indi ve iblisin yanına gitti. Ona Allah Teala'nın emrini iletti. İblis buna çok öfkelendi, kibirlendi. "Ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne mi secde edeceğim?" dedi ve şöyle devam etti. "Ey Musa, Rabbinle aramda vesile olduğun için üzerimde hakkın var. Bu hakkı ödemek için sana 3 tavsiyeyi yapmak istiyorum. Bu 3 durum başına gelirse beni hatırla. Birincisi, öfkelendiğin zaman beni hatırla. Çünkü öfkelendiğin anda kalbinde ve bedeninde kanın dolaşması gibi dolaşmaya başlarım. İkincisi, savaşta düşmanla karşılaştığın anda beni hatırla. Çünkü ben, insan düşmanla karşılaştığı zaman onun yanına gelir, kanına girer ve çoluk çocuğunu, malını mülkünü hatırlatırım. Nihayetinde o kişi bu düşünceler içerisinde arkasına dönerek savaştan kaçar. Üçüncüsü, aranda mahremlik ilişkisi bulunmayan yabancı kadınlarla yalnız kalmaktan şiddetle sakın. Çünkü ben o esnada seninle onun arasında, onunla da senin aranda bir elçi olurum, gidip gelirim." Rivayet edildiğine göre Lokman Hekim oğluna şöyle bir vasiyette bulunmuştu. "Üç şey vardır ki bunlar ancak şu üç şey açığa çıktığında bilinir. Bir kişinin hilim sahibi olup olmadığı öfke anında belli olur. Cesaret ancak savaş meydanlarında belli olur. Kardeşlik de ancak darlık ve sıkıntı anlarında belli olur." Anlatıldığına göre adamın biri tabiinden olan bir zatı yüzüne karşı övmüştü. Bunun üzerine o zat, "Ey Allah'ın kulu, neden beni övüyorsun? Sen benim öfkeli halimi tecrübe ettin de benim hilim sahibi biri olduğuma mı kanaat ettin?" dedi. Adam, "Hayır," dedi. O, "Sen benimle bir yolculuk halini tecrübe edip de benim güzel ahlaklı biri olduğuma mı kanaat ettin?" dedi. Adam yine "Hayır," dedi. O, "Bana bir emanetini teslim ettin de benim güvenilir biri olduğumu mu tecrübe ettin?" dedi. Adam tekrar "Hayır," dedi. Bunun üzerine tabiinden olan bu zat ona, "Yazık. Bir kimse bir kimseyi bu üç hususta tecrübe etmedikçe onu övmesi doğru değildir," dedi ve şöyle devam etti. "Cennet ehlinin üç ahlakı vardır ve bunlar ancak kerem sahibi insanlarda bulunur. Sana zulmedeni affetmek, seni mahrum edene vermek, sana kötülükle muamele edene iyilikle karşılıkta bulunmak. Zira Allah Teala bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Resulüm, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." A'raf suresi 199. ayet-i kerime. Rivayet edildiğine göre bu ayet indiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama bu ayetin tefsiri nasıldır diye sordu. Cebrail aleyhisselam, "Her şeyi bilen Allah Teala'ya sorarım," dedi. Resulullah'ın yanından ayrıldı ve biraz sonra geldi ve şöyle dedi. "Ey Muhammed, Allah Teala sana senden akrabalık bağlarını koparan akrabalarını ziyaret etmeni, seni mahrum bırakana vermeyi ve sana haksızlık edeni bağışlamanı emrediyor," dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü meleklerden biri, amellerinin karşılığı yalnız Allah Teala tarafından verilecek olanlar, yani hesaba çekilmeyecek olanlar,

"Bunlar nerede?" diye seslenir. Bunun üzerine kendilerine haksızlık edilmesine rağmen affedici davrananlar kalkarlar ve cennete girerler. Bir gün Ahnef bin Kays rahmetullahi aleyhe insanlık nedir diye sorulur. O şöyle cevap verir. İnsanlık yüksek bir mertebedeyken tevazu sahibi olmak, cezalandırmaya gücü yeterken affedebilmek, başa kalkmadan verebilmektir. Attiye radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam buyurmuştur ki, müminler aynen burunlarına halka geçirilmiş, istenilen yere çekildiğinde giden ve bir taşın üstünde otur denildiğinde oturan, iyi ahlaklı develer gibi yumuşak ve sakin huyludurlar. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, öfkelendiğin zaman sabırlı olmalı ve öfke anında aceleye gelmemelisin. Zira acele yapılan bir işin üç türlü neticesi olabilir. Birincisi, nefsinde bir pişmanlık hissi duyar. İkincisi, insanlar tarafından kınanır. Üçüncüsü, Allah katında cezaya müstahak olur. Hilim ve sabırla yapılan işlerde üç şekilde neticelendirilir. Birincisi, nefsinde bir huzur hisseder. İkincisi, insanlar tarafından övülür. Üçüncüsü, Allah tarafından ecir kazanır. Hilim yani yumuşak huyluluk önceleri insana acı gelir. Ancak sonunda tatlaşmaya başlar. Nitekim bir şair şöyle demiştir. İlk zamanlar yumuşak başta olmanın acıdır tadı. Fakat baldan tatlıdır bu işin sonu.

Efendim, Canı Dilden programı devam ediyor. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan öfkeye hakim olmak konusunu okumuş olduk bugün, istifade etmiş olduk. Çok kıymetli nasihatlerdi. Biz de öfkemize hakim olmalıyız. Bu kitabı okuduktan sonra bu konuya gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle öfkelendiğimiz anda şeytana uymayıp karşımızdakini affedebilme yetisini kazanmamız gerekiyor ki biz de cennete hesapsız girenlerden olabilelim. Efendim, programımız devam ediyor Sufi kavramlarla. Sufi kavramlarda bugün sizler için seçmiş olduğumuz kelimemiz veli. Veli, Arapça dost anlamına gelir. Velinin tanımı Buhari'de şu kutsi hadisle verilir. Allah bir kulunu sevdiği zaman onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Bu kul Allah'tan bir şey istese bu isteği kabul görür. Allah'a sığındığında Allah onu korur. Kim bir velime düşmanlık yaparsa ona harp ilan ederim. El-Veli, Allah'ın güzel isimlerindendir. Allah'a yakınlık sağlayan kişilere veli denir. Veli kelimesi hem fail hem de mef'ul anlamındadır. Fail olarak taat halinde devamlı olan kişiyi, mef'ul olarak da Allah'ın nimetleri üzerinde devamlı olan kulu ifade eder. Kısaca sürekli olarak taate devam eden, isyandan uzak duran, şevhetlerden kaçınan ariflere veli denir. Veli kelimesinin çoğulu evliyadır. Hazreti Musa Allah'ı görmeyi istedi. Kendisine dağdaki tecelli nasip oldu. Direkt değil, dolaylı görmeyle şereflendi. Miraç gecesi Hazreti Resulullah Allah'ı görmek gibi bir dilekte bulunmamasına rağmen Allah onu direkt cemaliyle müşerref kıldı. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri velinin özelliklerini şöyle açıklıyor. Veliler masum değildir, mahfuzdur. Masum günah işlemez, mahfuz işler. Ancak günahta ısrar etmez. Velilerde son nefeste imanla vefat etmek garantisi yoktur. Veliden keramet zuhur eder. O da ihtiyaç olduğunda. Durup dururken keramet göstermek velilikte söz konusu değildir. Bir velinin 1000 yılı ömrü olsa, bu süre içinde manevi kemalatta yükselse, bir peygamberin topuğuna bile varamaz. Veliler duaları makbul, kullukları halis, insanlara hizmetleri, Allah Celle Celaluhu'nun rızası için olan samimi Müslümanlardır. Karşılık beklemezler. Bütün hayatları Allah Teala'nın rızasını tahsil etmek, azametine ulaşmak içindir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları şöyle methi sena etmiştir. Allah dostları, veliler

görüldüklerinde Allah'ı hatırlatırlar. Osman Gazi bir gün Şeyh Edebali Hazretlerinin evine ziyarete gitmiş. Vakit bir hayli geç olunca Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin geceyi burada geçirmesini söylemiş ve ona bir oda göstermiş. Osman Gazi yatmak için odaya girdiğinde duvarda Kur'an-ı Kerim asılı olduğunu görünce, "Kur'an-ı Kerim bulunan bir odada ayakları uzatarak yatmak doğru olmaz," deyip biraz Kur'an-ı Kerim okumuş. Sonra da oturduğu yerde uyuyakalmış. Hisse: Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Ona hürmet ve edep göstermek her Müslümanın görevidir. Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e olan hürmetinden dolayı Allah Teala onun nesline 6 asırlık bir devlet vermiştir. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde tasavvufun önemiyle ilgili şöyle buyuruyor: "Ebedi saadete ulaştıran en mühim yollardan biri, geniş lütuflara, faydalı sırlara ve parlak nurlara sahip olan, nefisleri kirlerden arındıran, kalpleri pisliklerden temizleyen, ruhları kurtuluş basamaklarına yükselten ve insanı başarıya ulaştıran tasavvuf yoludur." Efendim, böylelikle bir Canı Dilden programının da sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü Seniyye eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İsrail ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaştı. İsrail basınında da müdahalenin başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarıldı. Küresel Sumut filosundan yapılan bilgilendirmeye göre 52 teknede toplam 426 katılımcı yer alıyor. 96 Türk aktivistin bulunduğu filoda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam ve Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivist bulunuyor. Fransız siyasetçiler İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmasına tepki gösterdi. Solcu boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon yaptığı açıklamada Gazze'deki soykırıma direnen filonun bir kez daha İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun korsanlık eylemiyle engellendiğini belirtti. Mélenchon, dünyanın en ahlaksız ordusu olarak nitelediği İsrail ordusuna direnen filo yolcularına tam destek verdiğini vurguladı. Elfie Ay'ın Avrupa Parlamentosu üyesi Manon Obra paylaşımında da Netanyahu'nun yeni bir korsanlık eylemi uluslararası hukuka aykırı şekilde filoyu engellediğini ifade ederek Filistin'deki savaş suçlarına ve soykırıma kayıtsız kalmayan küresel Sumut filosuna desteğini yineledi. Bir diğer Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Forero paylaşımında küresel Sumut filosunun soykırımcı İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 466 kilometre uzaklıkta engellendiğini kaydetti. Forero, savaş suçlusu Netanyahu'nun uluslararası hukuku hiçe saymasına tepki gösterdi. Elfie Ay, Meclis Grup Başkan Vekili Matilde Panos'a paylaşımında Gazze'de devam eden soykırımı görmezden gelmeyeceklerinin altını çizerek insanlık onuru için harekete geçen küresel Sumut filosunun yanında olduklarını vurguladı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.769'a ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 6 ölü ve 40 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 877 kişinin öldürüldüğü, 2602 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.769'a, yaralı sayısının da 172.704'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldirlere düzenlediği hava saldırılarında da 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı Sur kentine bağlı Tayr Falsay beldesine İsrail

tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk olmak üzere de 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıda da biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zerariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana Joya, Kefersir, Kuzey ve Tebnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasındaki görüşmelere ilişkin medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor dedi. Karşı taraftan iletilen teklif incelendi ve karşılık olarak bizim görüşlerimiz de ABD tarafına sunuldu. Dolayısıyla Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam ediyor. Şu an için nükleer meseleleri ilişkin ayrıntıları müzakere etmiş değiliz. Bu aşamada bütün odak savaşın sona erdirilmesine yöneliktir. ABD ve İsrail'in bölgedeki varlığının güvenlik sağlamadığını söyleyen Bekai, İsrail'i yetkililerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretinin kendileri için gizli olmadığını ve konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, bölgedeki hiçbir ülkeyle düşmanlığımız bulunmuyor. Ancak başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölge ülkelerinin yaşanan son olaylardan ders çıkarması gerekiyor ifadelerini kullandı. Öte yandan Bekai, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman'la iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetlerde görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliği için çok çaba gösterdik. Boğaz'dan geçiş ücreti alınmasının hukuki ve mantıki temelleri var. Hürmüz Boğazı meselesini sadece ekonomik boyuta indirgemek, meseleyi basitleştirmek ve asıl odak noktasından uzaklaştırmaktır dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmaların ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi. Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 57 şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı 16 ilde Jandarma Genel Komutanlığı'nca düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 16 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 140 şüpheliden 94'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Zanlılara ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon lira değerinde 57 taşınmaz, 9 taşınırla 235 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 161 şüpheliden, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 7'si dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 154'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 142'si tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik Uzun ve Kütahyalı'nın

0: aralarında olduğu 135 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre terör suçları soruşturma bürosunca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı. Soruşturma kapsamında MİT'le İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu örgütün gizli haberleşme aracı Baylok kullandığı anlaşılan örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi. Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde. 24 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi olarak tespit edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla 8.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6.8, kadınlarda ise %11.1 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı 2025 yılının ilk çeyreğinde de %8.2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk çeyrekte yıllık bazda değişiklik gözlenmedi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %15.2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12.6, kadınlarda ise %20.4 olarak tahmin edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Rabbimizin Habibi, gönlümüzün tabibi Efendimiz, Cenab-ı Hak'ın övüp de yarattığı aziz bir insandı. Kainatın sahibi onu her zaman el üstünde tuttu. Diğer peygamberleri sadece bir kavme gönderdiği halde onu bütün insanlığa rehber kıldı. Önceki peygamberler ya sadece nebi veya sadece resul oldukları halde Allah Teala ona her iki rütbeyi birden verdi ve kendisine bu sıfatlarla hitap etti. Kullarını da sakın ha adıyla çağırmak suretiyle ona saygısızlık etmeyiniz. Kendisine tıpkı benim gibi ya Resulallah, ya Nebiyallah şeklinde hitap ediniz diye uyardı. O son peygamberdir. Artık yeryüzüne bir daha peygamber gelmeyecektir buyurdu. Kısacası o peygamberler şahı hiçbir varlığın sahip olmadığı üstünlüklere sahipti. Cenab-ı Mevla onun yâri ve yardımcısı oldu. Habibini düşmanları karşısında yalnız bırakmadı.

kendini bilmezlerin onu küçük düşürmesine izin vermedi. Ashab-ı kiram, Peygamberler Sultanı Efendimiz'e bazen "Bize kulak ver, bizi gözet, acele etme de iyi anlayalım." anlamında

kelime Yahudi dilinde de vardı. Onlar bu ifadeyi dinle, az sözü dinlenmez herif gibi manalarda alay gibi kullanırlar ve kainatın efendisiyle konuşurken bu kelimeyi bizim çobanımız anlamına gelecek şekilde telaffuz ederler, sonra da kıs kıs gülerlerdi. Allah Teala bu haddini bilmezlerin Resulullah'ı hafife almalarına razı olmadı. Resul-i Ekrem'le eğlenmesine fırsat vermemek için müminlerin ona Ra'ina diye hitap etmelerini yasakladı ve bu ifade yerine aynı anlama gelen Unzurna kelimesini kullanmalarını emretti. Zira o peygamber alemlere rahmet olarak yaratılmıştı. Ben insanım diyen hiçbir ferdin o en büyük insana saygıda kusur etmemesi gerekirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz, Medine'li Müslümanların önde gelenlerinden biri olan Sa'd İbni Muaz'a çok değer verirdi muhterem dinleyiciler. Hatta bir defasında Sa'd huzuruna gelirken, yanında bulunan Ensar-ı Kiram'a, "Efendiniz veya hayırınız için ayağa kalkınız," buyurmuştu. Sa'd'ın bir özelliği de Yahudilerin dilini bilmesiydi. Bir gün bu lanetlilerin kainatın efendisi hakkında anlattığımız şekilde alaylı bir dil kullandıklarını duyunca öfkelendi. "Şayet Resulullah'a bir daha böyle seslendiğinizi duyarsam boynunuzu koparırım," diye kükredi. Alemlere rahmet olan o peygamber-i zişana saygısızlık edilmesine Allah da müminler de razı olmazdı. Mekke ile Yemen arasında yaşayan Necran Hristiyanları hicretin 10. yılında 60 kişilik bir heyetle Medine'ye geldiler. Peygamberin huzuruna varmadan önce sefer elbiselerini çıkarıp ipekli elbiselerini, etekleri sırmalı cübbelerini giydiler, altın yüzüklerini taktılar. Bir deptebe içinde Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkıp selam verdiler. Peygamber aleyhisselam bu gururlu insanların selamını almadı. Ertesi gün Hazreti Ali'nin tavsiyesi üzerine o süslü elbiselerini çıkarıp sade bir kıyafetle huzura geldiklerinde Nebi-i Muhterem onların selamını aldı ve kendilerine yer gösterdi. Aralarında Hristiyanlığı iyi bilen alimlerin de bulunduğu bu heyeti İslamiyet'e davet etti. Onlar, "Biz eskiden Müslüman olmuşuzdur," diyerek dinlerine bağlı olduklarını söylediler. Sonra da Hazreti Peygamber'e, "Sen bizim büyüğümüze hakaret ediyormuşsun," diye sitem ettiler. Resul-i Ekrem'le aralarında şöyle bir konuşma geçti. "Sizin büyüğünüz kim?" "Meryem oğlu İsa. Sen onun Allah'ın kulu olduğunu söylüyor musun?" "Evet, o Allah'ın hem kulu hem de Resulüdür." "Hayır, o ilahtır. Onun gibi babasız olarak yaratılan bir başkası da yoktur. Eğer ona insandır diyorsan, babasının kim olduğunu söyle." Resul-i Ekrem adeti üzere bu soruya hemen cevap vermedi. Onun açığını yakaladıklarını zanneden Necranlılar, "Eğer peygambersen İsa hakkında bildiklerini söyle, bize kalkıp gidelim," diye dayattılar. Resul-i Ekrem onlara bizzat cevap vermeyeceğini, Cenab-ı Hakk'ın göndereceği cevabı kendilerine ileteceğini söyledi. Derken beklenen cevap geldi. Ali İmran suresinin ilk 64 ayeti her şeyi açıklıyordu. Özetle bu ayetlerde ilahi vahyin hedefleri ve maksatları çiziliyor, Kur'an'ın tıpkı Tevrat ve İncil gibi insanları doğru yola iletmek için geldiği, Allah'ın da dinin de bir olduğu belirtiliyor, inanmış adamın özelliği ortaya konuyor, Hazreti Meryem ve ailesi tanıtılıyor, onun iffetli bir hanım olduğu belirtiliyor, Hazreti İsa'nın Hazreti Adem gibi babasız dünyaya gelişi anlatılıyor, onun da Allah'ın birliğini ortaya koyduğu pekiştiriliyor ve bu konularda İncil'lerde bulunmayan geniş bilgiler veriliyordu.

Sevgili dinleyicilerimiz, hidayet erişmeyince gönüller yeşermez değil mi? Necranların kalbi hidayet güneşine kapalıydı. Onca ayet karşısında kılları kıpırdamadı. Gönüllerindeki buzlar çözülmedi. Üstelik Resul-i Ekrem'e direnmeye kalktılar. Allah'ın birliğini ısrarla inkar ettiler. Doğru yol bizim yolumuzdur diye dayattılar. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam aynı surenin 61. ayetini uygulamaya koydu. Onları mübahaleye, yani bu konuda kim haksızlık ediyorsa lanetleşmeye davet etti. Madem ki bu gerçekleri öğrendikten sonra onları kabul etmeyip benimle tartışmaya kalkışıyorsunuz, öyleyse oğullarımızı, kadınlarımızı, kendimizi ortaya koyalım, hangimiz yalancı isek Allah'ın laneti onun üzerine olsun diye dua edelim dedi. Necranlılar tartışmayı kesiverdiler. Hele aramıza bir konuşalım, sonra gerekeni yaparız diyerek oradan ayrıldılar. Resul-i Ekrem'in tavırlarını dikkatle izleyen Hristiyan bilginleri, bu zatın peygamber olduğu anlaşılıyor. Eğer gerçekten peygamberse ve bize beddua ederse, yeryüzünde bir tane bile Hristiyan kalmaz. Şimdiye kadar bir peygamberle lanetleşip de küçükleri büyümüş, büyükleri sağ kalmış bir millet yoktur. En iyisi onunla barış yapıp memleketimize geri dönmektir, dediler. Ertesi sabah Allah'ın Resulü yanına sevgili kızı Hazreti Fatıma'yı, damadı Hazreti Ali'yi, torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i alarak mübahale yapmak üzere meydana çıktı. İşin ciddiyetini kavrayan Necranlar büyük bir korkuya kapıldılar. Lanetleşmekten vazgeçtiklerini belirttiler. Müslümanlığı kabul etmeyeceklerini ama Resul-i Ekrem'in ileri süreceği diğer şartları kabul edeceklerini, istenen maddi tazminatı, yani cizyeyi ödeyeceklerini söylediler. Hazreti Peygamber onları mutlaka Müslüman olacaksınız diye zorlamadı. Bazı tazminatlardan başka halka iyi davranmaları, faiz alıp vermemeleri, kan davasından vazgeçmeleri gibi şartları kabul ettirdi. Necranlar yapılan anlaşmadan sonra memleketlerine dönüp gittiler.

Sevgili peygamberi zor durumda kaldığında kainatın Rabbi onu yalnız bırakmaz, hemen imdadına yetişirdi. Bedir gazvesinde olup bitenler unutulacak gibi değildir. Müslümanlardan 3 misli kalabalık düşman ordusu gönüllerde endişe uyandırdığı zaman Resul-i Ekrem mübarek ellerini açarak kıbleye yöneldi ve "Allah'ım, bana olan vaadini gerçekleştir. Allah'ım, eğer bu bir avuç Müslüman helak olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz." diye yalvarmaya başladı. Yönünü kıbleden çevirmeden ellerini hep ileri doğru uzatarak durmadan dua etti. Ridası omuzundan sıyrılıp yere düştü. Resul-i Ekrem'in kendisine harap edercesine yalvarıp yakarması Hazreti Ebu Bekir'in yüreğini sızlattı. Ridasını yerden alıp omuzlarına koyarken kendisini daha fazla üzmemesi için yalvardı. "Rabbin sana olan vaadini yerine getirecektir," dedi. Kur'an-ı Kerim'de 1000 meleğin, 3000 meleğin, 5000 meleğin Müslümanların yardımına koştuğu haber verilmektedir. İbni Abbas'ın rivayetine göre o gün bir sahabi müşriklerden birini kovalarken bir kırbaç sesi işitti. Ses yukarıdan geliyor, biri atına "Fırda hayzum" diye sesleniyordu. O anda kovaladığı düşmanın boylu boyunca yere serildiğini, burnunun berilendiğini, yüzünün kamçı darbesiyle yarıldığını ve suratındaki çürüklerin yemyeşil bir renge dönüştüğünü gördü. Doğruca Resul-i Ekrem'in yanına gitti ve olup biteni anlattı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona gördüklerinin gerçek ve bunun semadan gelen yardımlardan biri olduğunu söyledi. Sa'd İbni Ebu Vakkas, Uhud gazvesinde Resul-i Ekrem'in yanında yiğitçe çarpışan beyaz elbiseli iki kişiden bahisle onları ne daha önce ne de bu olaydan sonra gördüğünü söyler. Bütün bunlar ve daha nice yardımlar Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ine birer ikramıdır. Muhtelif savaşlarda İslam düşmanları bile melekleri değişik kıyafetlerde görmüşler, onları sahabe arasında daha önce hiç görmediklerini söylemişlerdir. Bu tür fevkalade olaylar Cenab-ı Hakk'ın Resulünü ve müminleri hiçbir zaman yalnız ve yardımsız bırakmadığını ortaya koymaktadır. Şayet biz Allah'a ve Resulullah'a derin bir iman ve mükemmel bir teslimiyetle ilahi ikrama layık hale gelebilirsek, kainatın Rabbi bizim de yarimiz ve yardımcımız olacaktır.

biz seni rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak Hak Kur'an'la gönderdik ayetinin muhatabı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara bir uyarıcı ve müjdeleyicidir. O hayatı boyunca nazarları hep tevhide çevirmiş, bu dünyanın başka bir alemin bekleme salonu olduğunu, insanın gerçek yurdunun ahiret yurdu olduğunu haber vermiştir. Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır buyuran Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine Allah'ın rızasını kazandıracak ameller peşinde koşmalarını tavsiye etmiş, ibadetlerle, dualarla, hayırlı amellerle kendilerini zenginleştirmelerini istemiştir. Ölümü öldürüp kabir kapısını kapamayan insanoğlunun o alemde geçer akçe olacak azık bolluğunun azabı önleyeceğini ifade eden Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Allah'ın buyruğuna itaat eden kulu kabre koyarlar. O kişinin iyi amelleri onun çevresine sarar ve onu muhafaza altına alırlar. Ayağının ucundan azap melekleri gelirler, namaz onları karşılar. Onun yanına varmayın, o Allah için ayakta çok durmuştur, der. Melekler ölünün başı ucuna gelirler, oruç o zaman onların karşısına dikilir. Onun yanına varmayın, o Allah yolunda çok susuzluk çekti, der. Sonra azap melekleri ölünün yanına gelirler. O zaman sadaka karşılarına çıkar ve ona dokunmayın, o bu eliyle çok sadaka vermiştir, der. Melekler bu defa ölünün ardından gelince, haç ve gasa dile gelerek onlara, ona değmeyin, o Hak Teâlâ'nın yolunda çok zahmetler çekmiştir, derler. O zaman melekler ölen şahsa, ona bu makam mübarek olsun, deyip çekilirler. Ondan sonra rahmet melekleri gelirler. Cennetten bir yatak getirip yatağa döşerler. O kişinin kabrini gözün görebildiği yere kadar genişletirler. Sonra cennetten bir kandil asarlar. O mübarek ölü ta kıyamet gününe kadar o kandilin nuruyla aydınlanır.

Sevgili dinleyicilerimiz, dinin özü olan ahlakın en zirve noktasındaki temsilcisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mutluluk sakası gibi ashabının yüreklerini huzura kandırdığı günlerin birinde her Müslümanın üzerine sadaka vermek vaciptir buyurdu. Ya Resulallah, Müslüman ya sadaka verecek bir şey bulamazsa diye sordu ashabı. Çalışsın, elinin emeğiyle kazandığını hem kendisi harcasın hem de sadaka versin diye cevap verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya çalışmaya gücü yetmezse dediler. Yardıma ihtiyacı olan masuma yardım edip onu himayesine alsın karşılığını aldılar. Böyle bir yardım etmeye de gücü yetmezse diye sorularını devam ettirince ashab, Müslümanlara iyiliği emretsin, onların iyi olmalarını istesin buyurdu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunu yapmaya da gücü yoksa diye sorular soruları takip edince iyilik serdarı sallallahu aleyhi ve sellem şerden kendisini korusun, başkalarına zarar vermesin. Bu da onun için bir sadakadır buyurarak müminlere Allah'a giden yolda yapılacak hayırlı işlerin, güzelliklerin sonu olmadığı dersini verdi. Evet, güllerin efendisinin tarifiyle mümin koku satan

gibidir. Yanında oturduğunda güzel kokudan istifade edersin, beraber yürürsen yine istifade edersin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel kokuların her daim yayılması, müminler arasında sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve barışın hakim olması için dinin takdir ettiği ve aklın güzel gördüğü her şey sadakadır buyurarak insanları iyilik yapmaya teşvik etmiş ve onları bir hayır makinesine dönüştürmüştür. Bu iyilik skalasında neler yoktur ki? Müminin kendi kovasından kardeşinin kovasına bir şey aktarmasından, insanların yüzüne tebessümle bakmaya, yol üzerindeki insanlara eziyet verici şeyleri kaldırmaktan, yol bilmeyen gariplere yol göstermeye, birine bilmediği bir şeyi tarif etmekten, elbisesinde kurumuş bir lekeyi silip eliyle kazımasına varıncaya kadar sevap vardır, buyuruyor sevgililer sevgilisi.

Ebu Derda radıyallahu anh Şam'dayken, ileri yaşına rağmen bir gün fidan dikmekle meşguldü. Yanına uğrayan birisi, "Sen Hazreti Peygamber'in arkadaşı olduğun halde ağaç dikiyorsun öyle mi?" diye yaptığı işi adeta küçümseyip yadırgadı. Ebu Derda, "Hele acele etme de Resulullah'ın bu konuda ne dediğini bir dinle," dedi ve şu hadisi nakletti. "Kim bir bitki ekerse ondan insan olsun, başka bir canlı olsun, Allah'ın kullarından her kim yerse onun için sadaka olur." "Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden, işte yeni bir dünya peygamber sözlerinden." Hoşça kalın.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere çeşit çeşit lezzetler tam damak.

0: tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
4: Er meydanı. Yusuf Koç.
5: Buna er meydanı derler.
4: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Oktu Hasan pehlivanı biraz hırpaladı. Eğer arkadaşları gelip yetişmemiş olsalardı daha da bir araba dayak yiyecekti ha.
1: İnsafsız pehlivanmış.
0: Evet öyledir. Hem de fazlasıyla insafsızdır. Ona öyle bir ders verdin ki ömrü boyunca bunu unutamayacaktır.
1: Ne güzel İdris pehlivanla görüşecektik. Ben de başıma bu felaket gelmeyecekti.
0: Kısmet. Filibeli İdris pehlivan hakikaten efendi bir pehlivandır. Vidinli'ye hiç benzemez. İnşallah iyileş de onunla da kozunuzu paylaşırsınız.
1: İnşallah.

Pamukçulu Osman Pehlivan çiftlikte tam 2 hafta kalmıştı. 2 hafta sonra ayağa kalkabilmişti ama sırtı hala hareket ettikçe ağrımakta o devam ediyordu. Büyük bir güçlükle yürüyebiliyordu. Hüseyin Ağa hekimi bir daha getirmişti. Hekim kendisini bir daha uzun boylu muayene etmiş, ağrısının daha bir ay kadar gittikçe azalarak yürüs süreceğini söylemişti. Bu durum karşısında Pamukçulu Osman Pehlivan köyüne döndü. Belinin ağrısı iyice geçmeden idmanlarına da başlayamazdı. Sonra da eski kıvamını bulabilmek için belki 1-2 ay çalışması gerekirdi. O zaman yağmurlar da başlayacak, deli ormandaki güreş mevsimi sona ermiş bulunacaktı.

Belinin ağrısı gitgide azalıyordu ama iyice geçmesi için 1,5 ay beklemesi gerekti. Güreş meraklıları yeni parlamaya başlamış olan bu genç pehlivanın birdenbire ortadan kaybolmasını türlü şekillerde izah edebiliyorlardı. İşin doğrusunu pek az kişi biliyordu ya, büyük çoğunluk ise o güreş sonunda Vidinli Hasan pehlivanın yenilmiş olmasına rağmen Pamukçulu Osman pehlivanı ezmiş bulunacağına inanıyordu. Hele güreşi seyretmiş bulunanlar bunu hiç çekinmeden de ileri sürüyorlardı.

Hasan Pehlivan Pamukçulu Osman Pehlivan'ı ezmiştir. Arka arkaya yaptıkları iki güreşten sonra Osman Pehlivan pehlivanlığını kaybetmiştir. Bu işe de hiç şaşmamak gerekir arkadaşlar. Pamukçulu Osman Pehlivan, Vidinli Hasan Pehlivan'ın ezdiği ne ilk pehlivandır ne de son pehlivan olacaktır. Hasan Pehlivan'ın adeti budur. Bir pehlivanın yetişmekte olduğunu, yarın da kendisine rakip kesileceğini hissetti mi, ne yapar yapar onu ezer. Pamukçulu da onun son kurbanıdır zaten. Öyle olmadı mı?

Pamukçulu'nun hiçbir yerde görünmemesi, ondan hiçbir haber alınmaması da bu rivayetleri iyiden iyiye kuvvetlendirmiş bulunuyordu. Aradan hemen hemen bir yıla yakın zaman geçmişti. Kırkpınar güreşlerine bir aydan az bir zaman kalmıştı. Filibe'de çarşı içindeki pehlivan kahvesi yine doluydu. Filibellerin yakından ve çok iyi tanıdıkları Koca İdris pehlivan bu kahvelerden birinde oturmuş, kendisini çeviren hayranlarıyla yarenlik ediyordu. Daha doğrusu o konuşuyor, öbürler de kendisini hayran hayran dinliyorlardı. Hani şu Pamukçulu Osman pehlivan kadar hiçbir pehlivana acımadım desem yalan söylemiş olmam. Bedinli Hasan pehlivan ona karşı son derece zalim ve insafsız davrandı. Dediğim gibi biz kendisiyle başa baş bir güreş yapacaktık. Birden araya girdi. Çekilen kurrayı da kazanıp Osman pehlivanla tuttu. 2 saatten fazla sürdü güreş. Sonunda Pamukçulu boyunduruk yediği halde ters bir boyunduruk ve dış tırpanla onu yendi ama kendisinde de hayır kalmadı. Halk bu durum karşısında Hasan pehlivanı fena yuhaladı. Hatta kendisine oldukça hırpaladı da. Ama Hasan pehlivanın böyle şeylere kulak astığı var mı? O yapmak istediğini yaptı. Kırkpınar'da kendisiyle karşılaştığımız zaman da bana durumu açık açık söyledi. Osman pehlivanı ezmiş olduğunu saklamadı. Diyorum ya, yazık oldu. Çok yazık oldu Osman pehlivana, çok.

0: Tam sözünü tamamlamıştı ki ağzı açık öylece kala kaldı. Gözleri o anda kahveye giren uzun boylu bir delikanlıya ilişti. Evet, o idi, o. Pamukçulu Osman pehlivan, ta kendisi. Aldanmasına imkan yoktu. İşte gülerek yanına yaklaşıyordu. Yalnız bir değişiklik vardı Osman pehlivanda. Önce bunun ne olduğunu anlayamadı. Ama şaşkınlığı öyle uzun sürmedi. Meselenin ne olduğunu hemen keşfetti. Pamukçulu Osman pehlivanın boyu sanki bir karış daha uzamış, en azından bir 10 okka daha almıştı. Hemen yerinden kalktı.
1: Hoş geldin Osman pehlivan.
0: Arkadaşça sarmaş dolaş oldular.
2: Hoş bulduk İdris pehlivan.
0: Kendisini kahvedekilerden de birkaçı tanımıştı.
3: Pamukçulu Osman pehlivan.

0: ta kendisi.
1: Fakat ne olmuş buna böyle?
0: Hem irileşmiş hem de boya atmış.
1: Ezilmesi ne olacak?
0: O ancak güreşirken belli olur.
1: Bu arada İdris pehlivan onu yanına oturtmuş, ayran ısmarlamış bulunuyordu. İki pehlivan arasındaki konuşmayı da herkes ilgiyle dinliyordu.
0: Ne zaman geldin be Osman pehlivan?
1: Bugün geldim usta. Gelince de seni aradım. Gördüğün gibi de buldum da.
0: Çok iyi yaptın. Ne oldu be sana?
1: Başıma gelenleri biliyorsun. Az kalsın bel kemiğimizi kırıyormuşuz. Üç ay acısını çektim bu Hasan pehlivanın yüzünden. Çok zalimmiş bu adam.
0: Geçti ya.
1: Evet. Çok şükür geçti. Ama geçen yılda er meydanlarından uzak kaldım. İdman tutacak vakit bulamadan güz geldi.
0: Boyatmışsın.
1: Evet. Herkes bunu söylüyor. Kısmetimle kantara çıktım. 110 okkayı bulmuşum.
0: Maşallah. İşte şimdi asıl baş pehlivan oldun.
1: Orasını bilemem.
0: İdmana başladın mı?
1: İdmanı bırakmadım ki. Belimin ağrısı geçer geçmez başladım idmanlarıma. Bütün kışta odun kestim. Durmadan idman yaptım.
0: Çok iyi. Halbuki senin hakkında türlü sözler çıkmıştı.
1: Biliyorum. Benim de kulağıma geldi. Bu sözleri çıkaran da Hasan pehlivan. Söz de beni ezmiş. Benden artık hayır kalmamışmış.
0: Doğru. Bana bunu kendisi söyledi. Kırkpınar'dayken. Senin artık bir daha ayağına kısmet geçiremeyeceğini ileri sürdü.
1: Burada değil mi Hasan pehlivan?
0: Evet, buradadır. Yarın yapılacak ilkbahar panayır güreşlerinde onunla karşılaşacağız. İddialı bir güreşimiz olacak. Kim söyledi sana onun burada olduğunu?
1: İndiğim handa öğrendim. O da aynı yerde kalıyormuş.
0: Karşılaştın mı kendisiyle?
1: Hayır. Zaten hancıya kim olduğumu da söylemedim. Yalnız senin aldandığın bir nokta var usta.
0: Neymiş?
1: Eğer buradaki güreşlerde Hasan pehlivanla karşılaşacağını umuyorsan çok aldanıyorsun.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Çünkü bu sefer edepsizliği ben ele alacağım. Allah'ın hakkı üç değil mi? Beni ezmiş bulunduğunu durmadan ilan eden Hasan pehlivanla ben tutacağım. Öyle sanıyorum ki bunda da hakkım var. Üstelik beni ezmiş bulunduğuna göre daha rahat yener, öyle değil mi?
0: Sen bilirsin Osman pehlivan. Seni karşısında görünce bakalım ne yapacak?
1: Başka ne yapabilir ki? Yenecek. Yenmeden önce de bir daha ezmeye çalışacak.
0: Benim anladığıma göre yarın güreş meydanında epeyce cümbüş olacak desene.
1: Bütün kış hep onu düşünerek hazırlandım. Onu bulmak için ta Vidin'e kadar gittim.
0: Ne diyorsun?
1: Oradan kendisini belki burada bulabileceğimi öğrendim ve buraya geldim. Allah'a şükürler olsun ki buldum da. Neyse, hep kendimden bahsediyorum. Sen nasılsın İdris pehlivan?
0: Eskisi gibi.
1: Biliyorum. Sana da bir güreş borcum var. Belki bu borcumu da yarın öderim. Hı?
0: Seninle ne zaman olsa tutar hesaplaşırız. O kadar aceleye lüzum yok. Hani seni böyle görmek beni o kadar sevindirdi ki. Hadi beraberce yemek yiyelim ha.

0: İki pehlivan kahveden çıktılar. Pamukçulu Osman pehlivan, Vidinli Hasan pehlivan da ancak güreş vakti karşılaşmak kararındaydı. Ama olmadı. Ertesi günü handan çıkarlarken karşılaştılar. İkisinin de kısmet zembilleri ellerindeydi. Hasan pehlivan onu görünce fena şaşırdı.
1: He? Sen misin Osman pehlivan? Sen de güreşe geldin demek ha?
2: Evet. Evet Hasan pehlivan. Tuhaf şey. Aynı anda kalıyormuşuz da farkında değiliz.
1: Ortadan kaybolmuştun. Nerelerdeydin?
2: Hiç sorma. O güreşten sonra bir türlü düzelemedim gitti. Söz aramızda başaltı pehlivanlarıyla bile baş edemiyorum artık.
1: Öyle mi?
2: Çabucak kesiliyorum. Şurada burada bir iki güreş yaptım. Hepsinde de yenilince pehlivanlıktan vazgeçmeye karar verdim. Ama bu yıl dayanamadım. Şöyle bir iki yerde daha talimi deneyeceğim.
1: Buraya onun için mi geldin ha?
2: Evet. Beni ezdin ama yine de seninle karşılaşmak istiyorum.
1: Bunun kabahati sende. Pes edip bırakacaktın bana güreşi.
2: Bu sefer inat etmeyeceğim. Kesildiğimi hissedince pes edeceğim sana.
1: Sen bilirsin. İstersen etme. O zaman bana bir şey demene hakkın olmaz ha?
2: Biliyorum.

0: bir arabaya atlayarak beraberce güreş yerine gittiler. Yolda pek konuşmadılar. Fakat Pamukçulu Osman Pehlivan, Vidinli Hasan Pehlivan'ın kendisini durmadan incelemekte olduğunu hissediyordu. Bir ara...
1: Hem boy atmış hem de 5-10 hakkı almışsının.
2: Hamlıktan usta. İnsan güreşi bıraktı mı hemen hakkı alıyor.
1: Doğru ama pek güreşi bırakmışa benzemiyorsun.
2: Birkaç güreş yaptığımı söylemiştim ya.
1: Evet, söylemiştin.
0: Güreş yerine varınca da pehlivanlar için ayrılmış bulunan yere geçtiler. Koca İdris pehlivan oradaydı. Onların beraberce geldiklerini görünce kendilerini karşıladı, onlara yer gösterdi. Pamukçuluğu tanıyan bazı pehlivanlar ona geçmiş olsun diye seslendiler. Sonra yine de herkes ortadaki büyük orta güreşlerini seyre daldı. Seyirciler arasında bulunan ve Osman pehlivanı tanıyanlar da onu uzaktan yanındakilere gösteriyorlardı.
3: Pamukçulu Osman pehlivan da gelmiş. Bakın, kendisini ezmiş bulunan Hasan pehlivanla yan yana oturuyor.
2: Zavallı Osman pehlivan. Çok iyi bir pehlivan olacaktı ama talihi yaver gitmedi ya. Hasan pehlivan insafsızca ezmiş onu, biliyor musun? Ben olsam ona selam bile vermezdim ya. Halbuki yanına geçmiş oturuyor, adama bak ya.
0: Güreşler arka arkaya yapılıyordu. Meydana hep tanınmış usta pehlivanların çıkmakta oluşu, çok güzel güreşler yapılmakta bulunuşunu büyük kalabalığı zaman zaman coşturuyordu.

Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım Pamukçulu Osman pehlivanı ezen Hasan pehlivan Pamukçulu'ya karşı

0: denilecek. Veya şöyle de denilebilir: Osman Pehlivan Hasan Pehlivan'a karşı ne yapacak? Bunu bir sonraki programda birlikte öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi

evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bütün Müslümanların yüreğini titreten, Osmanlı'nın en mühim hassasiyetlerinden biri olarak bilinen, kutsal toprakların kutlu kafilesinden, yani Surre alayından bahsedecek, derinleşebildiğimiz ölçüde bu mana yolculuğuna iştirak edeceğiz. Şüphesiz bir gerçektir ki, Osmanlı Devleti'nin Müslüman dünyanın lideri olduğu fikrini benimsetmede, hac kafilelerini ehliyetle örgütlemesi ve hac güzergahında emniyeti büyük ölçüde temin etmesi en önemli kıstaslardır. Günümüzde uçakla birkaç saatte alınan yolları o zamanlarda katır veya deve sırtında aşmak hiç kolay değildi. Çöllerde güneşin verdiği hararetten ziyade içlerindeki aşk ateşiyle kavrulan hacılar Şam-Medine arasını 247 saatte, Medine-Mekke arasını 106 saatte alıyorlardı. Gün olarak da Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında hacı alayları toplam 54 yerde konaklıyordu. Bilindiği gibi İslamiyet'in 5 şartından biri olan hac farizası, Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac, günü yetenler için farz bir ibadet olduğu kadar, aynı zamanda İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toprakları görme, o havayı teneffüs etme imkanıdır. Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu, günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa gidip de dönmemek, gelip de görmemek var diyerek çıkan insanlar, karlı dağları, kuş uçmaz, kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkesi de kısmet olmadığından ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde. Surre kelimesi Arapça bir isim olup fiil olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde muhtelif yerlerde geçmekle birlikte terim olarak ifade ettiği manayı sonradan kazanmıştır. İçine para ve altın gibi şeylerin konulup ağzı sıkıca bağlanan keseye surre denilir. Yine bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için onun bir örtüyle örtülmesine de surre denilir. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre, lügatte akçe kesesine surre denilir. Mali ıslahatların olan bu kelime, yarım yüke yani 50 bin akçeye verilen isimdir. Maaş ve muhasebe icmallerinde de kullanılırdı. Surre aynı zamanda da hediye anlamında da kullanılmıştır. Kısaca bugün bütün Türkçe kelimelerde hemen hep aynı anlamları görmek mümkündür. Osmanlı döneminde Hicaz bir vilayet, Mekke'de bir emirlikti. Vilayetin mülkiye teşkilatının ve orada bulundurulan askeri birliklerin masraflarının kendi bölgelerinin gelirlerinden temin edilmesi ve bölgenin bağlı bulunduğu hükümetinde masrafları tamamıyla kendi üzerine alması gerekiyordu.

Bu zorunluluğa eklenen hac emri ve dini hassasiyetle surre alayı geleneği doğmuştur. Bu sebeple her yıl daha sonra sistemleşerek vazife haline gelecek olan haremeyne törenlerle önemli miktarlarda para ve hediyeler gönderme ananesi başlamıştı. Hazineden gönderilen para Surre-i Hümayun adıyla bilinirdi. Surre geleneği Osmanlı Devleti'nin hazinelerinden büyük harcamalara gerektirmiştir. Kutsal değerlere ve bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti, bu önemi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi, Surre ile özdeş bir hal almıştı. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen Surre, İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı. Hediyeleri taşıyan kafileye de Surre alayı denilirdi. Surre alayının yola çıkışı, bir protokol devleti olan Osmanlı'da en önemli merasimlerden biriydi. Uzun süre hakkında çok fazla araştırma yapılmayan ve arşivlerin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilen Surre alayları, dolayısıyla Osmanlı hac geleneği konusu, Sudanlı tarihçi Enam Muhammed Osman El-Kabashi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde doktora yapan Hartum Üniversitesi araştırma görevlisi Enam Muhammed Osman El-Kabashi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma, Surre'nin tarihsel gelişimi, Surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri, Surre alayının izlediği yollar, Surre'nin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu, hac geleneği gibi konulara ışık tutacak niteliktedir. Çalışma sebebiyle Surre kayıtlarının tutulduğu Surre defterlerini inceleyen El-Kabashi'nin hazırladığı tez, Mekke ve Medine halkının nüfusu, kültürü, ekonomik yapısı, eski hac yolculukları hakkında önemli ipuçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde, bu iki şehirde yaşayan bütün halkın mesleği, mezhebi, ırkı, hediye olarak ne aldığı yazılıdır. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre alayıyla Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediyeler gönderilmiştir. İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1389'da Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, daha sonra Çelebi Mehmet döneminden itibaren devam etmiştir. Başşehirden yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre alayı, aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başşehri olduktan sonra Surre alayı ve beraberindeki hacı adaylarının Recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü cuma gününe rast gelirse, çıkarılan bir tezkireyle alayın cumadan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kabe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonaparte tarafından işgal edilmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre alayıyla birlikte gönderilmeye başlandı. Örtü, büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin Şadırvan avlusunda işlenirdi. Kabe'nin yeni örtüsüyle Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan Surre devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre devesini yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlar da Haremeyn halkının, Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar, Mekke şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyelerle Kabe ve Ravza-i Mutahhara'ya yollanan el yazması Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, altından, gümüşten, değerli taşlarla süslü şamdanlar, buhurdanlar, askılar, kandiller, halılar ve değer biçimler.

geçilmez farklı hediyeler olurdu. Padişah ve sultanların yanı sıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca Haremeyn halkına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar, gönderenler için mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder. Ayrıca aynı meşin torbalara kına, sürme, gümüş yüzük, hurma gibi ufak tefek hediyeler koyup göndererek mukabelede bulunurlardı. Böylece Surre, o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlarla Mekke-Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi.

Surre'nin gönderilmesi münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur. Surre-i Hümayun, devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Emin'ine teslim edilirdi. Topkapı Sarayı önünden yola çıkan alay, Çekdiri adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince, Harem-i Şerif'e bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki, Üsküdar sahilindeki iskelenin adı bu yüzden Harem İskelesi'ydi. Hicaz Demir Yolu hizmete girdikten sonra Surre alayı Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı. Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı, 2 müjdeci başı, 8 kapıcı başı, Surre emini, Surre kethüdası, etrafı 30 kadar baltacıyla sarılmış Surre devesi, yedek deveyle para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de Akkam denilen ve Araplardan oluşan 50-60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkamlar ufacık davullarını ve deflerini çalarlar, kılıç kalkan oyunları oynarlar, kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı. Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre alayı, Osmanlı Devleti'nde sağ, sol ve orta yol olmak üzere üç ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre alayının güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması gelenek olmuştu. Alayın izlediği sağ kol, Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halep, Şam üzerinden, orta kol, Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam üzerinden, sol kolsa, Üsküdar, Merzifon'a kadar orta yolu takip edip, Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı. Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik güzergahları izleyen hacı kafileleri yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde Ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve Ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi. Dolayısıyla hacılar Şam'da buluşurdu. Surre alayı, bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola çıkardı. Hacıların toplanma yerinde görev yapması sebebiyle Şam Paşası, Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri, İstanbul tarafından hac emiri tayin edilir, o yıl hac ile alakalı bütün işler bu hac emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac emirinin en mühim vazifelerinden biri çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliğiydi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

1864 yılına kadar karayolundan katır, at ve develerle yola çıkan alay, bu tarihten 1908 yılında Hicaz Demir Yolu hizmete girene kadar vapurla gönderilirdi. Yolun kısalması sebebiyle Şaban ayının 15'inde İstanbul'dan kalkan vapur Beyrut'a giderdi. Hacı adayları buradan yine Şam'a geçer ve orada bir araya gelirdi. Osmanlı yönetimi, askeri hareketlerin devlet sınırları içerisinde hiç eksik olmaması sebebiyle Surre'nin geçtiği hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu.

sebeple yolların güvenliği için Surre alayının geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı Mısır Memlüklüleri döneminde yapılmıştı. Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre alayı, sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi. Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha hac kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile, Mısır kafilesi adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak, İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile, Bağdat'tan yola çıkardı ve adına Irak kafilesi denilirdi. İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı. Şam'da toplanan kafileler burada ağır kervanlar ve hafif kervanlar olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre alayı ağır kervanlar arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkar, sabah güneş doğduktan 2 saat sonra mola verirdi. Kafilenin hızı taşımada kullanılan hayvanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi. Hız sıralamasında önce at, sonra katır, en sonsa develer geliyordu. Ancak yavaş da olsalar her biri 3-5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyasına göre değişiyordu. Ücret her 8 kilo için günde 90 parayla 3 kuruş arasında iner çıkardı. Surre alayı başta olmak üzere hac kafilesi için özellikle çölde güvenlik çok büyük önem arz ediyordu. Zira çöl bedevileri Surre alayına saldırırdı. Surre alayının güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı.

Urban adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafililere saldırır, hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu 4. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre alayının baskınına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa, üzüntüsünden bir destan kaleme aldı. Söz konusu destanın bir kıtası şöyledir. Niyet ettik Beytullah'a gitmeye, Hacerül Esved'e yüzler sürmeye, Arafat'ta hem vakfeye durmaya, takdir her tedbiri bozar dediler. Sadece yol kesmek, kervan soymak değil, zaman zaman hac yolunun kapandığı, yol kesenlerin haccı engellediği de olurdu. Bazen çöl bedevileri sebebiyle tehlike altına giren hac yolunun Vehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan 1804 yılında hacılar yola çıkamazken hac emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtarmıştı. 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi de Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre'de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı. İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre emini, eğer sağ salim Mekke'ye varırsa yanında getirdiği Nami-i Hümayun'u merasimle Mekke emirine takdim ederdi. Mekke emiri de Nami'yi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkiinde padişahın mektubunu halka ilan eder, okuturdu. Bunun ardından İstanbul'dan giden hediyeler Mekke emiri, Surre emini, Mekke kadısı, Şeyhülharem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat

ya da başka sebeplerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler tekrar Surre Emin'ine teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi. Haç kafilesi Mevlid Kandili'nde yani Rebiyül Evvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmet Camii'nde eda edilen Mevlid merasiminde padişah ve devletin ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir, haccın sağ salim gerçekleştiğine dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi. Aralarda kesintiye uğrasa da haç kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915-1916 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti Mekke emirinin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917-1918 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanmaz olmuştu. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdettin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte, Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son vermek zorunda kaldı. Tanım olarak Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn ahalisine, zahitlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli

eşyalara surre, bunları götüren topluluğa da surre alayı denilirdi. Bilinen ilk surre alayları Abbasiler devrinde gönderildi. Eyyubiler ve Memluklar bu güzel adeti devam ettirdiler. Her şeyin en güzelini haremeyne layık gören Osmanlılar da diğer İslam ülkeleri gibi, hatta onlardan çok daha fazla özenerek surre alaylarının en güzellerine gönderdiler. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı Yıldırım Bayezid Han tarafından Edirne'den gönderildi. İkinci kuruluş olarak bulunan dönemde surre görevi önceki döneme göre devam etmiş, ikinci kez kurulan devlete göre yeniden başlamıştır. Gönderilen ilk hediyeler arasında 80 bin altın para da vardı. Bu miktar Çelebi Sultan Mehmet Han, Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında artarak devam etti. Surre alayları Yavuz Sultan Selim Han'ın Müslümanların halifesi olmasından sonra daha da sistemleştirildi. Bu hizmet devletin yıkılışına kadar en zor şartlarda bile devam ettirildi. Surre-i Humayun, Harameyn Efkaf Nazırı olan Darüsseade ağalarının sorumluluğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyaların listesini gösteren Surre-i Humayun defterlerini Darüsseade ağasının yazıcısı ve Harameyn müfettişi mühürlerdi. Daha sonra defterdar tarafından imzalanan defterlere nişancı Tuğra çekerdi. Bundan sonra padişahın Mekke emirine hitaben yazdırdığı Name-i Humayun, Kızlar Ağası tarafından Surre Emin'ine teslim edilirdi. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ve naatler okunur, kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbir getirilir, dualar edilirdi. Recep ayının 12'sinde Üsküdar'a geçirilen Surre alayı, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirakiyle Haremeyn'e doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan Beylerbeyi ve Sancakbeyleri Surre'nin emniyetini temin etmekle mükellefti. Surre alayı Haremeyn'e doğru ilerlerken geçtiği yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, Surre hediyeleri yüklü yeni katarlarla birlikte hacı adayları da kervana katılırdı. Surre-i Humayun'la gönderilen paralar Haremeyn'in masraflarına sarf edilirdi. Surre-i Humayun'da paralar dışında gönderilen ve nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, avizeler, şamdanlar, el yazması mushaf-ı şerifler, levhalar, örtüler, gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke emirine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, cevherli kılıç, inci tesbih bulunurdu. Ayrıca pek çok kıymetli hediye de Mekke ve Medine'deki mübarek makamda seyitlere, şeriflere, fakirlere ve zahitlere gönderilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar kendilerine göre keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak surreyle geri gönderir, hürmetin nişanı olan hediyelere hürmetle mukabele ederlerdi.

Bu arada bir dönem Kahire'den gönderilen Surre alayında yer alan yeni Kabe örtüsü merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke emiri eski Kabe örtüsünü İstanbul'a gönderirdi. Bu Kabe örtülerinden İstanbul'da pek çok camide bulunmaktadır. Bir başka tabirle Surre alayı, Kabe-i Muazzama'nın bakımı, her yıl eksiklerin gözden geçirilerek tamir ve inşası, Müslümanların hac farizasını yerine getirmeleri için güzergahın ve Kabe'nin hazırlanması ve asıl önemlisi iktisadi kaynakları az olan bölgenin geçimini sağlayacak bütçenin taşındığı hac kervanıdır. Bu taşınan paraya surre denilir. Aslında her hükümdar ve devletin böyle bir hediye veya bu bütçeyi ayırma ve yollama görevi vardır. Surre tertibi onların hakkıdır. Emeviler ve bilhassa Abbasiler surre alayları tertip ederdi. Kaynaklarımızın belirttiği üzere surre alayını gönderen ilk Osmanlı hükümdarı ise Yıldırım Bayezid Han'dı. Osmanlı padişahları tekrarlanan bir hükmün aksine Yavuz Sultan Selim Han'dan önce de hilafet unvanını taşırlardı. Şüphesiz bu unvan

adını Fatih Sultan Mehmet Han da, Sultan Bayezid Han da birçok yerde kullanmıştır. Yanı sıra bu unvanı resmen alan Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu unvanı 19. yüzyıldaki padişahlar kadar sık kullandıkları bilinir. Osmanlı hükümdarlarının asıl önem verdikleri makam ve unvan, Mekke ve Medine'nin yani Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyetidir. Ve doğrusu İslam'ın bu iki mukaddes beldesinin hakimiyeti deyimi herkesin bildiği gibi Yavuz Sultan Selim Han tarafından Mısır'ın fethinden sonraki ilk hutbede Hadimül Haremeyn-i Şerife'in olarak düzeltilmiştir. Neticede Osmanlı hükümdarlarının her şeyden çok önem verdikleri makam ve unvan olan Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyeti, pratikte Haremeyn-i Şerife'nin sadık hizmetkarı olmaktır. Ayrıca bazı tarihçilere göre bu makamlar, Osmanlı hükümdarları için doğudan batıya bütün İslam dünyasının üzerinde ideolojik bir üstünlük ve dini olmasa da psikolojik önderlik kurmak için çok önemliydi. Büyük devlet için hac yollarının emniyeti, sağlık hizmetlerinin görülmesi, su, konaklama ve beslenme noktalarının tamiri çok önemliydi. 16. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti bu ağır görev için Şam Beylerbeyini hac emiri olarak görevlendirmişti. Ve bu vazife hac emiri tarafından 4 asır boyunca büyük bir başarıyla yürütülmüştü.

4 asrın içinde hac ziyaretini yapan Müslümanların sayısı 10 binlerden 100 binlere ulaştı. Hatta 19. asırda uzak ülkelerden gelen hacılarla salgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmıştı ve bu tehlike etkin bir karantina teşkilatıyla önlenmişti. Surre alayı ihtişamlı törenlerle uğurlandığı gibi aynı ihtişamla da karşılanırdı. Özellikle Kahire mahmilini, yani Kahire'den giden Kabe örtüsünü taşıyan Surre alayıyla İstanbul'dan giden ve Şam üzerinden geçtiği için Şam mahmili ismini alan Surre alayını, Haremeyn halkı ve eşrafı Mekke'nin dışında büyük törenle karşılardı. Zira Mekke'nin fethinden itibaren Kabe'nin bir libasla örtülmesi adetti. Bu sebeple Emeviler ve Abbasiler her yıl Kabe örtüsü gönderirdi. Bu mahmilin Osmanlılar tarafından Surre alayıyla gönderilmesi ise muhteşem bir kervan ve tören hazırlanmasına vesile olurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han her yıl dokunan Kabe örtüsü için 7 köyün gelirine vakfetmişti. Haremeyn'deki herhangi bir tamirat pahalıya mal oluyordu. Devletin bir ucundan Haremeyn'e usta, kalfa ve işçi sevk edilmesi de masrafları katlıyordu. Osmanlı tarihçisi Surayya Frauki'nin deyişiyle bazı zamanlarda önemli bir iskelenin yıllık gümrük geliri tek bir duvarın çekilmesi için tahsis edilebiliyordu. Her halükarda özel olan Surre alayı, Osmanlı saray ressamı olarak da bilinen İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi sanatçıların bazı eserlerine de ilham olmuştu. Surre alayı İstanbul'dan büyük törenle yola çıkardı. Hiç şüphesiz daha başında Orta Asya, Afganistan, Volga boyu, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen binlerce hacı büyük şehirlerde konaklayıp ziyaretlerini yaptıktan sonra Surre alayıyla yola çıkardı ve bu alay bir çığ gibi büyüyerek Şam'a ulaşırdı. Yolculuğun başlangıcından itibaren Surre alayına itinayla oluşturulmuş muhafız birlikleri refakat ederdi. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıp Mekke'ye ulaşan Surre, Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan yola çıkmıştı. II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hicaz Demir Yolu tamamlandıktan sonra bu yol kullanılmış ve Surre alayının hızını artırmıştı. Yolculuğu kolaylaştıran bu hayırlı vesileyle dünyanın her yerinden hacılar önce Şam'a sonra Haremeyn'e akın etti. Surre alayı söz konusu olunca 1918'de Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiği mütareke imzalandıktan sonra dahi silahını bırakmayan ve Medine'yi İngiliz ve Arap aşiretlerin saldırısına karşı savunan Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve kuvvetlerine de

rahmet ve minnetle anmak gerekir. Fahrettin Paşa ve kuvvetlerinin Medine'den getirdikleri mukaddes eşyalar, emanetlerin kaydedildiği defterler ve surre eminlerinin tuttuğu seyahatnameler, daha evvel surre alayıyla getirilen emanetler de bunlara eklenerek Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Fahrettin Paşa'nın ve silah arkadaşları olan muhterem şühedanın müdafaa sırasında büyük güçlük ve maharetle payitahta naklettiği emanetler içinde Topkapı Müzesi'nde sergilenen önemli bir belgede bulunur. Bu belge, Arafat bölgesi ahali ve eşrafının Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından getirtilen su yolu üzerine kaleme aldıkları duygulu bir teşekkürnamedir. 8 metre boyundaki bu teşekkürnamede bölgenin resimleri de çizilmiştir. Cihan devleti olan Osmanlı'da hac yollarının ve mukaddes makamların sadece hadimi olmak her şeyden önemliydi ve Surre alayı da uzun devlet hayatının kıymetli bir detayını aksettiren adetlerdendi. Bütün Müslümanlara miras kalan kutsal emanetlerin korunması şartı da Surre alayı gibi ne bir boş sözdür ne de boş bir hükümdür. Çarpıcı, tarihi bir hakikattir. 16. asrın başından beri Osmanlı Devleti bu görevi, yani hac yollarının güvenliği, sağlık hizmetleri, su ve konaklama tesislerinin tamir ve inşası yoluyla her yıl artan hac kafilelerini ağırlamayı büyük örgütleme kabiliyetiyle başarılı bir biçimde yerine getirmiştir. Bunun için önemli meblağlar ödenmiş, tamirat ve inşaat için işçi, usta ve hatta malzeme nakledilmiştir. Gün gelip o kıymetli topraklar işgal edildiğinde Müslüman Osmanlı tarafından herhangi bir karışıklık ya da korkuya mahal vermeden can bağısına kutsal emanetler korunmuş ve güvenli bir merkez olan İstanbul'a taşınmıştır. Mevzumuz dahilinde para kesisi olarak geçen Surre, Mekke'ye, Medine'ye ve bu şehirlerin yöneticilerine, ahalisine kırmızı meşin torbalar içinde gönderilen para ve hediyelerdir. İstanbul'dan Hicaz'a, Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye 529 yıl boyunca gidip gelen Surre alayında bu köklü geleneğin önemli bir detayı olan Surre devesiyle taşınan hediyeler içinde Surre kesesi, Surre defterleri, el yazması Kur'an-ı Kerimler, Mescid-i Nebevi'ye giden kıymetli hediyeler, Haremeyn'den gelenler içinde ise Kabe anahtarları, Mekke ve Medine resimleri, Kabe kuşağı, Zemzem sürahileri, kurban bıçağı, beratlar, Kabe çinileri, Hacerül Esvet mahfazası, Mekkelilerin Kanuni'ye gönderdikleri teşekkürname, hac vekaletnamesi gibi belge ve hediyeler bulunur.

Surre alayının önünden giden Surre devesinin önemi, seferlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarının yüklendiği devenin hatırasını yaşatan bir detay olmasındandır. Surre devesinin taşıdığı kıymetli örtülerle bezenmiş Mahmile Şerif'te ise o yıl değiştirilecek yeni Kabe örtüsü bulunurdu. Mahmil yani Kabe'nin örtüsünün bulunduğu bohça, alayın en belirgin nişanesiydi. Dört bir yanı sancaklarla çevrili kervana, kutsal beldelere gönderilecek hediyeler ve paralar, meşin çantalara konulup yüklenirdi. Bu hediyelerin içinde devletin gönderdiklerinin yanı sıra, ileri gelenlerin hediyeleri de yer alırdı. Para ve hediyelerin kimden alındığıyla, Hicaz'da kime gideceği detaylı bir şekilde kaydedilirdi. Yıllarca Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerin bir kısmı, Hicaz Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra savaşta yağmalanmasın, bu kıymetli eşyalar İngilizlerin eline geçmesin diye fetva alarak ve onları Ravza-i Mutahhara'da bir deftere kaydettirerek Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir ki paşanın zimmet defteri ve Surre emininin tuttuğu seyahatnameler Surre geleneğini bütün ayrıntılı

kayıtlarıyla anlatmaktadır. Ayrıca çoğu arşiv belgelerinde 115 Surre Emini'nin ismi verilmiştir. Resmi kayıtlara göre tarifi pek mümkün olmayan bu surre alayları Osmanlı'da ilk kez Edirne'den 1389 yılında gönderilmiş ve Yıldırım Bayezid ile başlatılmış, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleriyle de devam ettirilmiştir. Burada Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman'ın birbirlerinden ayrılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, önceleri düzensiz ve güzel bir adet niteliğinde olan surrenin, Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte her yıl gönderilmesiyle süreklilik ve resmiyet kazanması, ikincisi, Kanuni devrinde zirveye çıkmasıdır. Yine tarihi kayıtlara göre, 1917'de gönderilen son surre ile de sona ermiştir. Ancak 1917 yılı surresi, savaş sebebiyle yoldan dönmek zorunda kalmıştır. 529 yıl boyunca resmen ve kesintisiz gönderilen surre, ilk önce manevi haz ve kutsal beldelere olan saygıyı pekiştirmek amacına yönelirken, daha sonra resmi ve siyasi görevler arasına girmiştir. Tek başına bu durum dahi Osmanlı'yı anlatmak için fırsattır. Yanı sıra bazı kasıtlı şüphelere ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci olup olmadığına verilecek en iyi cevaptır. Zira surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik ve koloniciliğe karşı durduğunu açıkça göstermektedir. Devamında Osmanlı, büyük bir devlet olmakla beraber hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. İşgal fikriyle değil, fetih fikriyle hareket etmiştir ve gittiği yerleri sömürmeyi değil, kalkındırmayı düşünmüştür. Osmanlı, kendisine bağlı halklara adalet ve düzen götürmüştür. Çünkü İslam hükümdarları Allah'a karşı sorumludurlar. Halka sulh, sükun ve adalet götürmeyi de Allah'ın emri kabul etmişlerdir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, tarihler Recep ayının 12'sini gösterince, şehri İstanbul'un cümle halkında tatlı bir telaş başlardı. Tellallar dört bir yana dağılıp, kafilenin haremeyne yola çıkacağını ilan eder, dillere muhteşem bir alay, sarayın avlusunda padişahı beklerdi. Görkemli bir törenle uğurlanmaya hazır binlerce hacı adayı, yola çıkmanın sabırsızlığını yaşar ve desturu aldıktan sonra haremeyne doğru uzun bir yolculuk başlardı. Beşiktaş'ta toplanan kalabalığın dilinden dualar yükselir, kutsal toprakların ilk adamı olan Üsküdar'a geçmek için çektiriler beklenirdi. Büyük bir kalabalık tarafından iskelede karşılanan alay, gözyaşlarıyla getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde ayrılık çeşmesine kadar uğurlanır. İznik, Konya, Şam derken Medine'ye, ardından da Mekke'ye ulaşılırdı. Bizler de bu vesileyle dileyelim ki, seyahatlerin en hayırlısı olan hac yolculuğu, her dileyene tekrar tekrar nasip olsun. Amin.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri,

0: Dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle hayatın kalbinden sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
5: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
6: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 18 Mayıs 2026 ve 1 Zilhicce 1447 günlerden pazartesi. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Bugün aynı zamanda 1 Zilhicce. Dolayısıyla Kurban Bayramı da iyice yaklaştı demek. 10 gün sonra inşallah Kurban Bayramı. Ve Mayıs ayı ilginç tatil yönüyle de. Şimdi yarın da 19 Mayıs. Dolayısıyla şimdi 1 Mayıs emekçilerin, işçilerin bayramıydı. Akabinde 19 Mayıs yine bir bayram günü ve tatil. Ve sonrasında 10 gün sonra da 9 günlük bir tatil var. Mayıs ayı bayağı yoğun bir tatille geçmiş oluyor. Tabii iş ve üretim açısından Mayıs ayı demek ki bu manada üretimin oldukça azaldığı, zayıfladığı bir ay olacak ama bunu toler eden şey de Allah-u Alem turizm olacak. Gerek iç turizm, tabii özellikle iç turizm. Dış turizm açısından fark eden bir şey yok. Muhtemelen herhalde kabine toplantısında bu konular görüşülürken mesela Ticaret Bakanı şöyle diyor olabilir. Efendim tatiller çok, dolayısıyla Mayıs ayında rekor beklemeyeceğiz ve ihracatta ciddi manada düşme olabilir. Niye? Çünkü tatil çok. Yani ayın yarısı tatil. Dolayısıyla biz tatilleri uzatırsak cari açığımız artar ve ihracatımız da düşer diye tatilin az olmasını savunuyordur diye düşünüyorum. Beri taraftan Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı da muhtemelen o da şöyle diyordur. Doğru. Ticari açıdan, daha doğrusu ihracat açısından bir miktar kaybımız olabilir ama iç turizm açısından ve iç ticaret açısından efendim onu besleyen sektörler açısından, yani ulaştırma, iletişim olsun, diğer işte konfeksiyondan tutun da ayakkabıya varana kadar, gıda sektörüne varana kadar tabii her şeyi tetikliyor. Dolayısıyla o da ciddi manada bir hareketlilik olacağını savunuyordur. Buna göre herhalde tartışmalar yapılıyor olsa gerek. Bugün haber bültenlerine başlarken değerli dinleyenler, Sumut filosuyla ilgili bir haberle başlamıştık. İsrail ordusu malum haliniz Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için ve Gazze'ye yardım ulaştırmak için zaman zaman bu tür filolar yola çıkarıyor. Şimdi bu dönemde bir de karadan bir filo, bir kervan öyle diyelim, yola çıktı. Onlar Gazze'de buluşacaklar tabii, hedef ideal oydu. Tabii denizden yola çıkan filo Marmaris'ten hareket etmişlerdi. Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs adası açıklarında filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklamışlardı. İşte bazı teknelere müdahalelerin başladığı da düşünülüyor. O videolarda bazıları bu şekilde görülüyor. İsrail basınında da müdahalenin başladığı haberleri yer alıyor. Tabii 96 Türk aktivist var bu filoda ve onlarca ülke var. 39 ülkeden aktivist bulunuyor. Bu da son derece önemli. Ve bugün yine haber bültenlerinde paylaşmıştık. Fransız siyasetçiler de bu kadar ciddi bir çıkış gösterdiler. Hatta Mélenchon, işte bu Mélenchon kimdi? Solcu boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen isimlerinden birisi. Jean-Luc Mélenchon diyor ki dünyanın en ahlaksız ordusu olarak nitelendiriyor İsrail ordusunu ve filo yolcularına da destek verdiğini söylüyor. Bir başka milletvekili Filistin'deki savaş suçlarına ve soykırıma kayıtsız kalmayan küresel Sumut filosuna desteğini yineledi. 4-5 milletvekili parlamenter, zaten parlamenter kelimesi de bize Fransızcadan geçme, bu parlamenterlerde İsrail aleyhine ve Sumut filosu lehine açıklamalarda bulunmuşlar. Bugünün gelişmelerinden biri bu şekildeydi değerli dinleyenler. Şimdi bir taraftan da şimdi terörsüz Türkiye ile ilgili 2 yıldır süren çalışmalarda da belli bir noktaya gelindi ama orada da bir şey söz konusu, yani böyle bir çıkmaz durum var. Birisi adım atacak. Yani terör örgütü tarafı diyor ki siz kanunları çıkartın, bizimle ilgili bir takım kararlar alın, biz ona göre bakacağız duruma, gerekirse silah bırakacağız. bu tarafta diyor ki yani biz de diyoruz ki silahları bırakın biz öyle bir takım çalışmalar yapalım diye. Böyle karşılıklı bir aslında da hem bir direniş biraz da açmaza dönüştü. Zaten terör örgütüne de güvenilmez biliyorsunuz. Daha önce birçok defa test edildi. Hatta bu konuda bugün akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz demiş ki PKK silahları bırakmak istemiyor diye. Terörsüz Türkiye süreci tıkandı mı, dondu mu yoksa sorunsuz şekilde yoluna devam mı ediyor? DEM Partisi ve Kandil Cephesi'nde artan şikayetler ve bir taraftan da yer yer yükselen tehditler sürecin pek de yolunda gitmediğine dair sinyaller veriyor. Çözüm sürecinde yaşanan sorunları, tıkanma noktalarını ve hükümetin şu anki pozisyonunu bu süreçte çok önemli görevler almış bir isme sordum demiş Kurtuluş Taiz Akşam Gazetesi'nde. Ve aldığım cevapları yorum yapmadan özetle aktarayım. Siyaset üzerine düşeni yaptı. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, MHP ile birlikte bugüne kadar ezber bozan adımlar attık. Mecliste bir komisyon kurulmasını istediler. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün partilerin, temsilcilerin olduğu komisyonu kurup çalışmalara başladık. Komisyonun İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşmesini istediler. Bu ekip gitti görüştü. Düşünce ve önerilerini aldık. Mecliste çözüm raporu hazırlanmasını istediler. Günlerce mesai yapıp bir yol haritası oluşturuldu. Devlet sözünü tuttu. Siyaset üzerine düşeni yaptı ama PKK silahları bırakmak istemiyor. Mecliste hazırlanan yol haritasında yer alan silahların bırakılmasına ilişkin şu ana kadar devlet herhangi bir gelişmeyi teyit edemedi. İmralı'nın silahları bırakın çağrısının gerekleri yerine getirilmedi. Kandil işi pazarlık noktasına çekmeye çalışıyor. İmralı da öyle. Açıkçası DEM de PKK'nın silahları bırakmasını istemiyor. Sürekli el yükseltiyorlar. Yeni şartlar öne sürüyorlar. Öcalan'a şöyle statü yasası çıkarılsın, PKK'ya şu kanun çıkarılsın diye. Oysa örgüt silahları bırakacak, devlette mecliste hazırlanan ortak rapora ve yol haritasına göre gereken adımlar atacak, yasaları çıkaracaktı. Önce yasa çıkarılacak diye bir şart yoktu, pazarlık yapılmayacaktı. Devlet istediklerini yaparak zaten samimiyetini kanıtladı. Meclis Komisyon Başkanı Numan Bey'in son açıklamalarına bakın, siyaset kurumu üzerine düşeni yaptı. Sıra örgütün silah bırakmasında, dedi. Sürecin gidişatında PKK kaynaklı bazı sorunların yaşanmasında ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar etkili oldu. İsrail'in PKK'ya silahları sakın bırakmayın, İran'da işleri yoluna koyduktan sonra Suriye sahası ile ilgili adımlar atacağız ve sizinle daha yakından ilgileneceğiz sözü verdiğini duyuyoruz. Kandil'de İsrail'in kendilerine can simidi atmasını bekliyor. Zaten Kandil çözüm sürecine kerhen yürütüyor. İmralı'nın silahları bırakma çağrısına Öcalan'ı boşa düşürmemek için uymuş göründüler. Ancak şu ana kadar silahları bırakma niyeti taşıdıklarını gösteren sembolik göstermelik adımların ötesine de maalesef geçinmediler. Sonuç süreç tıkanmış bitmiş değil ama MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın meclis komisyonda yaptığı sonunda belirttiği bisiklet metaforunda olduğu gibi pedal çevirmeye ve süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Yani ez cümle sözde değil özde silahları terk etmeleri şart diyor. Kim demiş? Kurtuluş Taiz Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Orta Doğu'da neler oluyor, nerede kalmıştık başlığıyla Melih Altınok şöyle demiş. Nasıl ki bu terörsüz Türkiye bağlamında silahlarım önce bırakılacak yoksa efendim kanun mu çıkarılacak diye bir gerginleşme söz konusu olduğu gibi Orta Doğu'da da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında anlamsız bir didişme var. Yani ortada savaş da yok şükür, o yönüyle iyi. Yani her iki tarafta aslında savaşmak istemiyor ama beri tarafta da anlaşmaya da çok yaklaşmıyorlar. İki taraf arasında Pakistan aracılığıyla bir takım mektuplar gidip geliyor, şartlar gidip geliyor. Bakalım ne olacak. Neyse, Melih Altınok demiş ki Orta Doğu yine dünyayı sarsıyor. Şubat'ta patlayan İran-ABD-İsrail savaşı geride kaldı ama Nisan'da ilan edilen kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattı.

0: Dünya petrol ticaretinin %20-25'inin geçtiği o dar su yolu artık barut fıçısı. İran abluka uyguluyor, ABD özgürlük operasyonları düzenliyor, denizde her an yeni bir kıvılcım çıkabiliyor. Trump'ın Çin ziyaretinden döner dönmez Netanyahu ile yapacağı görüşme bu tablonun en hassas halkası. Xi Jinping'in boğazın açılmasına dolaylı katkı sinyali vermesi boşuna değil. Pekin Tahran'a açıktan baskı yapmasa da küresel ticaretin tıkanmasına tahammül olmadığını net gösterdi. Enerji güvenliği de Çin için kırmızı çizgi. Washington'da da işler karışık. Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın agresif duruşuna rağmen Pentagon'da ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance çevresinde temkinli sesler yükseliyor. Bu iç gerilim Washington'a esneklik kazandırıyor olabilir ama müttefiklerde Amerika tam olarak ne istiyor sorusunu güçlendiriyor. Sonuç, Hürmüz kapalı kaldıkça petrol fiyatları uçuyor. Küresel enflasyon yeniden canlanıyor. İran için boğaz bir varoluş kalkanı. ABD ve İsrail için tahammül edilemez bir tehdit. Bu denklemde diplomasinin hala bir şansı var. Mevcut ateşkes bir zafer değil, sadece nefes alma molası. Gerçek çözüm nükleer dosya, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik garantilerini içine alan geniş bir paketti. Ya o paket bir an evvel önce masaya gelecek ya da Hürmüz tarihin akışını değiştirecek en tehlikeli dar geçit olarak hafızalara kazanacak demiş Melih Altınok sabahta.
1: Son baskı.
0: Belki medya organlarında gördünüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir operasyonu vardı. Önemli bir operasyon. Fatih Çekirge bugün Hürriyet'te onu yazmış. Tabii Milliyet'ten Abdullah Karakuş da yazmış. Fatih Çekirge şöyle diyor: MİT'in süper hayalet operasyonu. MİT'in bir casusluk ağına karşı yaptığı operasyon, gözaltılar, tutuklamalar. Doğrusu merak ettim. MİT bu tür operasyonlarda eğer yakaladığı casuslar İsrail istihbaratına çalışmışlarsa İsrail'in adını verirdi. Acaba bu defa neden vermedi? Yoksa İsrail değil miydi? Hatta o senaryolara konu olabilecek bir operasyon olduğunu gördüm. Önce iki önemli bilgi. Bu defa İsrail değil, MİT'in İsrail'in Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini defalarca ortaya çıkarttığını biliyoruz. Geçmişte Mossad adına çalışanlar titiz takiplerle kıskıvrak yakalanmıştı. Ancak bu defa İsrail değil. Evet, bu defa dünyada en geniş istihbarat faaliyetlerini yapan, casusluk ağları kuran, teknolojisi yüksek güçlerden biri söz konusu. Casusluk filmlerinin ana istihbarat savaşlarını düşünün. İşte öylesine gelişmiş bir organizasyon gücü çökertiliyor. Daha da ötesinde iki devletin birbiriyle bağlantılı istihbarat ağı çökertiliyor. Sonuçta o yabancı devletin Türkiye'ye yerleştirip 25 yıl boyunca bir hayalet gibi kullandığı casusun ve ağının yakalanmasıdır bu olay. İşte bu nedenle yazının başlığını Süper Hayalet Operasyonu koydum. Bu operasyonun Türkiye'nin ve MİT'in gücünü göstermesi açısından önemini anlatacağım. Detaylara gelince, casusluk organizasyonu o kadar derin planlanmış ki yakalanan AC isimli casus 1993 yılında Türkiye'ye gönderilmiş. 1995 yılında Türk vatandaşı olmuş. Peki AC nasıl yakalandı? İşte bu noktada yeni bir kavramla tanışıyoruz. Uzun vadeli dublaj stratejisi. AC etkin güç tarafından 93 yılında Türkiye'ye yerleştirildikten sonra kendine bir ağ kuruyor. Peki bu ağ nasıl tespit ediliyor? İşte bu noktada MİT'in dünya istihbarat literatürüne girecek operasyonu gündeme geliyor. İstihbarat gücü açısından tam bir zirve. MİT ajanları bir araştırma sırasında yabancı servislere bilgi sağladığı şüphesiyle BE isimli şahsı takip alıyor. Hemen kapsamlı bir profil çıkartılıyor. BE 1970 yılında Bursa'da doğmuş. 2006 yılında ticaret amacıyla yurt dışına çıkıyor. İş için gittiği yurt dışı gezilerinde istihbarat yetkilileriyle tanışıyor ve istihbarat dünyasıyla ajanlık ağına katılıyor. BE ajanlık ağında ilerliyor ve 2013'ten itibaren ilgili servis adına haber elemanı oluyor. 12 yıl boyunca toplam 15 farklı istihbarat yetkilisiyle irtibat kurmuş. BE özellikle Türkiye ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili bilgileri aktarıyor. O tarihlerde Suriye'nin kuzeyinde yapılan askeri harekatları hatırlayınca BE'nin ne tür istihbarat peşinde koştuğu daha iyi anlaşılıyor. Zamanla kendine bağlı bir ağ kurmuş ve ağını genişletiyor ve bir süre sonra da baş ajan haline geliyor. Yabancı istihbarat servislerinin talimatıyla merkezden gelen taleplere göre şahıslarla tanışıyor. Onlara görevler veriyor ve elde edilen bilgilerin istihbarat servislerine iletilmesini sağlıyor. Zamanla Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor, yabancı istihbarat

istihbarat servislerine aktarıyor. Sabır ve özenle süren takipler sonucunda BE'nin sıkça görüşmeye başladığı bir isim dikkat çekiyor. AC işte bu noktada çok stratejik bir karar veriliyor.

0: AC'nin 1993 yılında bir yabancı devlet istihbarat servisi tarafından Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıkıyor. Evet, yazının başında aktardığım gibi AC 1995'te Türk vatandaşı olmuş ve İstanbul'a yerleşmiş. MIT'in takip ve incelemeleri sonucunda AC'nin farklı bir istihbarat servisinin Türkiye ayağındaki casus olduğu belirleniyor. Dahası dünya çapındaki casusluk olaylarında sık sık adı geçen bu etkin gücün baş ajanı olduğu anlaşılıyor ve böylece hayalet avı başlıyor. Kolay değil, birbiriyle temas içinde olan iki yabancı devletin baş ajanları tarafından kurulmuş casusluk ağları çökertilecek. Üstelik yabancı devletlerden biri dünyanın önde gelen istihbarat servislerinden birine sahip. Yani böylesine önemli bir istihbarat gücünün 25 yıl önce yerleştirdiği bir hayaleti yakalayacaksınız. O casus iz bırakmadan işini yapmaya çalışacak. Takip eden MIT elemanları ise en ufak bir şüphe yaratmadan suç verilerini ve delillerini toplayacak. Sonuçta MIT'in topladığı tüm veriler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşılıyor. Sonrasında özel ekipler B'ye başta olmak üzere istihbarat servisleri adına çalışan tüm şahıslara yönelik operasyon düzenliyor. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınıyor. Böylece yıllara yayılmış çok önemli bir casusluk ağı çökertiliyor. Bütün bu gelişmeleri aktarmak istedim çünkü bu operasyon aslında Türkiye'nin ve MIT'in nasıl bir gelişmişlik düzeyine eriştiğinin de net bir örneği. Dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için fedakarca mücadele eden, can veren kahramanlarımızı hatırlatmak istedim demiş Fatih Çekirge Hürriyet'teki köşesinde. Abdullah Karakuş da bu konuyla ilgili demiş ki Milliyet'te istihbarat servisleri ülkeler için çok kritik önemi haiz. Birçok olumsuz gelişmeyi önceden haber almak ve önlemek ve operasyon yapmak. MIT son günlerde özellikle Türkiye'deki casusluk ağlarına yönelik başarılı operasyonlar yapıyor. 2025'te İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a para karşılığı bilgi sağlayanlar yakalanmıştı hatırlarsanız. O süreçte özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik 3 ayrı operasyon yapılmış ve 150'nin üstünde kişi yakalanmıştı. Bu İsrail'in Türkiye'de kurmaya çalıştığı casusluk ağına darbe vurmuştu. MIT birkaç gün önce de iki farklı ülkeye çalışan casusluk ağını çökertti. Ülkeler açıklanmadı ama casusluk ağının iki farklı yabancı servise çalıştığı belirtildi. Bu bölgemizde yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda çok önemli ve altı çizilerek alkışlanması gereken bir başarı. 4 ilde operasyon yapılmış, 7 kişi tutuklanmış. Seçilen alanın da altını iyi çizmek lazım. Ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyorlarmış ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyormuş. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler özel bilgi topluyor, bu ağın çökertilmesi yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısını ve stratejik hedeflerini de ortaya çıkardı. MIT daha önce de sahte baz istasyonu operasyonu yaparak siber casusluk ağını çökertmişti. Kişisel verilere erişim sağlayan çeteyi yakalamıştı. MIT'in yurt dışındaki teröristleri de paket yaparak Türkiye'ye getirme operasyonlarını da unutmamak lazım diyor Abdullah Karakuş Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Tunca Beng'in siber sağına bulut şemsiyesi başlığıyla şöyle diyor. Siber çağda görünmez ordular devletlerin hem en büyük kozu hem de en belirsiz riski. Aynı durum her bir vatandaş için de geçerli. Artık her şey siber ortamda cereyan ediyor. İletişimden tutun da akıllı evler, iş yerlerine kadar. Cep telefonları hayatımızın merkezi oldu. Siber ortamın sağladığı imkanlardan maksimum düzeyde yararlanmak iyi güzel de bunun bir de güvenlik boyutu var. Siber alem üzerinden verilen kodlar ve komutlarla sistemler kontrolden çıkabilir ya da tam tersi bir faaliyete yönlendirilebilir. Mesela çok konuşulan, tartışılan F-35'ler ABD'nin üreticinin kontrolünde olan bir uçak sistemi. Uçak aktif olduğu andan itibaren merkezle irtibata geçiyor. Otomatik olarak beynine yüklenen bilgileri merkeze aktarıyor. Yani F-35'ler istenirse merkezden yönlendirilebilir. Amerika isterse sistemi kilitleyebilir. Operasyona giden uçağı arızaya sokup geri dönmek zorunda bırakabilir ya da atılan bombanın hedefini saptırabilir. Yani bir tarafta teknoloji gelişiyor, iyi şeyler oluyor ama diğer tarafta kötüler de teknoloji üretiyor. Siber alem günümüzde istihbarat servislerinin de radarında ve istihbari bilgilerin büyük bölümü bulut ağlarındaki verilerden elde ediliyor. Daha önceleri bilinen insana dayalı klasik casusluk hikayeleri ağırlıkla masa başında klavyelere odaklanmaya dönüştü artık. Servislerin elde

ettiği istihbari bilgilerin büyük bölümünü siber ortamlardan elde edilen veriler oluşturuyor. Mossad'ın Hizbullah liderlerine operasyonu, Hamas liderini Tahran'da vurması, hep cep telefonlarındaki yazılımlarla ilgili. Dün bu konuyu geçmişte MIT'te kritik görevlerde bulunan eski istihbaratçı Metin Ersöz'e sordum. Yeni sistemin daha ucuz, maliyetli, çok daha risksiz ve bunlara karşı koyma açısından da kanuni boşluklar olduğunu belirtti. Sonra bilinen 5 şirket, bunlar işte Apple, Microsoft, Amazon, Google'ın çatı şirketi, Alphabet, Facebook. Bunlar öyle bir veri altyapısı geliştirdiler ki dünyadaki hiçbir ulusal istihbarat şirketinin ulaşamayacağı gibi bir taban oluşturdular. Bunların istihbarat altyapısı ne Amerika'da, ne Rusya'da, ne de Çin'de var. Müthiş bir altyapı. Hepimizin bilgileri bunlar için ulaşılabilir oldu. Bunu fark eden özellikle CIA, Mossad ya da diğer servislerin içindeki uzmanlar emekli olduktan veya kendi istihbarat teşkilatlarından ayrıldıktan sonra bu veri tabanına ulaşıp hedefledikleri kişilerin bilgilerini kullanmaya ve satmaya başladılar. Siber alemdeki tehlike ve risklere karşı bir ülkenin istihbarat servisi ne kadar güçlü olursa olsun vatandaşa da büyük görevler düştüğüne dikkat çekiyor Metin Ersöz. Devamında da şunları söylüyor: birçok ülke vize başvurusu toplama ve ön değerlendirme süreçlerini bir şirkete verip yetkilendirmiş. Şirketin önünde vatandaş kuyrukta. Onlar da vermemek için bahane arıyor. Her şeyi en ince detayına kadar soruyorlar. Tapularına, senin çocuklarının okul kayıtlarına, ticari ilişkilerine, banka hesaplarına kadar her şeyine bakıyor, görüyorlar. ABD kendi vize sistemini bilgisayar üzerinden yapıyor ama o da karışık bir sistem olduğu için vatandaş yine aracıya gidiyor. Espiyonaj kötü niyetler için müthiş bir fırsat. Yine bir mağazaya gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Size diyorlar ki şöyle bir üye sistemimiz ya da kartımız var. Telefonunuza indirirseniz bir kod gelecek, onu bize gönderirseniz şu kadar indirim olacak. Siz de her türlü kişisel verilerinizi girip bunu yapıyorsunuz. Bunların hepsinin bir merkezde sorgulama, iyi ya da kötü amaçlı her tür gruplandırma sistemi var. Dolayısıyla telefonlara mesajlar yağmaya başlıyor bir anda. Bu da yetmiyormuş gibi ellerindeki veri tabanı başkalarına, servislere de pazarlanıyor tabii. Yani teknoloji arttıkça istihbarat gücü de artıyor. İyi niyetler içinde, kötü niyetler içinde, müthiş verilerle yüklü bulutlardan korkunç bir siber sağanağı var. Hem kişisel, hem kurumsal, hem de toplumsal güvenlik riski çok yüksek. Her ne kadar siber sistem çıktı, casusluk bozuldu denilse de kritik şeyleri almak için kişilere hala ihtiyaç var, diyor Tunca Bengin. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım mazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi bugünlerde Mavi Vatan konusunu yine sıkça gündeme getiriyor ilgili taraflar. Hem bizim tarafımızda bir kanun hazırlığı var. Bu münhasır bölgeyle ilgili, efendim Doğu Akdeniz'deki haklarımızla ilgili, sınırlarımızla ilgili. Bu tabii Yunanistan'da bir şeye neden oldu, bir kaosa. Orada da Kızılca Kıyamet koptu. Şimdi Özay Şendir Milliyet'te bu konuyu gündemine almış. Özellikle Yunanistan'da kopan bu Vaveyla üzerinden. Diyor ki Yunanistan'ın kaç adasına çöküyoruz diye ironik bir başlık atmış. Atina'daki havaya bakıyorum, gazeteleri okuyorum, duyduklarıma inanamıyorum. İddia o ki Türkiye Mavi Vatan yasasıyla beraber 152 ada, kaya ve kayacığı kendi etki alanına alacak. İlk defa bir konunun Yunanistan'da bu kadar ciddiyetsiz bir şekilde ele alındığını görüyorum. Görmedikleri, bilmedikleri bir yasa tasarısı ile ilgili Brüksel'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istiyorlar. Daha vahimi, Yunanistan hükümet sözcüsü de görmediği bir taslakla ilgili benzer bir açıklama yaptı. Muhtemeldir ki başbakanlarını da yanlış bilgilendirdi. Medyada bu akıl tutulmasına katılınca iş çığırından çıktı. Daha vahimi, Yunanistan medyasındaki bu saçmalıkları görüp Türkiye'de de benzer haberler yapan siteler, sosyal medya hesapları doldu. O zaman şimdi hepsini utandırma zamanı geldi. Şimdi Atina hiç kusura bakmasın. Ankara'nın Yunanistan'ın 2011'de yaptığı gibi oldu bittilerle iş yapma alışkanlığı hiç olmadı. Daha açık yazayım, Yunanistan 2011'de hidrokarbon yasasında yapılan değişikliklerle tüm Ege ve Akdeniz'de ateşin üzerine benzin döktü. Yayılmacı değil, Türkiye'nin haklarını koruyan bir tasarıdan söz ediyoruz. Atina bizim yasamızda uluslararası hukuku uygun diyemez. Yasayla çektikleri orta hatta Girit, Rodos, Meis gibi tüm adaları dahil ettiler. Meis Türkiye'ye 2 kilometre, Yunanistan Anak arasına 580 kilometre uzakta. Meis'in yüz ölçümü 10 kilometre kare. Yunanistan Meis kıta sahanlığının 40 bin kilometre kare olduğunu iddia ediyor. İşte bu Ege'ye çökme yasasına gerekçe olan Sevilla haritasının bir hukuki geçerliliği bulunmadığını Amerika açıkladı. Tabii Avrupa Birliği'de. Brüksel daha da ileri gidip bu harita için siyasi ya da hukuki bir değer taşımıyor. Avrupa Birliği dokümanı da değil diyor. Daha da komiği, zaten Avrupa Birliği'nin üye devletler adına deniz sınırı belirleme yetkisi de yok. Diyaloğumuzu korumak istiyorsak önce halklarımıza doğru bilgileri vermemiz gerekiyor. Türkiye'de aksi bilgiler, Türkiye'yi çevreleme çalışmaları var olduğu zannedilirken Dede Ağaç'taki ABD üssünde yüzlerce tank ve ağır silah olmadığını, oradaki üssün Polonya, Romanya ve Bulgaristan'a sevk için kullanıldığını yazdım. Şimdi benzer bir tavrı doğru haberciliğine güvendiğim İsrail'le kurulan ittifakı ahlak üzerinden sorgulayan müthiş bir yazı yazan Katimerni Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papahelas'tan ve diğer meslektaşlarımdan da bekliyorum. Yunanistan halkı mutlaka doğruları bilmeli. Mesela Türk uçakları hava sahamızı ihlal etti haberleri var ya, onlar da doğru değil. Türk savaş uçakları asla Yunanistan'ın 6 millik hava sahasının içerisine girmezler. İhlal denilen şey Atina'nın 10 mil iddiasından kaynaklanan uçuşlardır. Dünyada kıta sahanlığı denizde ve havada farklı olan tek ülkede Yunanistan. Sivil havacılığın anayasası kabul edilen Chicago Sözleşmesi kara sularının bittiği yerde uluslararası hava sahası başladığını yazıyor. Yunanistan'ın bu 10 millik dayatmasını ne Amerika tanıyor ne de Brüksel.

0: NATO tatbikatlarında da bu 4 millik alan uluslararası hava sahası olarak gösteriliyor. Ege'de gerilim, Türk savaş gemilerinin müdahaleleri, Türk savaş uçaklarının hava sahası ihlali haberleri aslında 2. Deniz Konvansiyonu'ndan kaynaklanıyor. Yunanistan halkına bilgi aktarırken Türkiye'nin 2. Deniz Konvansiyonu'nun 3,33 ve 121 numaralı maddeler için ısrarcı. Meclisin Yunanistan'ın Ege'de tek taraflı olarak karasularını 12 mile çıkarması kararına karşı yayınladığı deklarasyonda her türlü önlemi alması konusunda hükümete yetki veriyor. Metinde Yunanistan'a karşı savaş sebebi casus belli ifadesi yok ama Atina'nın yorumu bu casus belli demek. Diplomasinin niyet okuma hali yaşadığımız tam olarak. Mavi Vatan yasasını ilk yazan kişi olarak söyleyeyim. Türkiye'nin ne Yunanistan ana karasında ne de adalarında gözü yok. 1947 Paris Anlaşması'na göre 12 ada asla silahlandırılamaz. Polis sayısı bile nüfus oranına göre belirlenir. Trakya'daki adaların durumu Lozan'da zaten belirlendi. Oralarda da silahsız olması gereken adalar var. Yunanistan medyasına İsrail'in sesi olanlar Türkiye neo-Osmanlıcılık gibi kavramlar uyduruyor. Sonra Türkiye'nin topraklarımızda gözü var diyor. Hem Türkiye'nin terörle mücadele adına girdiği eski toprağından çıkacağını yazıp hem de Ankara'nın eski toprağı Yunanistan'da gözü var demek ne büyük bir çelişki. Yunanistan vatandaşlarının içi rahat olsun. Türkiye ne 152 ne de 15 ada kaya ya da kayacağı filan çökmeyecek. Bugün Atina'daki muhataplarının bildiği diplomasi pozisyonu iç hukuka uygun hale getiriliyor. Yani eski bir yasa güncelleniyor demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Almanya, Kongo, Trinidad, Belçika. Akşam gazetesinden Hikmet Genç bu başlıkla şunu demek istiyor. Yazıya geçelim. Haberi Alman basınından alıyoruz. Berlin, Türkiye'nin geliştirdiği kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la hipersonik uzun menzilli füze Typhoon Block 4'ü satın almayı değerlendiriyor. Alman yetkililerine göre Avrupa'nın Rusya karşısında caydırıcılık kabiliyetini kaybetmemesi için Türkiye'den füze ithalatı Almanya'nın gündeminde. Bunu biz demiyoruz, Almanlar diyor. Peki Belçika Savunma Bakanı Theo Franschken ne diyor? O da geçtiğimiz hafta Türkiye'deydi. Geniş bir heyetle geldiler malumunuz. Gördüklerim çok etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Burada Türkiye'nin yaptıkları, bizim de yapmamız gereken bu. Vay arkadaş, ülkemizde 14'lü diye bilinen, hayalleri süsleyen bir silah var. O efsane Browning marka tabanca yapan Belçika'nın savunma bakanı diyor bütün bunları. Hayranlık duyanlar Demokratik Kongo, Trinidad ve Tobago değil, Almanya ve Belçika. Reis vakti zamanında söyledi, Batı bizi kıskanıyor dedi, anlamadınız. O kıt aklınızca maytap geçtiniz, yobaz, çağdaş, gerici laikler. Hadi bakalım, işinize gidin demiş. İstediğiniz kadar birbirinizle uğraşın. Yeter ki bize takoz olmayın. Bir de mümkünse çalmayın demiş Hikmet Genç akşam gazetesinde. Bekir Hazar takvimde hırsız katiller başlığıyla şöyle yazıyor. Yeni dünya düzeni muazzam bir soygun sistemi kurularak inşa ediliyor. Hırsızlığın bir numaralı verimli alanı ise savaşlar. Birileri birilerini öldürürken kazanan hep şirketler. Soyulan 8 milyarlık halklar oluyor. Dünyada şu anda soyulmayan tek bir halk dahi yok. En basiti Rusya-Ukrayna savaşı. Önce Ukrayna'daki seçimle iş başına gelen hükümeti küresel sermayenin tetikçisi Soros'la devirip Batı yanlısı bir ülke haline getirdiler. Soros halkı sokağa çıkarıp darbe yapmak için milyonlarca dolar harcadı. Soros'un Açık Toplum Vakfı'na bağlı Uluslararası Rönesans Vakfı üzerinden Ukrayna'da yapılan örtülü devrim projelerine yüz binlerce dolardan milyonlarca dolara kadar kaynak ayrıldı. Açıklanan belgelerde örneğin 2016 için Ukrayna'daki reformlara danışmanlık grubu kurulması amacıyla 800 bin euro, gazetecilere yönelik haber hibeler içinse 500 bin dolar planlandığı görülüyor. Bunlar devirme finansmanının sadece küçük bir parçası. Soros'un en az 50 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Ukrayna'da hükümeti devirdikten sonra Batı yanlısı köle bir yönetim kurdurdular. Ardından satın alınmış köle yönetime NATO'ya girmek için harekete geçin talimatı verdiler. Komedyenlikten Cumhurbaşkanlığı köşküne çıkan

0: Yahudi Zelenski bu işi hızlandırdı. NATO'nun Rusya sınırına dayanması demek, Moskova'nın bunu savaş nedeni sayması anlamına geliyordu. Nitekim öyle oldu. Rusya saldırdı. Yani müthiş bir tuzakla Ukrayna-Rusya savaşını başlatan bir numaralı fitneci, küresel sermaye ve onun tetikçisi Soros oldu. Bu savaş nedeniyle dünya ülkeleri artan petrol ve doğalgaz fiyatları nedeniyle tam 3 trilyon dolar fazladan ödeme yaptılar. Peki dünya ülkelerinin cebinden ekstra çalınan bu 3 trilyon dolar kimlerin kasasına gitti? Tabii ki İsrail'in kurucusu petrol ve doğalgaz şirketi sahipleri, zengin Siyonist ailelerin kasasına. Şu anda bile savaş sektörü tüm hızıyla devam ediyor. Mossad ajanı Epstein'in çektiği fuhuş görüntüleri ve belgeleri üzerinden şantaj yapılan Trump zorla İran'la savaşa sokuldu. Petrol ve doğalgaz fiyatları fırladı. Petrol 120 dolarlara geldi. Bu sektörde görev yapan Siyonist şirketlerin kasasına yine trilyon dolarlar akmaya başladı. Ülkeler ulaştırma maliyetlerinin, sanayi üretim giderlerinin, gıda ve tüketici fiyatlarının fırlaması sonucu enflasyonla sarsıldı. Şu anda el değiştiren trilyon dolarlar tam olarak hesaplanamıyor. Baktığımızda ABD'yi uşak ve köle gibi kullanan İsrail, sözde vaat edilmiş topraklar hayalini insanları öldürerek kavuşmaya çalışırken, onun kurucusu ve destekçisi şirketler de trilyon dolarları ülkelerin cebinden çalarak dünyayı muazzam bir ekonomik krize sürüklüyor. En basitinden gidelim. Orta Doğu ve Afrika'da terör örgütleri kurup milyonlarca insanın kanından trilyon doları Siyonist şirketlerin kasasına oluk oluk akıtan Mossad gitti, Somali'de dahi korsanları örgütledi. Dünya tam bu beladan kurtulduk derken Somali korsanları İran savaşından oluşan boşlukta tekrar hortladı. Kısa bir sürede petrol ve çimento taşıyan 3 tankeri ele geçirdiler. Dünya Bankası'na göre sadece 2005 ile 2012 arasında korsanlara ödenen fidyeler 413 milyon dolara ulaştı. Ancak küresel ekonomiye yılda 18 milyar dolarlık ek yük getirdi. Türkiye 2025 yılı itibariyle petrol ve doğalgaza 62,5 milyar dolar ödedi. Sadece bu rakamların korsanlar vasıtasıyla tırmanışını engellemek bile ulusal güvenliği için önemli neden. Ne işimiz var Somali'de diyenler bu işlerden anlamaz. Milyar dolarların Siyonist şirketler tarafından nasıl çalındığını, hangi tezgahların nasıl kurulduğunu asla konuşmaz, bilmez, görmezler. Baklava kutusunda yaşayanların da bunu anlaması mümkün değil. Her savaşta ölüm tarlalarında sadece petrol ve doğalgaz şirketleri kazanmıyor. Dünya sigorta şirketlerinin hacmi 7.7 trilyon dolar. Bunun 4.2 trilyon doları enerji altyapısı sigortası. Sigorta şirketlerinden tutun silah sanayine kadar çok sayıda Siyonist kurumun kasasına bu savaşlarla birlikte trilyon dolarlar akıyor. Küresel askeri harcamalar 2025'te 2.9 trilyon dolara çıktı. İran savaşı bu hızlanışı muazzam arttırdı. Yüz milyarlarca dolarlık siparişler verildi. En büyük kazananlar arasında Siyonist Lockheed Martin, RTX Corporation, Northrop Grumman ve büyük Avrupa savunma şirketleri gösteriliyor. Sadece ABD 2026 yılı için 901 milyar dolarlık savunma bütçesi oluşturdu. Neredeyse her yıl 1 trilyon dolar savunma harcaması yapılıyor. Ancak paranın büyük kısmı Lockheed Martin, Boeing, Raytheon gibi dev şirketlere aktı. Birileri öldükçe birileri kazanıyor. Soygun sistemin nereye kadar? O yüzden perde arkasındaki Siyonist çeteye öfke çığ gibi büyüyor. Çünkü dünya artık hırsızları ve ortağı katilleri görüyor demiş Bekir Hazar takvimdeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi'nde haritalar kelimelerle çizilir başlığıyla şöyle demiş. Savaşların yalnızca cephede yapıldığını sananlar çağımızın en büyük mücadele alanını kaçırıyor. Çünkü modern çağda füzelerden, ordulardan ve ekonomik yaptırımlardan önce gelen bir kuvvet var, kavramlar. Bir yere ne dediğiniz, bir toplumu nasıl tanımladığınız, bir coğrafyayı hangi isimle andığınız sadece bir dil meselesi değildir, bir egemenlik meselesidir. Çünkü dünyayı tanımlayanlar, dünyayı yönetmeye de adaydır. Gramsci, hegemonyanın zorlayıcı aygıtlardan önce rızanın üretimiyle sürdürüldüğünü söylemişti. Bu nedenle kültürü ve kavramları kimin ürettiği, nasıl dolaşıma soktuğu ve hangi hegemonik amaca hizmet ettiği önem kazanıyor. Edward Said de yine bu bağlamda Doğu'nun Batı tarafından nasıl yeniden

0: tarif edilerek zihinsel bir sömürgeleştirme alanına dönüştürüldüğünü göstermişti. Yani neticede emperyalizm topraktan daha önce zihinleri de işgal ediyordu. Bu yüzden mücadele bazen haritalarla değil, lügatlerle yapılır. Kimin tanımladığı, kimin kavramının geçerli olduğu bir egemenlik mücadelesidir. İngiliz jeopolitiğinin Türkistan coğrafyasına Orta Asya demesi sıradan bir coğrafi tarif değil. Çünkü merkez kimdir sorusunun cevabını da içinde taşır. Nerenin ortası? Kime göre Asya'nın ortası Türklerin tarihi hafızasında ve siyasi tahayyülünde bir medeniyet havzası olan Türkistan'ın dışarıdan çizilmiş koordinatlarla yeniden adlandırılması zihinsel bir çerçeve değişikliğidir. Aynı şekilde yüzyıllar boyunca Osmanlı kaynaklarında ve Türk hafızasında Adalar Denizi olan yeri bugün Yunanca kökenli Ege kelimesiyle tanımlamamız da masum bir mesele değil. Bugün Suriye'de 2000 yıldır bilinen Şeyh Dağı'nın İsrail merkezli söylemler üzerinden Hermon Dağı adıyla dolaşıma sokulması da yine benzer bir süreç. Çünkü coğrafyalar askeri operasyonlardan önce kavramsal operasyonlarla dönüştürülür. Askeri işgallere böyle meşruiyet ve zemin hazırlanır. Bir yere önce isim verirsiniz, sonra hikayesini yazarsınız. Ardından hafızasını değiştirirsiniz. Sonra insanlar bunun öteden beri böyle olduğuna inanmaya başlarlar. Bugün küresel kültür savaşları tam da bu yüzden sertleşiyor. Hollywood filmlerinden haritalara, akademik literatürden uluslararası medya kuruluşlarına kadar büyük bir tanımlama mücadelesi yaşanıyor. Çünkü bir kavramı kabul etmek, çoğu zaman onun taşıdığı dünya tasavvurunu ve parçası olduğu hegemonik düzeni de kabul etmektir. Belki de bu nedenle Yunanlar tüm dünyanın İstanbul dediğimiz şehrimize hala Konstantinopol demeye devam ediyor. Bunun pratik bir karşılığı yok. İstanbul'un egemenliği tartışma konusu değil ve İstanbul kuşkusuz bir Türk şehri. Ama Yunanların isim üzerinden sürdürdüğü bu zavallıca ısrar bile sembolik düzeyde devam eden bir egemenlik iddiasının örneği. İslam medeniyetinin 1500 yıllık Diyarbakır'ına Ermenice Ahmet diyenlerin derdinin ne olduğunu da bu bağlamda iyi düşünmek gerek. Fakat mesele yalnızca başkalarının ne dediği değildir. Asıl mesele bizim kendimize ne dediğimizdir. Haritaları önce zihinlerde çizilir. Dahası zihinlerde kaybedilen savaşlar çoğu zaman sahada kazanılamaz. Eğer kavramlar milli hafızayı yeniden üretiyorsa eğitim kurumları da bu hafızanın en önemli taşıyıcılarından biridir. Tam da bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredattaki bu yukarıda bahsi geçen türdeki kavramları milli hafızaya ve şuura uygun muadilleriyle değiştirmesi çok önemlidir demiş Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edelim. Yavuz Donat Sabah Gazetesi'nde diyor ki belediye ve etik sorun başlığıyla. Dünyanın sorunu, yolsuzluk olmayan ülke var mı? Yok. Elbette bizde de var. Geçmişte bu yüzden kelleler bile gitmiş. Profesör Ahmet Mumcu'nun kitabında yüzlerce örnek var. Mesela Osmanlı Devleti'nde rüşvet. Avrupa Birliği ülkeleri içinde yerel yönetimlerde etik konusunda sicili en düzgün Almanya. En bozuk olansa İspanya. Bizdeki duruma gelince söylemeye gerek var mı? Her şey ayan beyan ortada. Almanya'da bütün yolsuzlukları takip eden kurum Başsavcı İçişleri Bakanlığı. Fakat belediyelerle ilgili yolsuzluk dosyaları için ve iddialar için İçişleri Bakanlığı'nda farklı özel bir yapılanma var Almanya'da. Yapılanmanın başındaki kişi ise İçişleri Bakanlığı'nda görevli bir kişi değil. Başsavcı. Evet, İçişleri Bakanlığı binasında görev yapan bir başsavcı. Almanya'da Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf gibi büyük şehirlerin belediyeleri savcı tarafından denetleniyor. Şikayete gerek yok. Bir savcının bütün işi belediye denetimi. Yine Almanya, küçük şehirlerin denetimi vali tarafından yapılıyor. Valilikte sadece bu işle görevli bir eleman var. Sistem tıkır tıkır işliyor. Öyle olmasa etik sıralamasında Almanya en önde yer alır mıydı? Almanya'da bankamatik, işe gelmeden maaş almak yok mesela. Böyle bir şey suç, hapse kadar yolu var. Efendim, belediye başkanının kızı, oğlu, damadı, gelini, yeğeni, kuzeni belediyede çalışabilir mi? Köksal Toptan kamu etik kurulu başkanı iken Almanlara bunu sormuştu. Şöyle bir cevap almıştı Almanlardan. Başkanın akrabası, liyakat sahibi ise...

Her yerde çalışır. Belediyede de çalışır, valilikte de, özel sektörde de kim karışabilir ki? Fakat başkanın akrabası diye kimse işe alınamaz. Ne belediyede ne de başka bir yerde. Alınırsa sadece liyakatinden, ehliyetinden dolayı alınır. Almanya örneğine devam, bir belediye başkanı hakkında soruşturma yürütülüyorsa başkan görevi bırakıyor. Soruşturmanın sonunda aklanıyorsa göreve dönüyor. Uygulama güzel ama bize göre değil. Önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söylemişti. Soruşturma izni verilen belediye sayısını AK Parti'de 472, CHP'de 267, MHP'de 78, DEM Parti'de 16, İYİ Parti'de 4. Toplamda 837 belediye. Söyler misiniz kaç başkan görevi bırakır, kaçı aklanmayı bekler? Yolsuzluk, rüşvet her yerde var, bütün dünyada. Almanya yerel yönetimlerde etik sistem iyi işliyor. Avrupa Birliği ülkeleri için de örnek. Keşke benzer bir sistem, uygulama, disiplin bizde de olabilse. Olsaydı bugün bu rezillikler yaşanır mıydı? Hazreti Ali'nin altın sözüdür. Haramdan mal yamak balon gibidir. Şişer şişer ve birden patlar. Hem de ne patlama, Ramazan topu gibi. Böyle bir patladı ki ve hala da patlamaya devam ediyor. Haramdan mal o kadar çok yığılmış ki. Osmanlı'da rüşvet dedik ya. Profesör Ahmet Mumcu 2025'in son ayında kaybettik. Osmanlı Devleti'nde rüşvetin kitabını yazdı. 362 sayfa, yüzlerce örnek. Rüşvetle ilgili cezalardan da örnekler var. Kimine 39 sopa vurulmuş, kimine 79. Kimine hapis cezası verilmiş, kimine idam. Kimi de sürgüne yollanmış. Bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kuruldu. Birkaç ay sonra 11 Kasım 1920'de Kütahya Milletvekili Besim Atalay meclis kürsüsünde rüşvet örnekleri veriyor. Meclis tutanaklarında var ve konuşmasını şöyle bitiriyor. Hırsızlıkla zengin olan bu gibi hainlerin, namussuzların cezalarının verilmesini bekliyoruz. Aradan 106 yıl geçti. Bugün hala bekliyoruz. Yıllar önceydi, Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı yaptığı dönem. Bir eski milletvekili ziyaretine geldi. Yanında birini getirmişti. Dedi ki, Cemil Bey, bir rüşvet olayı var. Rüşvet istenen kişi dışarıda, özel kalem odasına, dinler misiniz diye. Cemil Çiçek elbette dedi. Adam makam odasına alındı. Olayı anlattı, kurum, isim, dolar, bütün ayrıntılarıyla. Cemil Çiçek, şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcısını arayacağım dedi. Suçüstü yapılacak, güvence veriyorum, sana da bir şey olmayacak. Bunun üzerine adam, sayın bakanım izin verirseniz düşüneyim dedi ve gitti. Ve bir daha da gelmedi. Herhalde hala düşünüyor olmalı demiş. Evet, Yavuz Onat bugünkü yazısında Almanya'dan hareketle hem orayı hem de bizdeki rüşvet olaylarını, hatta Osmanlı'da nasıl olduğunu, nasıl cezalar verildiğini de yazmış. İnşallah bir gün onun da sonuna gelinir diyelim, temenni edelim ama ne diyelim, mal da ortada. Evet, yarın saat 17'de tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Edebiyat nedir? Edebiyat hayatın ta kendisidir. Üzülürsünüz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur. Sevinirsiniz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur, şiir olur, deneme olur. Hayatta yaşadığınız bazı şeyleri ya da sizi etkileyen şeyleri estetik bir şekilde kaleme almak edebiyat oluyor. Edebiyat estetik bir anlatıdır aynı zamanda. Hayatın ta kendisidir. Biz bugün yazar İrfan Demirci ile okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğumuzun İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabı var. Kıymetli bir kitap. Hastalık sürecini anlattığı bir kitap. Hocamızdan dinlediğimizde gerek okuduğumuzda tefekkür edeceğimiz, ibret alacağımız bir kitap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Stüdyomuza bağlandınız. Bize vakit ayırıyorsunuz. Ayrıca mutluyuz. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek? Esas biz teşekkür ederiz. Yani bizim gibi böyle yeni yazar olma yolunda bir şeyler katmaya çalışan birilerine sizler ulaşıp da ortaya çıkarıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Esas biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Hocam şimdi ben bütün konuklarıma okuma ve yazma serüvenlerini anlatmalarını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü yazarların, şairlerin ya da illa yazar şair olmasına gerek yok. Bir derdi olan, bir dertle bir kitap okumaya başlayan, bunun neticesinde yazmaya başlayan insanların okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu okuma yazma serüvenindeki kırılmalar bizim yolumuzu açıyor, bize ibretler veriyor, hayatta yol aydınlığı oluyor. Bu yüzden sizinle de buradan başlayalım isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Buyurun.
1: Evet, yani şimdi ben aslında belki izleyenleri de dinleyenleri de şaşırtabilirim ama kendim daha önceden çok öyle kitap okuyan biri değildim. Ama daha çok dini eserleri severdim. Dini eserleri okumayı severdim. Yani o kitaplar bende böyle Allah inancını güçlendirir, mahallet yolunda ilerlememi sağlardı. Hani diğer kitapları da okudum ama çoğu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani birçok kitabı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kitaplar hepsini eleştirmiyorum tabii ki. Yani belki ben kötülerine denk geldim, bilmiyorum. Okurken okuyucu tamamen cahil yerine koyan, dikte tutumlu bir vaaz gibi. Yani kendi görüşlerini ortaya atıp da bize, kendimize bir düşünce tasarrufu bırakmayan, tamamen kendilerinin dediklerini kitaplara mı denk geldim? Belki ben öyle denk geldim. Ama hayatımın işte belli bir süresinde, yani kendim şu anda 50 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim, işte 30 yaşına kadar böyle denemelerim oldu. Ama 30 yaşımdan sonra kendimi bulmaya başlayınca, işlerimiz, dünya işlerimizle belli bir şekilde bir yola koyduktan sonra ben de bir şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Sonra tabii ilk olarak yani Kur'an-ı Kerim'le başladım. Hatta yani şunu şöyle söyleyebilirim ben, hatta hani edebiyatla ilgili çok güzel bir giriş yaptınız siz. Edebiyatın söz anlamında işte duygu, düşünce, olayların işte estetik bir şekilde alıntıyla, yani sözlü ve yazılı olarak sanatsal bir ifade diye anlattınız ya. Bizlerde de Allah'ın işte 99 isminin birer nüveleri olduğu için, yani bizler onun o yüce isimlerini, yani birer nüveleri var bizde. Dolayısıyla bu edebiyatçılıkta ondan bize bir armağan diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani böyle düşündüğüm zaman ben hepsini de eleştirmiyorum. Tabii ki herkesin kendi tarzına göre beğendiği yazarlar, yön çizdiği, ideolinde olan insanlar var. Mesela bir Necip Fazıl, yani ölüm güzel şey, budur perde ardında haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen Necip Fazıl. Yani buna nasıl kötü diyebilirsin?
0: Evet.
1: Ne bileyim işte bir kalbi kırmakla bir şehir yıkmak arasında fark görmüyorum diyen Cahit Zarifoğlu, Allah bu millete bir daha İslam marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif.
0: Evet.
1: Yani bunun gibi, hatta tabii benim memleketim Sakarya, gelinim ben. Mona Rosa, Siyah Güller, Ak Güller diyen, hatta ey sevgili, en sevgili, unutma dünya sürgünü benim diyen Sezai Karakoç'u. Bunlar benim gözümde birer üstaddır. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Yani herkesin görüşüne ben saygı duyarım. Bu.
0: Yani eyvallah, başka... eyvallah. Peki hocam, yazmayla ne zamandan beri haşır neşirsiniz? İlk ne yazdınız? Şiirle uğraştınız mı?
1: Evet, evet.
0: İlk yazınız nesir miydi?
1: Evet. Şimdi son bir seneden beri şiirle uğraşıyorum. Aslında şiiri severim. Çünkü şiir az sözde çok şey anlatma sanattır bence. Yani çok kelimelere boğmadan. Yani sizler de takdir edersiniz ki bazı kitaplar var. Yani 20 sayfa, 30 sayfa okursunuz, içinden yani bir cümle var, yani bir cümle var. İşte o cümleyle o 30 sayfayı anlatma, yani ben bunu şiir olarak algılıyorum ve inşallah şiir üzerine bundan sonraki kitabım olacak. Ama bu kitabım, bu kitabımın şeyine gelirsek, yani bu hikaye dönmüş, bundan 10 yıl önce büyük bir rahatsızlığa yakalandım, büyük bir musibet. Yani doktorlar iki aylık ömrüm kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de çaresi olmadığını, Türkiye'de herhangi bana dokunmayacağını, belki Avrupa'da bir tedavi sürecim olacağını bahsettiler. Yani her şey güllük gülistanlık giderken, yani bir anda karşınıza iki aylık bir ömrü var dediğiniz zaman bir şokluyorsunuz ama...
0: Evet.
1: İşte o döneme kadar da, yani yaşım 50 ile 40 yaşında, hasta olursam 30 ile 40 arasında da kendimi bulduğum yaşlarda, yani Kur'an-ı Kerim'i okudum, Arapçasını bilmiyordum, Türkçe 4 kere okudum, ondan sonra ya dedim pek anlamıyorum, tefsirlerine geçtim, tefsirlerini okudum, bazı tefsirleri, sonra en son işte Risale-i Nur tefsirine denk geldim, zor da olsa onu anlamaya çalıştım. Defalarca o külliyatı okumaya çalıştım. Yani hastalığa yakalandığımda çok hazırdım. Yani öyle bir hazırdım ki herkesin bana böyle gıpta baktığı o anları hiç unutmuyorum. Ama ben Allah'tan tam bitirdim. Yani tam orada zaten kullanma fısıldadı. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi ve bizim sürecimiz başladı.
0: Rahatsızlık neydi hocam?
1: Şimdi rahatsızlık 3 tane kanser testi kondu. Timoma vardı, lenfoma ve malik mezotelyoma denen zaten hikayede belirtilen bir kanser rahatsızlığı. Timoma da akciğerle kalbin arasındaki bir timus bezinin büyümesiyle 5,5 santimlik tümör olmuştu ve akciğeri komple sarmıştı. Yani durum çok iç açıcı değildi.
0: Evet.
1: Ama Allah'a çok şükür o günler geldi geçti. Ama tabii kolay olmadı. Yani hiçbir şey kolay olmadı. Allah'a tam bir teslimiyet, bir tefekkür halinde, sabır içinde şükrederek ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin tamamladı. Yani Allah'a şükürler olsun ki bu günleri onun sayesinde görebildim.
0: Evet.
1: Bu tabii bu süreçte dediğim gibi benim önüme karşı merdane böyle dik duruşumu görenler sürekli beni övdüler. Yani ben aslında bu dönemde sabrı ve direnci

0: harikalarına olan o Allah'a yönetmeye çalıştım herkesi. Dedim yani bunlar benden değil, benden kaynaklanmıyor. Duanın öneminden bahsettim. Gerçekten de o dönemde çok dua aldım herkesten. Bütün önüme gelen herkesten dua aldım. Ve o dönemde kanser, yani bundan 10 sene önce, şimdi biraz daha rasyonel, söylenmiyordu bile. Yani hatta kanser olan kişiye, ya bu kanser olmuş denemiyordu. Yani bir şey vardı. Ama ben çıktım açık bir ettim, dedim ki ben kanserim ve duanıza ihtiyacım var. Herkesten dua aldım, beni seven sevmeyen. Hatta öyle ki insanın sevdiğine dua etmesi ayrı bir şey, sevmediğine dua etmesi ayrı bir şeydir. Yani bir yolda biri sizi sevmiyorsa bile şöyle boynunu büküp, ya bu iyi adam değil ama tüh ya kanser olmuş. Yani boynunu bükmesi orada dua manasına geçiyor. Allah belki de bir boynunu büken yüzünden bana bu şifayı verdi. Sonra çok dediğim gibi çok dua. Mesela bir arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Dedi hanımla oturuyorduk böyle konuşurken senin hasta olduğundan bahsettik. Hemen dedi onlar hanımlar dedi toplanıyorlar zaten. Bir toplanlar hepsi birer cüz aldılar. Ve bir anda sana o akşam hatim edildi. Ya bunlar ne kadar güzel şeyler. Yani bunlar sizi tanımayan yerlerden gelen çok güzel şeyler. Tabii ki ben en büyük şey duaya veriyorum. Artı hazır girdiğime. Yani sınava hazır girdim. Ben bir hastalık, bu bir sınav, bir musibet. Ben buraya hazır girdim, çalışarak girdim. Yani 30'dan 40'a kadar kendimi yetiştirdim, yetiştirerek geldim yani. Yani ne bileyim işte mesela Abdülkadir Geylani der, ne der yani, Allah bir kulunu severse onu dertlerle arındırır der. Yani bunlar işini bunları bilen bir insan için derttir, musibettir. Bunlar Allah'tan geldiğini biliyorsa sıkıntı yok. Efendime söyleyeyim, İmam-ı Gazali ne der mesela, işte musibet geldiğinde feryat eden değil, hikmet arayan ol der. Yani biz hep bu yönüne baktık. Yani niye ben demedik? Bu hastalık bize ne anlatıyor dedik. Hep yani gidiş yolumuz buradan oldu.
1: Mehmet Akif de ne güzel diyor hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum, başka çıkar yol. Allah'a
0: Eyvallah.
1: Dayanmak, saye sarılmak,
0: Eyvallah.
1: Hikmete ram
0: Eyvallah.
1: Olmak değil mi hocam?
0: Eyvallah, aynen öyle.
1: Yani
0: Aynen öyle.
1: bu süreçte çıkarımlarınız ne oldu hocam? Bu süreç sizi nasıl değiştirdi? Bu hastalık süreci.
0: Tabii şimdi bu hastalık sürecinde insan eskisi gibi olmuyor. Yani bir kere dualarınız daha sahih, daha ihlaslı, daha açık oluyor. Ve perdeler ona göre açılıyor. Ve öyle bir sabır kuvveti geliyor ki, yani bu süreç çok uzun. Yaşayanlar veya çevrelerinde yaşamış olanlar bilir ki, yani böyle hani bir grip oldunuz bir hafta sonra değil, ya da direkt bir ameliyatta girdiniz de bir ay sonra iş tamam diye. Yani bu ameliyat öncesi kemoterapiler, ameliyattan sonra kemoterapiler, radyoterapiler. Yani 2-3 senelere, 4 senelere falan çok uzun bir süreçti bir soluk. Dolayısıyla insan diyor ki, ya ben nasıl sabrettim? Çünkü bu insan sabrı değil. Yani burada size Allah'ın bir lütfu olması lazım. Yani bunu görebilmek lazım. Biz bunu gördük. Sabır içinde şükrettik. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu yani.
1: Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek değil mi hocam? Hani
0: Aynen öyle.
1: bunu ben söylüyorum ama bunu yaşamış birisi olarak sizin söylemeniz daha iyi anlamlar ifade ediyor.
0: Tabii şimdi geçenlerde bir laf duydum. Sınanmamışlığın kibri diye, çok hoşuma gitti. Yani bir konuda sınanmamışsanız o konuda konuşurken dikkatli olmanız lazım. Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir. Bazı şeyleri yaşamadan bilinmez. Ama dediğim gibi yani ben 40 yaşına kadar hastane görmüş bir insan değildim. Hastaneye gitmemiştim. Ama 40 yaşından sonra da neredeyse artık şu anda kan tahlillerimi okur durumdayım. Yani ne demek istiyor? Bunların hepsi.

0: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu süreç sizi nasıl yazmaya yönlendirdi?
1: Aynen, şimdi ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu rahatsızlığı yaşadık. Rahatsızlığı yaşadıktan sonra belli bir zaman artık şifayı da bulduktan sonra, hı hı, bir anılar olsun diye, bir hatırat olsun diye,

0: bu arada. Sağ olsun, o kitap okuduğuna inanıyorum.
1: Hı.
0: Ona verdim. O çok bayıldı. Kendi işi gereği dedi ki, ya İrfan dedi, bunun dedi insanlara, bunun insanlara ihtiyacı var.
1: Hı.
0: Sen bunu mutlaka basmalısın. Tabii böyle olunca kıymetli dostum Resul Bulama'dan yardım istedim. Yazar Resul Bulama.
1: Evet.
0: Sağ olsun kendisi çok yoğun ama beni kırmadı. Kitabımla ilgili değerlendirmelerini yaptı, editörünü de yaptı. Hatta bazı kitabın ana başlığı da dahil olmak üzere birçok şey değişiklikler yaptı, bazılarını attı.
1: Hı.
0: Hatta biraz da dinlemedim, yani şöyle söylemiştim bana, yani geçişleri çok sağlarsan çok klasikler arasında gelecek bir kitap yazmışsın dedi.
1: Oh, maşallah.
0: Ama biz ilk heyecan kitabı, yani %70-80 onu dinledik ama
1: Hı.
0: dinlemediğimiz kısımlar da var. Ama şimdi aradan bir sene geçti.
1: Hı
0: Şimdi
1: hı.
0: hak veriyorum hocama.
1: Hı.
0: Yani keşke böyle 2-3 ay daha bekleseydim de böyle bir geçiş yapsaydım diye şimdi hak veriyorum.
1: Evet. Kitabın yazım hikayesi böyle, hastalığın neticesinde bu kitabı yazdınız. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Yazma süreci ne kadar da tamamladınız? Ne kadar sürdü yazmanız?
0: Ben bu kitabı yani bir seneye yakın, 6 ay bir sene civarında yazdım.
1: Hı.
0: Ama 3-4 sene, 5 sene ben bunun üzerine örneğin hacıya gittim.
1: Hı.
0: Hacılıkla ilgili oradaki hatıratlarımı yazdım. Başka bir kitap haline yazdım.
1: Evet.
0: Ne bileyim, onun üzerine başka bir yine Allah'a yaklaşma adında bir kitap yazdım.
1: Hı.
0: Ama onları hiç basmadım. Bu hastalık, yani bu kitabın insanlara acil lazım olduğunu düşündüm.
1: Hı.
0: Çünkü ya, bu kitaba inanır mısınız? Ben biz tanımadığımız için ilk etapta bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız alıyor bu kitabı.
1: Hı.
0: Ve inanın hayatımda ilk defa kitap okuyan insanları gördüm.
1: Evet.
0: Bunlar beni çok onur etti. Sonra bilmiyorum, belki bu soru sonra gelebilir ama geri dönüşlerde çok hoşuma giden şeyler oldu.
1: Hı.
0: Örneğin bir bayan sosyal medyadan ulaştı, dedi ki ya bir hafta sonra ameliyata girecektim. İnanın çok rahatladım dedi. Yani
1: Ya ne güzel.
0: sonra bir tanesi yazdı. Ya ben akşam kitabı elime aldım, öyle bir akıştı ki gece dedi 1'e 2'ye kadar okudum, bitirdim. Ve beni dedi uzun zamandır kalkmıyordum, sabah namazına kaldırdı dedi.
1: Evet.
0: Bunlar bu kitap için bence yeterli. Yani sadece
1: Hı.
0: şu iki kişinin yorumu
1: Hı.
0: dahi
1: Evet.
0: benim için bu kitabı basmama yeter.
1: Evet hocam.
0: Ha, tabii ki ben isterim ki işte sizler sayesinde çok daha fazla insanlara, ihtiyaç olanlara,
1: Hı.
0: yani çok biz de burada şey hesabında değiliz. Biz bu rahatsızlığa düşmüş, boşluğa düşmüş, niye ben deyip isyana giden, yani böyle soruları soran insanların
1: Hı.
0: kendini görmesi açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir eser oldu ya.
1: Evet hocam. Hocam program çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşmaya devam edelim.
0: Tamam hocam, sağ olun.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşuyoruz. Kendi edebiyat macerası çerçevesinde okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleşiyor. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
5: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
6: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
7: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? İrfan Demirci ile devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabınız olduğunu duyurduk dinleyicilerimize. Kitabın içeriğinden isterseniz biraz bahsedelim.
1: İki Ay Bir Ömür yalnızca bir hastalık hikayesi değil. Yani insanın acıyla, korkuyla, fanilikle ve en sonunda da Rabbi ile yüzleşmesinin hikayesi. Aslında tabii kanser sürecini anlatan ama sıradan bir hasta anlatısından çok yani dua ile değişen bir ruh halini, teslimiyetin insana nasıl güç verdiğini ve insanın en karanlık zamanlarda bile nasıl yeniden doğabildiğini merkeze alan bir yolculuktan bahsediyor kitap. Ölüm korkusuyla başlayan dua, teslimiyet, tefekkür, sabır ve şükür ile bambaşka bir hakikate dönüşen gerçek bir hayat hikayesi diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bu kitapta

0: Yalnızca böyle hastane koridorları yok. Ameliyatlar, kemoterapiler, radyoterapi süreçleri, uykusuz geceler, onlar yok. Aynı zamanda insanın kendi içine yaptığı bir yolculuk var.
1: Hı hı.
0: Çünkü insan sağlıklıyken hiç düşünmediği şeyleri hastalıkta öğreniyor. Yani bir nefesin kıymetini.
1: Evet.
0: Bir secdenin huzurunu. Yani normal zamanda secde yaparken hasta olduğunuz zaman secde yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Yani çok sahih bir amel oluyor. İşte sabrın ne kadar uzayabildiğini. Ha bir duanın insanı nasıl ayakta tuttuğunu burada görebiliyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Yani bu kitabı okuyanlar bunları görür.
1: Hı hı.
0: Sonra iki ay bir ömür böyle acıyı kutsayan değil yani. Ama o acının içindeki hikmeti arayan bir kitap.
1: Evet.
0: Hani neden ben sorusundan yani bu yaşananlar bana ne anlatıyor sorusuna geçen bir hikaye.
1: Hı hı.
0: İşte zorlukla gelen kolaylığı. Yani kitabın en sonu şeyle bitiyor zaten. Elem Neşrah'la bitiyor.
1: Hmm.
0: Sanki yani İnşirah Suresini bilirsiniz.
1: Evet.
0: İnşirah Suresi hani Peygamber Efendimiz'i anlatır ama sanki beni anlatır. Yani sanki beni anlatır. Anlamın kitabın sonu böyle bitiyor. İşte zorlukla gelen kolaylığı. O acının içindeki rahmeti. O ve şükrün yani şu yaptığımız o şükür dönüştürdüğünü hatırlatan gerçek bir hayat hikayesi. Sıladığında da şifa sadece bedende değil ruhta başlar.
1: Eyvallah. Ne güzel hocam ya. Ne güzel. Hocam
0: evet.
1: Mesela evet. Şöyle bir şey sorsam bir ara soru. Şimdi evet. Hani edebiyatın iyileştirici gücü dedik burada. Şimdi aha. Tabii ki de şifa Allah'tan yani şu anda sizin atlattığınız şeyler tabii ki de kolay değil. Ama evet. Şöyle bir durum da var. Yazmak insanı sağaltır. Siz kendiniz de bunu gördünüz mü? Yani bu kitabı yazmaktaki amacı tabii ki de soracağım ama bu kitabı aha. Yazdıktan sonra böyle bir sağlama, bir hafifleme, bir rahatlama oldu mu sizde?
0: İşte bu rahatlama geri dönüşlerden sonra çok daha güzel oluyor. Yani geri dönüşlerden. Biliyorsunuz doktor ameliyatı yapar ama sonra bekler, bir nekaat dönemi bekler. Yani bir hafta, 10 gün hastanede yatarsınız. Neden? Hı hı. Yani ameliyatı yaptı, hadi tamam işim bitti, çık git demez.
1: Evet.
0: Bu 3-5 gün daha bir hafta bekler. Demek ki doktor da bekliyor. Kimden? Allah Celle Celaluhu'dan. Yani şifayı veren Allah.
1: Aminna.
0: Yani biz orada tabii ki vesile doktor şu bu vesile ama yani o en güvendiğimiz o doktorlar bile, ameliyatları yapan doktorlar bile ameliyatını yaptıktan sonra bekliyor. Yani bir şifacıdan.
1: Evet.
0: Dediğim gibi ben de bu kitabı yazarken tabii ki yani ilk kitap olduğu için nasıl nereye gideceğini ne yapacağını hatta kitap bile düşünmedik. Önce hatırat olarak düşündük biz bunu.
1: Hı hı.
0: Ama sonradan baktık kalep var ve kitabı çevirdik. Sağ olsun Resul Hocam çok büyük desteklerini verdi. Yani moralini de verdi. Dedi ki güzel kitap çok güzel dedi.
1: Evet.
0: Artık öyle olunca basmak bize farz oldu.
1: Hı hı.
0: Dediğim gibi daha önce aynı şeyleri tekrar düşmek istemem ama kitap çok daha henüz istediğim kadar herkese ulaşmış değil. Zaten çok herkese ulaşsın da istemiyorum. Yani benim gibi bu musibete düşmüş ama öyle diyoruz da yarın kimsenin de garantisi yok. Yarın da
1: tabii ki.
0: Yani bu musibete düşmüş olursun ve elinizde böyle bir rehber olur. Yani böyle bir musibete düşmüş olanlara bir rehber olsun bu kitap. Yani çünkü iki ay bir ömür. Her okuyan kendinden bir şey buluyor. Neden? Çünkü hepimizin hayatında yani bir hastalık, bir kayıp. Yani illa hastalık olarak düşünmeyin yani. Bir kayıp. Hı hı. Bir kırılma yeri, işte tekrarlık görünmeyen bazı savaşlar var.
1: Hı hı.
0: Yani buralarda nasıl durulacak? Nerelere dayanılacak? Nerelerden güç alınacak?
1: Hı hı.
0: Yani bunları anlatan güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Tabii herkes kendi eserini metreder. Ama başkalarından duymak çok daha güzel.
1: Evet, evet hocam. Peki bu süreçte dayanağınız ne oldu hocam? Size aileniz mutlaka destek olmuştur. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedelim.

0: inşallah. Neye tutundunuz?
1: Aslında ailem bile benim duruşuma hayran kaldı. Yani başta eşim olmak üzere o duruşuma hayran kaldı. Ben o duruşu da tamamen 30 yaşına kadar bir başıboş yaşamış bir hayat, ama 30'dan 40'a kadar da Allah'ı arayan, onu bulmaya çalışan, marifetullah'ta ilerlemeye çalışan biri olarak kendimi görüyorum. Ve 40 yaşında da başıma gelen bu olayın benim manevi bir temizlik, manevi bir operasyon olduğuna inanıyorum. Tabii biz burada işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum. Bu direkt der, biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana ve ürünlere gelecek noksanlıkları deneriz der.
0: Evet.
1: Sen sabredenlerin müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz derler. İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır, hidayete erenler onlardır da. Şimdi bu ayeti okuduktan sonra bunun sana Allah'tan geldiğini görmemek imkansız.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla sabredenleri de müjdeliyor. Yani bu dünya gelip geçici, biz bu dünya fani, bu dünyada gelip gideceğiz. Ben askerliğimi doğuda yaptım. Asteğmendim. Camdan bir komando askerler saymış 32 tane operasyon. Hep şöyle dua ettim. Allah'ım, bir şehit olacaksa ben olayım. Askerlere bir şey gelmesin, biz zarar gelmesin. Ama intiham bu ya. İşte, on başımı kaybettim. Yani Allah rahmet eylesin. Onu şehit verdik. Şimdi bu da örneğin o da şeyde geçer. Risale-i Nur'da geçer. Der ki orada da hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelensen manevi şehit hükmünde dedi.
0: Evet.
1: Yani bu işte doğum yaparken efendim yanarak, boğularak ve o zaman taun der, vebadır. Ama bugün de bu hastalığı kanserdir mesela. Buralardan ölenlere manevi şehitlik veriyor. Ne güzel, ne güzel bir müjde. Evet. O yüzden insan bunları duyduktan sonra ölüm korkusu kesinlikle ve kesinlikle kalmıyor. Yani zaten yine Bediüzzaman Said Nursi'nin şeyinde geçer. Bu ölüm korkusu sıra ayrılık korkusudur der.
0: Evet.
1: Yani bu ülfet ettiğin, hani alıştığın, ülfet ettiğin bu dünya hayatından ayrılmak ölümün en acı ve acıtı tarafıdır der. Yani insanlar aslında bu taraftan ayrılmaya üzülür ama öbür tarafta kendini bekleyenleri görmez. Yani sırf böyle doğarken belki çok dini konulara giriyorum ama kılın zaten özü de bu. Hani insan doğarken ağlar, nereye geleceğini bilmiyor.
0: Evet.
1: Ama bilse ki böyle ferah bir dünyaya geliyor, hiç de ağlamaz. Aynen biz de ölürken nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bir korku var.
0: Evet.
1: Yani bir de sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ama hiç kimse düşünmüyor ya, orada Peygamber Efendimiz var, orada işte dedelerimiz var. Efendime söyleyeyim yani daha çok sevdiğim, hatta insan ilerleyen yaşlarda, yani şimdi böyle gidin 70-80 yaşındaki bir insana sorun, bu dünyada tanıdığı azalmıştır.
0: Evet. Yani
1: daha çok tanıdıkları öbür taraftadır. Onun için ölüm artık vuslattır, öbür tarafa kavuşmadır yani. Ama böyle düşünürse işte bu imanla kaynaklı.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: İmanınız kuvvetliyse sizin başka dayanağa ihtiyacınız yok.
0: O musibet geldiğinde ona eyvallah diyebilmek, baş tacım diyebilmek değil mi hocam?
1: Tabii ki. Az önce mesela anlattığım işte yanarak donarak efendim çocuk doğumunda ölenlere manevi şehit diyor ama iman olmak kaydıyla. Yani,
0: tabii.
1: İman yoksa evet.
0: Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Buyurun. Hastalıktan önceki İrfan Demirci ile hastalıktan sonraki İrfan Demirci arasında ne gibi farklar var?
1: Şimdi hastalıktan önce aslında şöyle yine onu ben şöyle yapalım. Hastalık demeyeyim de hastalık 40'ta geldi. Ben 30 yaşından önce çok farklıydım. Ben 30 yaşından önce isyankar, efendime söyleyeyim, sadece bu dünyalık yaşayan. Yani şu anda oraları anlatmak bile istemiyorum, saygı tutmayayım.
0: Tabii ki.
1: Ama 30'undan sonra bu dünyada ulaşabileceğim, kendimce çok da gözüm yükseklerde değil, ulaşabileceğim her şey, yani bir eş, çocuklar, evim, arabam olduktan sonra bazı şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Kitapta da bahsediyorum, bazı birkaç böyle güzel rüyalar gördüm. O rüyaların mukabilinde açılan yollar oldu. O yollarla beraber işte tekrar Kur'an-ı Kerim, Mevlana'nın Mesnevisini okudum, 2000 sayfa. Ama öyle bir şey değil, her gece sadece 2 sayfa okuyabildim, 1 sayfa okuyabildim. Neden? Anlamıyorum, çok zor. Ama 2 sayfa okuyordum, yatıyordum böyle yatağa. Sonra bir 10-15 dakika sonra, aa buldum diyordum. Hayatımdaki en güzel mutluluklar onlardı. Yani böyle 2 sayfa okuyup 3 sayfa okuyup gece evet. Yatıp, evet buldum dediğim o mesleği çok güzeldi. İşte sonra Risale-i Nur'la tanıştım, Bediüzzaman Said Nursi'nin. O da bana çok çok şey kattığına inanıyorum. Defalarca okuduğum yerler var. Özellikle hasta olduğumda bu Hastalar Risalesi'nin devaları var. Bütün herkese tavsiye ederim. Gerçekten başka kimseye, başka bir şeye gerek yok. Tabii ki maddi olarak yapılacakları, doktor, hastane bunlar yapılacak. Ama ruhen, insan ruhen iyi değilse bedenen iyi olmuyor. Yani evet. Ben bunu gördüm.
0: Evet, evet hocam. Kitap hatırat kitabı değil mi hocam? O dönemki, o zamanki hatıralarınızı yazdınız.
1: Ben Resul hocama sordum. Hocam bu kitap ne kitabı diye. Hani biz biyografi, hatta otobiyografi gibi görüyorduk. Çünkü benden bahsediyor. Yani kitabın ana karakteri benim. Doktorlar var, ailem var. Yüce Allah Celle Celaluhu. Yani orada Allah'ın bana temasları, dokunuşları. Belki kitabın en önemli yerleri bence oralar.
0: Evet.
1: Ama sordum, dedi ki yani şey olması için, biyografi olması için senin bütün yaşamının olması lazım otobiyografide. Böyle bir şey değil, hayatının bir çizgisini anlatıyorsun dedi. Biz buna roman dedik dedi. Roman diyoruz yani.
0: Kurmaca şeklinde anlattınız değil mi hocam? Hikaye tarzında anlattınız.
1: Ama şimdi işte burası da bir şöyle bir şey var. Hiçbir kurmaca değil. Yani ben hepsini tamamen yaşadıklarımdan yazdım. Hatta bazıları diyor ki yani bu kadar da mı oldu? Evet o kadar da oldu yani. Yapacak bir şey yok.
0: Ya şu açıdan söyledim. Yani edebiyatta terim olarak hikayeye ya da hani hikayenin yaşanılmış olması ya da yaşanılmamış olması çok önemli değil. O yazıldığında artık o kurmaca bir eserdir. Ama tabii ki de bu yaşadıklarınızı yazdığınız için gerçek bir eser. Peki hocam, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
1: Evet, yani hayat bazen insana durmasını öğretir. Yani öyle çalış nereye kadar? Veya bu dünya, yani bir sürü şey, her şey eskiyor, her şey fani. Evet. Yani fani olana çok da bir şey bağlamamak gerekiyor. Yani ben bu hastalıkla birlikte şunu öğrendim aslında. Yani bir de insan her şeyini kaybetse bile umudunu ve duasını kaybetmemeli.
0: Evet.
1: Yani çünkü bazı yaralar böyle bedende başlıyor ama ruhu da iyileştiriyor. Size açık bir şey itiraf edeyim mi?
0: Buyurun hocam.
1: Yani ben hastalık, yani 10 sene önceki halimle şu andaki halim bile çok değişik. Şu an çok daha iyi görebiliyorum ama o zamanki Allah'ın bana tecellisi, bana lütfu, inayeti şu anda yok. Yani o hastalık zamanında benimle ilgili tasarrufatı, bana gösterdiği şeyler, bana açtığı perdeler şu anda yok. Bazen insan hastalığını özler mi? Ben hastalığı özlemiyorum ama o hastalık döneminde Yüce Allah'la, Allah Celle Celaluhu ile aramdaki muhabbeti özlüyorum. Daha nasıl ifade edilir bilmiyorum ama inanın çok perdeler açılıyor.
0: Evet.
1: Çok çok farklı yerlere sizi götürüyor.
0: Evet, manevi ama, anlamda değil mi hocam?
1: Evet. Tabii geriye baktığında da bazen bunlar tabii gurur yapıyor insanı kendi kendine ama teşhisten ameliyata, işte kemoterapiden ışın tedavisine kadar geçen her safhada insanı bir başka bir benle de tanıştırıyor. Yani evet. O içindeki o tereddütlü korkak çocuk yavaş yavaş böyle hayran olduğun bir dinamikçiye dönüşüyor sanki. Ama bir de en önemli şey şu, hani insanlar teslim olmaya eller yukarı zanneder ya. Evet, teslim olacaksınız ama burada Allah'a teslim olacaksınız. Çünkü teslimiyet çaresizlik değil. Yani evet. En güçlü duruş. Siz evet. Bütün

0: gününüzü Allah'a verdiğiniz zaman, yani hatta şey der, kim, İmam-ı Gazali, yani kul her şeyi bıraktığında değil, her şeyi Allah'a bıraktığında huzur bulur. Çok, çok güzeldir benim için o da. Tabii elbette zaman zaman pes ettiğim zamanlar oldu. Hı hı. Ama her seferinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, yani Mevlam görelim neylerse güzel derler deyip pencerelerden seyrettim. Çok da içeriye müdahale etmedim açıkçası.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam kıymetli bir sohbetti benim için. Ben istifade ettim. Dersler çıkardım kendi adıma. İnsanın tefekkür etmesini sağlayan bir program oldu bence.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak benim için de keyifliydi. Hı-hı. Ayrıca çok da kıymetlisiniz. Bu konuda boş değilsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz. Yani bizlerden de çok iyisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Çalışmanıza başarılar diliyorum. İnşallah sizin gibi değerler çoğalır. İnsanlara yani boş, lüzumsuz şeyler yerine daha faydalı ilimler öğretme yolunda yardımcı aracı olurlar. Sağ olun, var mı?
1: Amin diyelim. Dua yerine geçsin hocam söyledikleriniz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Allah'a emanetun. Selametle. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilerin burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabı merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
5: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasında emeği olan, ülkenin bugünkü seviyelere gelmesinde payı ve katkısı bulunan tüm iş insanlarına teşekkür etti. Birliğin her sene Mayıs ayında düzenlediği bu merasimin esasında TOB'un kendi mensuplarına ödediği bir gönül borcu, vefa göstergesi, iltifat nişanesi olduğunu kaydeden Erdoğan, şeref belgesi ve plaket sahiplerinin bu süre zarfında TOB bünyesinde ifa ettikleri mühim vazifelerin yanı sıra yaptıkları fedakarlık ve elde ettikleri başarılarla aynı zamanda ülkenin önünü açtıklarını söyledi. Erdoğan, TOB'un 2 milyon 634 bin üyesiyle Türkiye'nin ve ekonominin lokomotifi, omurgası ve güvencesi olduğunu dile getirdi. TOB'un 81 ilde 81 okul inşa ettiğini, asrın felaketinde tüm imkanları, kaynakları depremzedeler için sahaya indirdiğini ifade etti. Afetzedelere söz verdikleri ve geçen yılın Aralık ayı itibariyle anahtarlarını teslim ettikleri 455 bin aşkın deprem konutunun yapımına en büyük desteği de TOB'un verdiğini hatırlatan Erdoğan

şunları kaydetti. Son olarak da Türkiye'nin ilk elektrikli aracı TOGG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. Yurt içinde %35'lik pazar payıyla liderlik koltuğuna yerleşen TOGG, birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor. Bununla birlikte şu hususu da üzülerek sizlerin ve milletimizin takdirine sunuyorum. Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken, birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor, ellerine geçirdikleri her fırsatı şehamet tellallığı için kullananların bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatının 2025'te 8.7 kat artarak 122.6 milyar dolara çıktığını söyledi. Hizmetler ticareti fazlasının 2025 yılında 63,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve bu tutarın cari dengeye güçlü bir katkı sağladığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren 6. ülkesi konumuna yükseldiğini bildirdi. Savunma ve havacılık ihracatının geçen sene 10 milyar doları aştığına işaret eden Erdoğan, saha 2026 fuarında 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandığını belirtti. İhracatta yakalanan ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinlediklerini belirten Erdoğan, 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırladıklarını, 65.2 milyar dolar turizm geliri elde ettiklerini ifade etti. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Küresel Sumut filosu kriz masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken, bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaştı. İsrail basınında da müdahalenin başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarında İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve Gazze'ye 250 deniz mili mesafedeki filoda 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İsrail'in 17 tekneyi hukuka aykırı şekilde alıkoyduğunu kaydeden yetkililer, küresel Sumut filosundaki teknelerin yanı sıra Gazze'deki ablukayı kırmak için Akdeniz'de ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Kiryakos'la Tenaz teknelerinin de İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde alıkonulduğunu belirtti. Küresel Sumut Filosu Yönetim Kurulu üyesi Ayçin Kantoğlu yaptığı görüntülü açıklamada, "Aktivistler şiddetsiz ve sivil bir eylem gerçekleştiriyor. Soykırım uğrayan bir halkın ihtiyaçlarını ortaya koyarak oraya bir insan yardım koridoru açmaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir suça müdahil değiller," dedi. Kantoğlu, filodaki katılımcıların silahsız ve eylemlerinin şiddetsiz olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla yapılan bu müdahale uluslararası hukuka da uygun değildir. İnsan vicdanına da uygun değildir," diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin küresel Sumut filosuna müdahalesine tepki göstererek şunları kaydetti. "Küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir. Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumut filosunu selamlıyoruz. Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık önünde sonunda mahkum edilecektir," dedi. Fransız siyasetçiler İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmasına tepki gösterdi. Solcu boyun eğmeyen Fransa partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma direnen filonun bir kez daha İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun korsanlık eylemiyle engellendiğini belirtti.
Melenchon, dünyanın en ahlaksız ordusu olarak nitelediği İsrail ordusuna direnen filo yolcularına tam destek verdiğini vurguladı. Elfiay'ın Avrupa Parlamentosu üyesi Manon Obra paylaşımında da Netanyahu'nun yeni bir korsanlık eylemi uluslararası hukuka aykırı şekilde filoyu engellediğini ifade ederek Filistin'deki savaş suçlarına ve soykırıma kayıtsız kalmayan küresel Sumut filosuna desteğini yineledi. Bir diğer Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Forerau paylaşımında küresel Sumut filosunun soykırımcı İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 466 kilometre uzaklıkta engellendiğini kaydetti. Forero, savaş suçlusu Netanyahu'nun uluslararası hukuku hiçe saymasına tepki gösterdi. Elfiay Meclis Grup Başkan Vekili Matilde Panos'a paylaşımında Gazze'de devam eden soykırımı görmezden gelmeyeceklerinin altını çizerek insanlık onuru için harekete geçen küresel Sumut filosunun yanında olduklarını vurguladı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.769'a ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 6 ölü ve 40 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 877 kişinin öldürüldüğü, 2602 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.769'a, yaralı sayısının da 172.704'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Marake beldesindeki hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine bir eve düzenlediği saldırıda Filistin İslami Cihat komutanlarından Vail Abdülhalim ile 17 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti. Öte yandan Hizbullah ateşkes ihlallerine karşılık İsrail'in kuzeyinde bulunan bir demir kubbe platformunu kamikaze drone ile hedef aldığını duyurdu. Hizbullah'ın açıklamasında ayrıca Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Reşaf beldesinde İsrail askerleri ve araçlarının roketlerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada Deir Suryan'da da İsrail ordusuna ait bir haberleşme aracının drone'la vurulduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasındaki görüşmelere ilişkin medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor dedi. Karşı taraftan iletilen teklif incelendi ve karşılık olarak bizim görüşlerimiz de ABD tarafına sunuldu. Dolayısıyla Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam ediyor. Şu an için nükleer meseleleri ilişkin ayrıntıları müzakere etmiş değiliz. Bu aşamada bütün odak savaşın sona erdirilmesine yöneliktir. ABD ve İsrail'in bölgedeki varlığının güvenlik sağlamadığını söyleyen Bekai, İsrail'i yetkililerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretinin kendileri için gizli olmadığını ve konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, bölgedeki hiçbir ülkeyle düşmanlığımız bulunmuyor. Ancak başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölge ülkelerinin yaşanan son olaylardan ders çıkarması gerekiyor ifadelerini kullandı. Öte yandan Bekai, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman'la iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetlerde görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer güvenliği için çok çaba gösterdik. Boğaz'dan geçiş ücreti alınmasının hukuki ve mantıki temelleri var. Hürmüz Boğazı meselesini sadece ekonomik boyuta indirgemek, meseleyi basitleştirmek ve asıl odak noktasından uzaklaştırmaktır dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in sahipliğinde Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun açılış oturumuna katıldı. Forum kapsamında düzenlenen programlara katılan Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği, şehircilik ve konut alanlarında işbirliği çalışmaları, sürdürülebilir planlama ve altyapı gibi konuların ele alındığı ikili görüşmeler yaptı. Bakan kurum ilk olarak Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Halfan Eşşuayli ile görüştü. Görüşme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan kurum, şehirlerimizin geleceğine yönelik işbirliği imkanlarını değerlendirdik, inşa faaliyetlerindeki tecrübemizi paylaştık dedi.
Kurum daha sonra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazoğlu'la da ikili görüşme yaptı. Görüşmede iki ülke arasında binalarda enerji verimliliği teknik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasında enerji verimliliği uygulamalarına yönelik tecrübe paylaşım için ortak çalışma grubu kurulmasına karar verildi. Bakan kurum ardından Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid El Hukail ile görüştü. Kurum milyonlarca insanın enerjiye erişemediğini ve iklim krizlerinin etkilerinin giderek arttığını vurgulayarak açıkçası burada herkesin de elini taşın altına koymasını bekliyoruz, bunun mücadelesini yapacağız diye konuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT koordinesinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilgili ülkelere iade işlemlerinin sağlanması amacıyla uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin adreslerini tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polisler, Tütüncüler ve Koç'un ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmaların ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi. Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 57 şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı 16 ilde Jandarma Genel Komutanlığı'nca düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 16 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 140 şüpheliden 94'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Zanlılara ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon lira değerinde 57 taşınmaz, 9 taşınırla 235 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 161 şüpheliden, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135'i tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 7'si dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 154'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 140 kişi tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

hakimlik Uzun ve Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 135 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre terör suçları soruşturma bürosunca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması için

0: Haberleşme aracı Baylok kullandığı anlaşılan örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi. Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde. 24 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 42 kilo 463 gram sukunk ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam etti. Bu kapsamda KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 11-17 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucu Aşağı Güldüren Mahallesi kırsalında 42 kilo 463 gram sukunk ele geçirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi olarak tespit edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla 8.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6.8, kadınlarda ise %11.1 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı 2025 yılının ilk çeyreğinde de %8.2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk çeyrekte yıllık bazda değişiklik gözlenmedi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %15.2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12.6, kadınlarda ise %20.4 olarak tahmin edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 15-27, Aydın 15-29, Manisa 14-27, Denizli 14-26, Muğla 10-25, Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 3-15, Erzincan 8-18, Malatya 9-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars 3-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-26, Diyarbakır 13-24, Şanlıurfa 16-25, Gaziantep 13-25, Mardin 14-21 ve Siirt 12-22 derece.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

yakarsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Şehnazname. Yücel Öztürk. Nevzat. Havam, suyum, toprağım, ateşim. Bugün 40 yaşındayım. Sen hala 21'inde çağlıyorsun ruhumda. Yanına 20 yaşlarında bir gelin değil de ihtiyar bir kadın olarak geldiğimde yaşadığımız yalancı bahara sadık kalırsın değil mi? Geçenlerde aynaya baktım. Görsen hala güzel olduğumu söylersin. Çok sevdiğin saçlarıma vuran beyazları gizlesem fazla değişmediğimi söylersin. 20 yıldır sesine hasret kulaklarıma kim bilir daha neler söylersin. Sadece adımı fısıldayıp Şehnaz desen bile dünyalara değer. Seni uğurladıktan sonra kalp duvarım yarıldı, derin bir yarık oluştu. Sen uçurumlara çarpa çarpa düştün içeri. Sen düştükçe ben ardından sarktım, sen derinliklere yuvarlandıkça ben ellerimi daha çok uzattım. Tutamadım. Şimdi 20 senedir o uçurumdan baş aşağı sarkmakta, ellerimi sana uzatmaktayım. Hala güzel olduğumdan dem vurarak bana yeni kısmetler arayanlara artık uçurumumun beni bırakmadığını nasıl anlatabilirim? Gençtik, doymamış emenlerimiz, taze heyecanlarımız vardı.

Bir gün beni annene, anneni Allah'a emanet edip gittin. İlk büyük keder o zaman çöreklendi damarlarımı. Ama ümidin serin suları iç ateşimi söndürüyordu. Sayılı gündü, dönecektin. Döndün, bayraklara sarınarak döndün. Sağ şakağındaki kurşun yarasını kulağına takıp bana getirdiğin bir gül gibi taşıyarak döndün. Yarı aralık gözlerin aşk kuyusu. Dudağındaki ince tebessümde acının ayak izleri. İşte öyle beyaz askerlerin omuz başlarına kanını akıta akıta döndün. Cami önü mahşerdi. Mahşer taşmıştı. Kalabalıktan gelen öfkeli, acıklı, dik sesler birbirine karışıyordu. Kolumda annen, önümde bayrak, bayrağın altında tabut, tabutta sen, şakağında gül. Titredim, boğuldum. Urganlar atıldı körpe boynuma. Kör makasla kesildi parmaklarım. Göğsüme paslı çiviler battı. Bir koyunun yünleri dikenli tellere dolaşır, çeker çeker de kendini kurtaramaz ya, seni de benden öyle çeke çeke aldılar. Kanamadık yer kalmadı. Taşkın kalabalık çekildi. Olay yetkili ağızlardan lanetlendi. Kararlılık ve mücadele sözleri verildi kameralara. Cenaze boyunca acımı omuzlarcasına yanıma sokulan insanlar acımı sırtıma yükleyip gittiler. Omzuma teselli için konulan büyük eller de çekildi. Yeni bayraklı tabutlar gelinceye dek suspus oldu alem. Kanının düştüğü toprak sağ olsun diye seni toprağın göğsünden içeri koydular. Elimi kabrine değdirdikçe hissediyorum. Bir şah damarı gibi gürül gürül akıyorsun. Acı son büyük şölenini seni alarak yapmıştı. Son olarak kalmasını diledim. Oysa uğursuz kurşunlar başka ocaklara da uğultulu şölenler kurdu. Bazen bir, bazen iki, bir seferde 15, sonra 12, arada 3, 5, sonra 13. Seni vuran kör bilinç, irinli ihanet, çirkin el, küflü mağarasından ölüm kusmaya senden sonraki 20 senedir devam ediyor. Olaylar her gün lanetleniyor, kaçıncı kez yılmama sözü veriliyor. Geçen yıl mezarında renklenen cümbüşlü baharı gördüm de artık acının yılan dansı sona erecek, kan duracak sandım. Belki yeni bahara. Başka sevgililerin de benim gibi keder kasrına sultan edilmemesini ne çok diliyor, yeni seneleri, hoş gelmişsin evvel bahar diyerek şiirlerle karşılamayı ne çok istiyorum. Nevzat, yıllar bana kızıla dönen gözlerle ve melal atlılarının yol yaptığı alınla yaşamayı öğretti. Hayat tepeden tırnağa sızı. Günler kafese kapatılmış bir kuş göğsü kadar çırpıntılı, dar. Biz şimdi iki ihtiyar kız, annen ve ben, tesbih tanelerinde keder çekiyor, hayat bardağımıza hangi iklimin yağmurunu yağdırırsa onu içiyoruz. O, her vurgundan sonra vatan sağ olsun, diyor, diyebiliyor. Düşünüyorum da demek üstü allı morlu bu toprak vatandır. Demek vatanın altındaki şah damarları gürül gürül akan erler renklendirir üstünü. Bir ölüp bin yaşamak dedikleri şey. Başkalarına hayat verdiğini düşündükçe göneniyorum. Başımı daha dik tutabiliyorum. Kalp uçurumumun ağzını kara duvaklarla örtüyorum. Ama hayat verdiklerin seni ve hatıranı unuttukça, bazen hiçe saydıkça kalp uçurumum yeniden açıyor ağzını, gözyaşımı döke döke yeniden peşinden sarkıyor, sarkıyorum. Kimsesizliğim öne eğiyor başımı. Güzden habersiz sararıyorum. Korkuyorum Nevzat. Bazen çok ağır gelen bu acının altında ezilmekten korkuyorum. Geçen gün komşular geldi. Unutulmamışlığımıza sevindik. Sonra hayli iyi bir kısmetten bahsettiler de içimden, ellerim 21'inde bir ere uzanmış, geri çekemem, görmüyor musunuz? Dedim. Nereden bilecekler her gece gözüne baktığımı, göğsüne baş koyup nefesinle ılındığımı ve her sabah öksüz bir yastıkta acı kırağlar çalmış saçlarıma dökülen gözyaşlarımı nereden bilecekler? 40 yaşın eşiğinde dinmeyen boşluğunu, 6 aylık evliliğimizin 20 yıldır süren yarıda kalmışlığını yazdım sana. Arada yazdığım gibi. Kim okur, kim işlenir sanki? Zaten yalancı muhabbetler bir yük olmaktan başka işe yaramıyor. Bayram çocuklarının ellerinde sallanan bayraklardan her nesil gülümseyeceğini, çağlar boyu adının şehit diye kutsanacağını düşünmek teselli veriyor bana. Ya da sen kalabalıkların adını bile hatırlamadığı meçhul ve genç bir ölüsün de ben mi kendimi avutmak için öyle düşünüyorum? Yok, buna razı olmuyor gönül. Nevzat, ben 40 yaşına sensiz gelen öksüz eşin Şehnaz'ım.

aslında iç yangınının dumanıyla kendi içinde boğulan bir keder volkanıyım. Geceler boyu gökleri kaplayan kara bulutlar susarak söylediklerimin yazıldığı risalelerdir. Sonu gelmeyen bayraklı tabutlarla her dem tazelenen, tazelendikçe derinleşen bu yarayla daha ne kadar yaşarım bilmiyorum. Genç gülüşlerin ve alnıma yazılı parmak izlerindir beni diri tutan. Hayat yoluma bıraktığın aşk dolu izlerindir. Uzayan, uzadıkça çatallanan yollarda hep senin izini sürüyorum. İzini kaybettirme. Yollara sağlam bas Nevzat. Yoksa buğulu gözlerim, ak saçlarımla bu elem sahrasında kaybolup gideceğim.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Duasıyla ölüleri dirilten peygamber. Muhacir Ümmü Saib ile oğlunun hikayesi. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan hasta bir gencin ziyaretine gitmiştik. Biz daha gencin evinden ayrılmadan vefat etti. Gözlerini kapadık ve üzerine bir örtü örttük. İçimizden biri annesine, Allah Teala sana sabır ihsan eylesin. Sabrının mükafatını katından bol bol versin diyerek taziyete bulundu. Annesi, yoksa öldü mü? Dedi. Evet dedik. Bunun üzerine kadın ellerini havaya kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım, ben sana iman ettim. Resulünle birlikte Medine'ye hicret ettim. Başıma bir musibet sıkıntı geldiği zaman sana sığındım, dua ettim. Sen de beni o sıkıntılardan kurtardın. Bugün de senden istiyorum. Takatimin dışında olan bu musibeti bana yükleme. Kadın duasını bitirir bitirmez genç yüzündeki örtüyü açtı, kalkıp oturdu ve bizimle beraber yemek yedi. Beyhaki'nin rahmetullahi aleyh, Basra'nın salihlerinden olan Salih bin Beşir yoluyla yaptığı rivayette kadının yaşlı ve ama olduğundan söz edilmiştir. Abdullah bin Avn radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Enes bin Malik radıyallahu anh, ben bu ümmette üç hadiseye şahit oldum. Şayet onlar İsrailoğullarında bulunsaydı hiçbir ümmet onlara eşit olamazdı. Bizler, onlar nedir ey Ebu Hamza dedik. Şöyle anlattı. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin yanındaki Suffe denilen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Bu arada o günlerde Mekke'den yeni hicret etmiş bir kadın Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Yanında henüz buluğ çağına yeni ermiş çocuğu da vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadını kadınların yanına gönderdi. Çocuğun da bizim yanımızda kalmasını söyledi. Çok geçmemişti ki kadının oğlu birden Medine vebası denilen hastalığa yakalandı. Birkaç gün böyle hasta yattıktan sonra öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve çocuğun gözlerini kapadı. Sonra da cenazenin yıkanıp kefenlenmesini emretti. Çocuğu yıkayacağımız zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Enes, git ve çocuğun annesine oğlunun vefat ettiğini bildir," dedi. Gidip durumu annesine bildirdim. Kadın geldi ve evladının ayak uçlarına doğru oturdu. Ayaklarını tutup şöyle dedi. "Allah'ım, kendi arzumla Müslüman oldum. Putlara ibadeti terk ettim. Seni arzulayarak hicret ettim. Allah'ım, başıma gelen musibet sebebiyle puta tapanları sevindirme. Bu musibet sebebiyle taşıyamayacağım yükü bana yükleme." Vallahi kadının sözleri henüz bitmemişti ki çocuğun ayakları hareket etmeye başladı. Sonra çocuk yüzündeki örtüyü kaldırıp ayağa kalktı. Bu çocuk Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve annesinin vefatının sonlarına kadar yaşadı. Ölüm döşeğindeki bir mümin için kendini feda etmek. Gavs-ı Hizani Hazretlerinin kuddise sirruhu, bağlılarından bir kadının bir türlü şifa bulmayan bir oğlu vardı. Bu kadın oğlu iyice hastalanıp ölüm yatağına düşünce saadatlardan dua istedi. Çok yalvarıp şifası için himmet diledi. Gavs-ı Hizani şifa olmaz buyurdu. Kadın tekrar tekrar ısrar etti. Gavs-ı Hizani kuddise sirruhu, ölüm meleği gelmiştir. Duanın faydası yoktur. Melek ruh alır. Öyle gider. Dediyse de kadına bu sözde tesir etmedi. Dileğini tekrar etti. Öyle ki Gavs-ı Hizani hasta olan çocuğunun yanına gelinceye kadar bu ısrarından vazgeçmedi. Gavs Hazretleri o çocuğun yerine kendi ruhunu bedel olarak vermeye karar verdi. Gavs-ı Hizani'nin rengi bir anda soldu. O sırada Gavs Hazretlerinin hal sahibi bir müridi odundan geliyordu. Gavs-ı Hizani Hazretlerini görür görmez meseleyi anladı. Hemen yükünü sırtından indirip ruhunu Gavs-ı Hizani'nin ruhuna feda etti. Sufinin rengi bozulup o anda Allah'ın Celle Celaluhu rahmetine kavuştu. Hem Gavs-ı Hizani hem de çocuk iyileştiler. Ölüm döşeğinde yatan hasta için yapılan dua. Molla Abdullah adında çok yaşlı bir adam vardı. Bu zat önce Muhammed Diyarüddin Hazretlerine kuddüse sirruhu, sonra Ahmet Haznevi Hazretlerine kuddüse sirruhu bağlanmış, en son olarak da
Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerine Kuddüsesi ruhu intisap etmiş, Kasri'ye yerleşip Sadatlara da komşu olmuştu. Bu sufinin Muhammed adında bir oğlu vardı. Bir gün Muhammed hastalandı ve onu Siirt'teki devlet hastanesine götürdüler. Bütün müdahalelere rağmen çocuk iyileşmedi. Doktoru, bu çocuğun kurtulmasına imkan yok, götürün evinizde ölsün deyince çocuğu eve getirdiler. Birkaç gün sonra çocukta hayat emaresi görülmez oldu. Babası ağlayarak camiye gitti. Camide Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri murakabe halindeydiler. Sufi, Gavs Hazretlerine Kuddüsesi ruhu, kurban, Muhammed öldü dedi. Gavs Hazretleri, hayır ölmedi. Vallahi öldü. Kurban öldü, üstünü bile örttük. Gavs Hazretleri Kuddüsesi ruhu bunun üzerine, Allah'tan bir şey niyaz etmişiz. Eğer Cenab-ı Hak duamızı kabul etmişse ölmemiştir buyurdu. 10-15 dakika sonra camiye Muhammed kendine geldi diye haber getirdiler.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Müstakil, bugün felsefe, felsefe ve insan. Peyami Safa Gülay. Felsefeden bize ne? Bugün felsefeyle neden ilgilenelim? Düşünce tarihine indirgenmiş felsefe bize hiçbir şey vermeyecekse, bize bir şey verebilecek felsefeden bahsedilebilir mi? Felsefe bize kendimizle ve ne olduğumuzla ilgili sorgulama sahası açmayacaksa, var olsa ne olur, olmasa ne olur? Bugün felsefe, üst başlıklı bu dizide felsefenin günümüzle alakasını kurmayı mümkün kılacak metinler hazırlarken zaman zaman tekrara düştüğümü hissediyorum. Fakat bu tekrarlar üzerine düşünmek önemli bir şeyi fark etmemi de sağladı. Bunlar dikkatsizlik ya da tembellikten kaynaklanan tekrarlar değil. Bu tekrarlara sebep olan şey meselenin doğası. Bugün bizlerin, dolayısıyla dünyanın tecrübe ettiği kriz, bizi bu soruları tekrar tekrar sormaya itiyor. Bundan birkaç yıl önce hazırladığımız bir çalışmada kültürümüzün temel metinlerini merkeze alırken aynı noktadan hareket etmiştik. Kültürümüzün tecrübe ettiği sorulardan hangisini ele alırsak alalım, öncelikle ilgilenmemiz gereken birkaç temel mesele var. Bu öncelikli meselelerle ilgilenmeden geçeceğimiz herhangi bir başlık çözüme katkı sunmayacak. Temel meseleler halledilmeden tali meseleler hallolmayacak. İnsanın ne olduğu sorusunun bu temel meselelerden biri olduğu

söylemeye gerek var mı? Bugün insanlık neyi, neden ve nasıl yapması gerektiği ile ilgili bir meşruiyet krizi tecrübe ediyor. İyi bir şey neden iyi, kötü olan neden kötü, bir şey ne zaman doğru ve güzel olur? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar nihayetinde kişisel kalıyor. Fakat şahsi cevaplar bir kültür inşa etmiyor, edemiyor. Çünkü kültür şahsi bir şey değil, kolektif bir şey. Evet, genel kolektif cevaplar üretmiş. Fakat geleneğin tekrarlanma beklentisinin beyhudeliğine daha önceki yazılarda değinmiştik. Gelenek tekrarlanması gereken yönüyle elbette tekrarlanır. Fakat ona bir şeyler katmamız gereken noktalar var. Yeniyi görmemizi, yeniyi söylememizi zorunlu kılan yerler var. Fakat bu söyleyişe ancak temel kriterleri, hareket noktalarını tespit ederek başlayabiliriz. Bu veçesiyle insan nedir? Modernite insanı kayıtsız ve bencil bir şey olarak tasarladığından beri insanlık bir bataklıkta. Bedeninin, aklının, malının, ilminin sahibi olduğunu zanneden varlıklar haline gelmemiz bize çok arzuladığımız özgürlüğü vermedi. Neyi nasıl yapmamız isteniyorsa öyle yapıyoruz. İstenen yere tıklıyor, istenen şekilde giyiniyor, hazır düşünce kalıplarına uymaya azami ölçüde hassasiyet gösteriyoruz. Nasıl bir özgürlük bu? Nasıl bir kendilik? Nasıl bir şahsiyet? Her şey bizim olsun diye çıktığımız yolda bizim olan hiçbir şey kalmadı. Zaten hiçbir şey bizim değildir, amenna. Fakat maliklikle şahsiyet arasında fark var. Hiçbir şeyin maliki olmamak anlamında elbette bize ait olan hiçbir şey yoktur. Fakat bir şahsiyet inşa etme gerekliliğinden hareketle düşünürsek, şeylerle ilişkimizi de ona göre kurmak gerektiğini fark ederiz. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Fakat onlarla ilişkimizi doğru bir şekilde kurmak bizi şahsiyet sahibi kılar. İnsan bir şeye ya da bir şeylere inanır. Neyse ne. Bu noktada insanların özgür kılınışı açık. Fakat inandıktan sonra inancımız üzerinde titizlikte durmak zorundayız. Bu inandığımız şey bize ne yapıyor? En önemli ve en önemsiz kararımızla, yapıp etmemizle alakası nedir? Kayıtsız ve bencil bir şey olmaya devam edebilir miyiz o şeye inanırken? Yoksa artık bir şeyle mi mukayyet oluruz? Nihayetinde şahsiyetimizden keyfi bir şey olarak bahsedilebilir mi? Yoksa yapmamız gereken şeyleri yaparak, mesuliyetlerimizi yerine getirerek mi ancak bir şahsiyet inşa edebiliriz? Artık kendimiz olmak nasıl mümkün olur? Kendimizi her şeyin sahibi zannederek istediğimiz gibi tasarrufta bulunabileceğimiz vehmine kapılarak mı yoksa vazifemizi yerine getirerek mi? İyi bir bıçak nedir? İyi bir bıçak kesen bir bıçaktır. İyi bir ilaç iyileştirdiği zaman iyi bir ilaçtır. Öyleyse biz nasıl iyi olacağız? Kesmek için icat edilen bıçak varoluş sebebiyle uyuştuğunda iyilik sıfatını kazanır. İlaç da öyle. Acaba biz niye varız? Ne yaparsak iyi olacağız? Şüphesiz bu konuda pek çok şey söylemek mümkün. Fakat iki şeyi ön plana çıkaralım. İlkin bu dünyada kalıcı değiliz, geçiciyiz. Bu yalın gerçek. Müthiş derecede önemlidir. Ölecek olmamız ne kadar yaşadığımızdan ve yaşayacağımızdan bağımsız olarak anlam taşır. Bu da bir gün arkasından konuşulacak biri olacağız demektir. İnsanlar arkamızdan ne desinler? İşte geçici hayatı bu sorunun cevabına göre yaşamak gerekir. İslam alimleri ilmi ilgimize yön tayin etmek için de gelmeyecek mi? Gelmeyecekse ilgilenme. İşte biz de ölünce bize fayda getirmeyecek bir şeye mesafe koymakla mükellefiz. İkincisi iyilik, doğruluk, güzellik gibi temel meselelerdeki kriterlerimizin öldükten sonra gideceğimiz yerle ilişkisi içinde kavranması gerektiğidir. Ne yaparsak iyi olacağız? Yaptığımızı bu dünyada değil de sonrasında işe yarasın diye yaptığımız zaman. Hemen muhtemel bir yanlış anlamanın önüne geçelim. Ne bu dünyayı küçümsemek ne de asıl dünya ile beklenti üzerinden pragmatik bir ilişki kurmak iyi bir şey. Burada kastedilen daha çok şöyle bir şey. Bu dünya önemli. Fakat öte dünya ile ilişkisi için de önemli. Öte dünyayı kazanacak şeyler yapmalıyız. Fakat yapmamız gerektiği için yapmalıyız. Yunus'un ifadesinde olduğu gibi cennete gitmek için değil, yaptığımızda cennete gitmemizi mümkün kılacak şeyler yapmamız gerektiği için iyi şeyler yapmak. İnsan kayıtsız bir varlık olarak tasarlandığında ortaya çıkacak şeyi bugünkü dünyada çokça müşahede ediyoruz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın. Arkası yarın.
3: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, mezatçı Yakup Gökçen, Aydın Aziz Molla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

0: Gerçekten de Paolo Vittorio kaptanlığındaki gemiler Papa II. Julius'a aitti ve gemilerin içi tıklım tıklım malla doluydu. Paolo önünde duran yelkenliği görünce önce şaşırdı, sonra da zapt etmenin oldukça kolay olacağını düşündüğü bu yelkenlinin karşısına çıkmasına sevindi. Böylelikle İtalya'ya kahraman gibi girecekti.
1: Baba, tam yol üzerimize geliyorlar. Ne yapalım?
2: Dövüşeceksiniz.
1: Baba, bu imkansız.
2: Yoksa korkuyor musunuz?
1: Evvela Allah'tan, sonra da senden korkarım.
2: Benden neden korkuyorsun evlat?
1: Koskoca kafir birliğini tek başına titreten sensin. Allah'a şükür ki düşmanın değil dostunum. Yoksa halim ne olurdu?
2: Eyvallah evlat. Bu yaşlı yüreğime okşadın.
1: Yoldaşlarım, Oruç Baba'nın emri şudur ki bu İtalyan gemilerini ya zapt edeceğiz ya da denizin dibine yollayacağız. Baba sizden fedakarlık bekler yoldaşlar.
3: İyi söylersin reis ama bunlar iki kalyon. Nasıl olur da bunlarla başa çıkarız? Bu bile bile ölüm demektir.
1: Yoksa korkuyor musun?
3: Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur.
1: O halde?
3: Biz bile bile ölüme gitmek istemiyoruz.
0: Münakaşa büyüdü. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Küreklere asılarak uzaklaşmaktan başka çare bulunmadığını kendilerinden 10 kat güçlü iki kalyonla baş etmeye çalışmanın akıllılık olmadığını söylüyorlardı. Bunun üzerine Oruç Reis Leventlerin yanına geldi.
2: Yoldaşlarım, İskenderiye'deyken bütün emirlerime itaat edeceğinize söz vermediniz mi? Şimdi niçin yüreğinizi bozuyor, sözünüzü tutmuyorsunuz? Kafir kurşunundan korkana Levent denilir mi?
3: Fakat sen bizi göz göre göre ölüme sürüklüyorsun Oruç Baba. Kendine de bize de acımıyorsun.
2: Evet, kimseye acımıyorum. Çünkü acınacak bir durum yok.

0: Oruç Reis'in aklına vaktiyle babasının anlattığı Tarık bin Ziyad olayı geldi. Tarık bin Ziyad Afrika sahillerinden İspanya'ya geçmiş, askerlerinin geriye dönmek için umutları kalmasın diye de bütün gemileri yaktırmıştı. Derhal Salih Reis'e geminin küreklerini denize atmasını emretti. Salih de bu emri ivedilikle yerine getirdi. Birkaç dakika sonra bütün kürekler denizin üstünde göründü. Bunun üzerine Oruç Baba daha bir gür sesle konuşmaya başladı.
1: Şimdi küreksiz kaldık. Artık önümüzde 3 yol var. Ya şehit oluruz, ya forsa oluruz, ya da Allah'ın izniyle bu gemileri ele geçiririz.
2: Ya şehit oluruz, ya forsa.
1: Şimdi cenk zamanı. Şimdi kahramanlık zamanıdır. Hadi göreyim sizi.
0: Kaptan Paolo Vittorio'nun kumandasındaki kalyon önündeki yelkenliğe doğru bütün gurur ve azametiyle ilerliyordu. İtalyan kaptanın zaferden hiçbir kuşkusu yoktu. Çarpışmaya hazır durumdaki İtalyan ve Türk gemisi yan yana gelmiş, her iki taraftaki askerler de hazır olda bekliyorlardı. Türk leventler İtalyanlardan zerre kadar korkmazken, İtalyan gemisi hala bu küstah ve canına susamış adamların kim olduğunu tartışıyorlardı. Dakikalar geçtikçe gemiler birbirlerine yaklaşıyordu. İtalyan denizcilerin neşesi yerindeydi. Burunları bile kanamadan ganimet elde edeceklerdi. Nihayet kaptanın bulunduğu kalyon yelkenliğe usta bir manevrayla yanaştı. Paolo Vittorio yelkenlinin Türk korsanlara ait olduğunu görünce bir parça panikledi ama yine de teslim olmalarını istedi.
1: İtalyan gemisinden teslim olun yoksa
0: tehditlere devam ediyordu. Türk leventleri bu ihtarı işitmezlikten geldiler. Bu arada Oruç Reis'in gür sesi duyuldu.
1: Aman karındaşlarım! Vurun yiğitlerim!
0: Leventler naralar atarak İtalyan gemisine atlamaya başladılar. Neye uğradıklarına şaşıran İtalyanlar birden toparlanamadılar. Bundan istifade eden Leventler güvertedeki askerlerin üzerine hücum ettiler. Oruç Baba bir yandan güvertede dövüşüyor, diğer taraftan arkadaki kalyonu takip ediyordu. Kalyon yetişinceye kadar buradaki işi bitirmeliydi. Bu yüzden korkunç naralar atarak Paolo Vittorio'nun üzerine saldırdı ve bir kılıç darbesiyle onu yere indirdi. Kaptanın öldüğünü gören İtalyan denizcilere bir panik havası hakim olmuş, çoğu silahını atıp teslim olmuştu. Yarım saat süren mücadeleden sonra kalyon ele geçirilmiş, bütün tutsaklar güvertede toplatılmıştı. Bu arada Oruç Baba'nın adamlarından 15 tanesi de şehit olmuştu.
1: Tutsaklardan 20-30 kadının elbiselerini çıkarın, sonra da hepsini ambara kapatın.
3: Günahtır Oruç Reis, hasta olacaklar.
1: Ambarlar çok sıcak. Burada fazla terlememeleri için böyle yapıyorum. Güverteye çıktıkları zaman tabii ki elbiselerini geri vereceğim.
0: Yaklaşık 30 kadar esirin elbiseleri çıkarıldıktan sonra esirler ambarlara kapatıldı. Oruç Baba gözüne kestirdiği leventlere esirlerden alınan giysileri giymelerini emretti.
1: Günah benim boynuma. Şu papaz elbisesini de sen giy hele.
3: Baba, düşman kalyonu üzerimize geliyor. Sen hala oyunla meşgulsün.
1: Sen bana güven. Yiğitlerim, şimdi öteki kalyon da ganimetten hissesini almak için manevra yapacak. Teslim olduğumuzdan en ufak bir şüphesi bile yok. Güvertede bu elbiselerle bizi gördükleri zaman kendi arkadaşları sanacaklar. Böylelikle biz de elimizi kolumuzu sallayarak o gemiye geçeceğiz. Sonrası Allah kerim.
0: Bu akıllıca plan Salih Reis'in de çok hoşuna gitti. Gemi yanaşınca İtalyan tutsakların giysilerini giyen leventler hızlıca karşıya geçtiler ve gemidekiler daha ne olduğunu anlayamadan hepsini esir aldılar. Bu geminin de ele geçmesinden sonra Oruç Reis yaralı ve ihtiyar tutsakları flikalara bindirerek İtalya'ya gitmelerine izin verdi. Bu olay Oruç Reis'in namının bir anda İtalya şehirlerine yayılmasını sağladı. Artık Güney Avrupa'da Oruç adı dehşetle anılıyordu.

0: Bir perşembe günü ikindi vakti, Cerbe limanını dolduran denizciler ufukta bir yelkenliyle iki kalyonun limana doğru geldiğini görünce telaşa kapılmışlar. Venediklilerin limana asker çıkaracaklarını düşünmüşlerdi. Hakları da yok değildi. Yıllardan beri Cerbe'ye böyle büyük gemiler uğramamıştı. Bugüne kadar Akdeniz'de böyle büyük kalyonlarla ne ticaret yapıldığı görülmüş ne de korsan olarak gezildiği duyulmuştu. Reislerden bazıları Emir Şahap'a Venediklilerin karaya asker çıkarmak üzere olduklarını haber vermişlerdi.
1: Venedikliler adayı basıyor.
2: Venedikliler mi?
1: Evet. İki büyük kalyon ve bir yelkenliyle geliyorlar.
2: Hele şu sahile bir gidelim bakalım.
3: Limandaki tayfaları da toplayarak direnme için hazırlık yapalım. Emir Şahap da sahile inmiş.
2: Hasan, gözünü gemilerin bandırasından ayırma. Venediklilerin böyle bir şey yapmasına imkan yok.
1: Ben Cenova'da doğdum Hızır Reis. İsa'nın üzerine yemin ederim ki bunlar Papa Julius Hazretlerinin gemileridir.
4: Donilo doğru söyler Reis. Esir olduğumda beni de böyle bir kalyonda forsa yapmışlardı.
5: Venedikliler adamıza geliyor. Ne yapmak gerekir? Savaşmalı mıyız?
2: Üzülmeyin Emir Hazretleri. Kader ne yazdıysa o olur. Hem bu gelen gemilerin karaya asker çıkaracakları ne malum. Hem onlar size dokunmadan biz onlara karşı koyarız. Yeter ki bize biraz kuvvet sağlayın.
5: Size güveniyorum beyzadem. Bütün muhafızlarım emrinizdedir. Eğer gelenler dost değilse tabii ki dövüşmek zorundayız.
6: Geminin bandırası göründü.
2: Ne var bandırada?
6: Pek seçemiyorum ama bu ne Venedik ne de İspanyol bandırası.
2: Daha dikkatli bak. Bir daha bak.
3: İyi görünmüyor.
4: Çok küçük bir bandıra.
6: Hızır Reis, eğer yanlış görmüyorsam bandırada kılıç tutan bir kol ve bir kuru kafa var.
2: Yaşa Hasan.
5: Aman beyzadem, yoksa gelenler dost mu?
2: Artık korkacak bir şey kalmadı. Bu gelenler Türk korsanları.
5: Türk korsanları mı? Ama yemin ederim ki bu gelen gemiler Papa Julius'un gemileridir.
2: Siz ne diyorsunuz? Bu gelen ağam oruçtur.
3: Hey be! Oruç Baba geliyor.

0: Hızır sahilde bulunan Emir Şah'la vedalaşarak Flika'ya atlamış, gelen gemilere karşı kürek çekmeye başlamıştı. Papaz Danilo da Türk leventleriyle beraber Flika'ya binmiş, hatta Flika'nın en başında dikilmişti. Birinci kalyona ulaştıkları zaman yukarıdan uzatılan merdivenle gemiye çıkmışlar ve karşılarında Oruç Reis'i görmüşlerdi. Hızır hemen abisinin ellerine sarılmış, Oruç da kardeşine bağrına basarak alnından öpmüştü. Vay kardeşim benim. Delikanlı kardeşim.
1: Abilerin en yiğidi be.
0: İyi gördüm seni koçum.
1: Allah'ın izniyle köpek balığı gibiyim abicim.
0: Duydum. Denizdeki bütün ahtapotları da toplamışsın.
1: Allah yardım etti.
0: Küçük kardeşimiz de büyümüş. Hey gidi.
1: Sana da olgunluk çökmüş abi.
0: Öyle kardeşim. Babamızı son hatırladığım haline benzedim.
1: Ne kadar güzel işte. Babamıza benzemen sana hediye.
0: Doğru söylersin yiğidim. Bak Hızır, bu gördüğün Süleyman'dır. Denizde geçmiştir hayatı.
1: Selamun aleyküm ağa. Hoş gelmişsin.
2: Hoş gördük Hızır kardeş.
0: Bunun adı da Salih. Huyu da tıpkı sana benzer.
1: Demek abimin mektuplarında bahsettiği meşhur Salih sensin.
0: Gemiler limana demir attıktan sonra gelenlerin Türk kalyonları olduğu anlaşılmış ve adadaki panik havası sona ermişti. Bu duruma memnun olanların başında Emir Şahap geliyordu. Hızır'la daha önceden ahbaplık kurduğu için içinden kendini tebrik ediyordu. Beşir ve adamları ise dut yemiş bülbüle dönmüşlerdi. Bundan sonra artık adadaki itibarının iyice sarsıldığını anlayan Beşir, limanda demirle bulunan iki yelkenlisini de alarak doğruca Tunus'a gitmişti. Oruç Reis'in Elbe Adası civarında iki kalyonu zapt ederek

0: mesleğine alması Cerbe Limanı'nda müthiş bir tesir yapmıştı. Herkes ondan bahsediyordu. Oruç Reis limanda bir ev tutmaya gerek görmemiş, hatta Emir Şahap'ın kendisi için hazırladığı konağı da reddederek birinci kalyonda kalmaya başlamıştı. Hızır ve arkadaşları da Papaz Donilo'nun yanından ayrılarak ikinci kalyona geçmişlerdi. Dine bütün bir Müslüman olan Oruç Reis, öğle namazını maiyetiyle beraber büyük bir camide cemaatle beraber kılıyordu. Papaz Donilo, Hızır ve arkadaşlarının evinden ayrılmasından sonra dertlenmiş, neşesini kaybetmişti. Kendisinden 10 yaş küçük olan kız kardeşiyle yaşayan Donilo, bir akşam sahilden bir filikaya binerek kalyonlara doğru açılmış, bunun sebebini soranlara da şöyle demişti.
1: Artık ticareti bıraktım. Ben de korsan oluyorum.
2: Hızır Reis, bizim Papaz Donilo geliyor. Herhalde mühim bir haberi vardır. 4 gündür hiç ortalıkta görünmüyordu.
3: Gerçi biz de hiç arayıp sormadık adamı.
4: Hey Donilo, nerede kaldın? Hadi böyle gel.
1: Hasretinize dayanamadım Beyzadem.
3: Teknede neler var Donilo?
1: Gelirken eli boş gelmek olmaz. Size yiyecek getirdim.
3: Hay yaşa sen.
4: Bu Donilo gerçekten iyi bir adam.
1: Beşir adayı terk etti, duydunuz mu?
3: Hadi ya, sahi mi?
1: Evet, hem de dönmemecesine.
5: Çok bile durmuştu.
1: Giderken kahvehanede yine atıp tutmuş. Cerbe'de daha kalacaktım ama Tunus Sultanı çağırdığı için acele gitmek zorunda kaldım. Yoksa Türk Leventlerine haddini bildirirdim demiş. Hem mahfuz bir limandan hem de Emir Şahab'ın kızından oldu.
4: Emir Şahab'ın kızı mı dedin? Ne alakaları var ki onunla?
1: Yok Beyzadem, kendi kendine gelin güvey oluyordu. Kızı bir kere görmüş, sözüm ona aşık olmuş. Kızı emirden istemeye yeltenmişse de Ömer engel olmuş.
4: Anladım.
1: Beyzadem, ben size çok alıştım. Ne olur beni de aranıza alın. Siz evimden gittikten sonra ada bana zindan gibi gelmeye başladı.
4: Tabii ki gelebilirsin Donilo. Bizim kapımız herkese açıktır.
6: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Mehmet Cemalettin Uşşaki Hazretleri Edirne'de doğmuş olup doğum tarihi bilinmemektedir. Kendisi seyittir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri ilk olarak Edirne'de meşhur mutasavvıf Şeyh Mehmet Hamdi Bağdadi Hazretlerine intisap edip ilim ve edep öğrenmiştir. O zat-ı muhteremden ilim irfan tahsilinden sonra hilafet almıştır. Daha sonra Sezaiye tarikatı piri Hasan Sezai Hazretlerinin hizmetine girip seyr-i süluk ederek o zattan da Gülşeniye, Sümbüliye, Şabaniye ve Nakşibendiye kollarının icazetini almıştır. Hamdi Bağdadi'nin vefatından sonra Halvetiye ricalinden Hasan Sezai Hazretlerinin meclislerine devam etmiştir. Manevi ilimlere sahip olan

Allah'ın bu zata talebi olup çok yüksek manevi mertebelere kavuşmuştur. 1155 miladi 1742 senesinde İstanbul'a gitmiştir. Eğri Kapı dışındaki Savaklar mevkiinde bulunan Hirami Ahmet Paşa dergahına vefat eden Muhammed Efendi'nin yerine tayin edilmiştir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri vefatına kadar bu dergahta isteyen herkese ilim ve tasavvuf yolunun edebini öğretmiştir. Zamanında kaybolmaya yüz tutan Uşşakiye tarikatını yeniden ihya ederek bu yolda çok talebe yetiştirmiştir. Bu sebeple kendisine Uşşakiye tarikatının ikinci piri unvanı verilmiştir. Yetiştirdiği talebelerden biri de meşhur Uşşaki Şeyhi Pir Selahaddin Uşşaki'dir. İslam ve tasavvuf ilminde büyük alim olan Pir-i Sani Cemalettin Uşşaki Hazretleri bu ilim deryasını insanlara aktarmak için çalışmış ve Uşşaki tarikatının yayılmasında önemli vazifeler ifa etmiştir. 1751 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri şerifleri İstanbul, Ehri Kapı'daki Savaklar Mahallesi'nde bulunan Hirami Ahmet Paşa Dergahı'nın avlusundaki türbede bulunmaktadır. Şeyh Celaleddin Uşşaki Hazretlerinin bir halifesine kabiliyetli müritlerin yetiştirilmesini tavsiye ve bazı vasiyetleri hakkındaki mektup şu şekildedir. Bütün noksanlardan münezzeh ve mukaddes olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Mevla, milletin hastalarının tabibi ve son peygamberin ümmetinin illetli kullarının hekimi, salat ve selam onun üzerine olsun. Hürmetine iki cihan saadetiyle mesut ve mesrur eylesin. Kalbimizin derinliklerini zat-ı ilahisinin muhabbetiyle doldursun ve ilahi gizli sırlarını vuslat uzak eylemesin. Benim gözümün nuru. Malumunuzdur ki halifelikten zahiri maksat fakirlerin terbiyesinin yükünü yüklenmektir. O taraflarda yüce tarikata talip, hakka rağbetli aşıklar bulunursa biat için telkinde bulunup nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi için gayret ve himmet edin. Özellikle manevi hizmet hususunda suri hizmette budur ki manevi kardeşiniz bizim derviş hıfzığının bizzat kendi ve manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin'in annesi hususunda önem gösteriniz. İnşallah hem manevi hem de suret hususunda memuriyetle biliniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Yunus Suresi 10. ayet zümresine katılırsınız. Baki olan Allah'tır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin, derundan dualar edip elinizi öper ve hayır dualarınızı ister. Ve derviş hıfzı da ihlasla ve özel dua edip mübarek elinizi öpüp himmetinizi bekler. Üsküdari Seyyid İbrahim Halife, Vefai Halife, Hasan Ayıntabi Halife, Mahmud Halife, Süleyman Halife, Üsküdari Ali Halife, diğer Ali Halife, İmam Mahmud Halife, Ayasofyalı Muhammed Halife ve diğer dergâhtaki müritler, fakirler ve diğer dostlar hepsi dualar edip şerefli hatırınızı sorarlar. Baki dua. Fakir ve miskinlerin hizmetkarı Şeyh Seyyid Mehmet Cemalettin.

0: Reklamlar.
1: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon. 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Ya Rab, azabınla beni terbiye etme. Bana merhamet et. Çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim? Bilmiyorum ne vakte kadar beni ne zaman anacaksın? Bilmiyorum bana ne zaman sahip çıkacaksın? Evet Rabbim, biliyorum değersizim, günahkarım. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerimden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim. Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygambere, şehitlere, salihlere, arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım.

olsun ya Rabbim. Bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum. Korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anmamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur ama Rabbim sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır ama Rabbim sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir ama sen hepsinden başkasın, yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat Rabbim. Sen sevmezsen beni, bağışlamazsan günahlarımı bilmiyorum ne yaparım. Senin gibi seven yok ki ona koşayım. Senden başka kuvvet yok ki ona dayanayım. Senin gibi sadık sevgili yok ki kalbimi ona vereyim. Rabbim, sen beni nasıl görüyorsun bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki sen benim Rabbim ve sevdiğimsin. Ben yalnız seni seviyor ve yalnız sana yalvarıyorum. Her şeyi yalnız senden istiyorum. Beni başkalarına muhtaç etme ya Rabbi. Başkalarına el açtırma. Başkalarının eline baktırma. Beni başkalarına havale etme. Ya Rabbi, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İbrahim'in şefkatiyle geliyorum. Sana gelmeme engel olan şeyleri bana göster. Göster ki onları kurban edeyim. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Beni selamet sahiline ulaştır. Sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed'in kulluğu ve aşkıyla geliyorum. Beni Miraç'a çıkarmanı diliyorum. Ya Rab, eğer nefsim firavunlaştıysa Musa'nın tatlılığıyla gel bana. Kalbim cahilliğe Mekke'sine döndüyse Muhammed'in sırrı ve aşkıyla gel bana. Musa gibi yalnız kaldım. Harun'un desteğiyle gel bana Rabbim. Nefsimle boğuştuğum zamanlarda Nuh'un gemisiyle kurtar beni. Rahmetinin susuzluğuyla yanıyorum. Senden Hacer'in zemzemini diliyorum. Rabbim, senden senin sevgini, sevgilini sevmeyi, sevdiğinin sevgisini, sevdiklerini sevmeyi, sevdiklerinin sevgisini, sevenlerini sevmeyi, sevenlerinin sevgisini istiyorum. Ey sevginin sahibi, yaratılmışları çok seven, sevgisi hiçbir varlığın sevgisine benzemeyen, sadakatli, sözünden dönmeyen, sevdiklerine şefkat eden Allah'ım, bize sevgiyle kardeş olmayı öğret. Ey şefkatin Rabbi, kullarının günahlarına bakmaksızın rızık veren, şefkatiyle belalara karşı zayıf varlığımızı esirgeyen sevgili, günahlarımızı denizler kadar çok olsa da döktüğümüz bir damla gözyaşına bağışlayan sensin. Bütün isyanımıza rağmen üzerimizden tesellisini esirgemeyen, sıcak merhametinden ellerin soğukluğu ve düşmanlığına bırakmayan, bizi bizimle anan Allah'ım, bize şefkatle büyümeyi öğret.
Bizi sevdiğin kullarına şefkatin annesi ve babası kıl. Bizi Rahman ve Rahim'inin gölgesinde bir şefkat çocuğu gibi büyüt. Şefkatle terbiye et. Şefkat eri eyle dostlarımızı. Ey bağışlamanın Rabbi, kalbimizin kirine bırakmaksızın ulvi dergahına kabul eden Allah'ım, günahlarımızı dünya ve ahirette gizleyen, bizi bizden çok arayan, verdiği sözden dönmeyen, kullarına tesellisiyle huzur veren Allah'ım, ey güzellikleriyle kalbimizin sevgisi olan Allah'ım, benim rahmetim günahkarlardır diyorsun. Bu sözden öte gayrı gidecek kapımız, ağlayacak dostumuz, sığınacak başka bir kalemiz yoktur. Sen affın sahibisin. Bizleri affet. Sen ki her sehrin rüzgarında bize kulak veren, her gecenin karanlığında ahlarımıza ses verensin. Bize adliyle değil, lütuflarıyla gelen Allah'ım, feryadımızı dinliyorsun. Rahmetinle kuşat günahlarımızı. Adem gibi kabulünü görelim tevbemizin. Ey seslenenin sesine kulak veren, ey dua edenin duasına cevap veren Allah'ım, müminlerin duasına rahmet et. Ey canımın canı olan Allah'ım, madem senin lütfunla yaşıyorum, madem üflediğin ruhu taşıyorum, artık kendimi kirletmeyeceğim. Madem kalbimi aydınlatan sensin, bütün yalan düşünce ve hisleri kalbimden uzak tutacağım. Madem kalbime misafir oldun, senden başkasını içeri almayacağım. Madem ki bana hayatı veren sensin, hayatımla seni anlatacağım. Ey gönlümün hakiki sultanı, seni görmesem ne rahatım ne huzurum olur. Sen diyorsun ki, onlar Rablerine bakarlar. Ya Rab, ben onlardan değil miyim? Ey ruhumun arkadaşı, beni şu dünya toprağından kopar da cennetin bir köşesine dik. Hem ben hem cennet ehli sevinsin. Bana öyle güzel bir koku ver ki, bu Muhammed'in çiçeği, kokusu Muhammed'in kokusu denilsin. Ey yalnızların yoldaşı, eğer benimle konuşmazsan, kalbimi sükunetle doldurup buna katlanacağım, kıpırdamadan duracağım ve sabırla bekleyeceğim. Muhammed'i bekleyeceğim, Hatice'yi bekleyeceğim, Ali'yi, Bilal'i bekleyeceğim, beni sana getirmelerini isteyeceğim. Ey nurların nuru, ey sıkıntılı kalplerin huzuru olan Allah'ım, gönlümdeki kirleri temizle, musibet ve acılara katlanacak kuvveti ver bana. Bana aşkını ver ki sana hizmet edebileyim. Bana öyle bir iman ve kuvvet ver ki kimsesizlerden yüz çevirmeyeyim. Kötülerin önünde diz çökmeyeyim. Aklımı ve kalbimi fani hadiselerin üzerine çıkaracak bir anlayış ver bana. Beni kapından kovma Allah'ım. Kovarsan da bir gün mutlaka açar.

yalnız ve sessiz, senin gök kubben altında mütevazi gönlümle yüzümü sana çeviriyorum. Ben seni bilince her şey arkadaş oldu bana. Ne mutlu bana ki kalbim seni sevdi ve gönlüm ayaklarına değdi. Beni bu huzurdan ayırma Allah'ım. Ey sonsuz hayat sahibi, ölmüş kalplerimize hayat ver. Gönüllerimizi sükunete kavuştur. Dünyanın peşine düşmüş nefsimize sana inanmanın şerefini göster. Halimizden şikayetçiyiz. Senin sonsuz hazinelerin pahalı. Biz ise yoksuluz. Biz fakirlerden güzelliğini gizleme. Muhammed'in imanını ve aşkını pahalı verme. Bize öyle gönüller ver ki dünyada karar kılmasın. Şu çürümüş varlığımızı bir yanardağ yap. Ta ki senden başka her şey o ateşte yansın. Bizlere kalbi selim ver. O kalple biz sevgi dersini alalım. Bizi hizmetine al. Bize İbrahim aşkını ve teslimiyetini ver. Ver ki şu dünya ötesinde yanmayalım. Ya Rab, herkes kendince benim yoldaşım oldu. Lakin kimse içimdeki sırrı anlamadı. Ey Rabbim, benim bu dünyada yarim kimdir? Musa seninle konuştu. Ya ben kimle konuşayım? Biliyorum, ben zalimim. Kendime zulümler ettim. Nefsim koskoca bir dağ gibidir. Tecelli et ki bu dağ parçalansın, gözümden perde kalksın. Ey Rabbim, ben senin kulun ve bu çölün lalesiyim. Ben bu alemde yalnız kalmışım. Senden sırlarımı anlatacak bir mahrem isterim. Deliliği deliliğime yakın olsun ki kendimi onda göreyim, ona sırlarımı vereyim. Ey Rabbim, varlıkta da yoklukta da fakirim. Bilgimle de bilgisizliğimle de cahilim. Ey Rabbim, benden sana çıkanlar benim basitliğimi, senden bana gelenler senin kerem ve merhametini gösteriyor. Eğer ben iyi şeyler yapıyorsam, bu senin yardımınladır. Kötü şeyler yapıyorsam bu nefsimdendir. Başıma gelen musibetler senin adaletindir. Ve bilirim ki sen beni şefkatinle tokatlıyorsun. Ey Rabbim, nefsime karşı vekilim sensin. Beni nefsimle baş başa bırakma. Dilersen her şeyi al benden. Ama ne olur, benden darılma. Sana yönelmişken nasıl umutsuz olabilirim? Ve ben sana nasıl şükretmem ki bana bu huzuru veren sensin? Hangi dost daha yakındır senden? Hangi sevgili senden daha çok sever beni? Hatalarıma, günahlarıma, vefasızlığıma rağmen. Ey Rabbim, sen ne güzel bir sevgilisin ki sevdiğinin ayıbını gizleyip örtüyorsun. Ve ne kadar lütufkarsın ki benden olmayan güzellikleri benden gösteriyorsun. Sen bana ne kadar yakınsın lütfunla ve ben ne kadar uzağım sana günahlarımla. Ey Rabbim, günahlar dilimi tutuyorsa da merhamet ve cömertliğine elimi açıyorum. Sen çeşit çeşit amel ve tavırlarla kendini tanıtıyorsun. Sen rahmet ve şefkatinle biliniyorsun. Bense günahlarımla anılıyorum. Beni temizle Rabbim. Beni bağışla. Öyleyse seninle birlikte anılayım. Ey Rabbim, nefsime celalinle, kalbime cemalinle, hayatıma hikmetinle tecelli eyle. Hatalarıma rahmetinle, mahşerde Muhammed'inle, cehennemde hasretinle, cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi sana kul olmaya gayret ettim. Cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi,

sana kul olmaya gayret ettim. Adaletin gayretimi içe indirdi. Yıktı güvenimi. Eğer ihsan ve keremin olmasaydı keserdim ümidini. Ben kendi kuvvetimden senin kudretine, tercihimden tercihine sığınıyorum. Bana hasret kefenini giymeyi, vuslat toprağına gömülmeyi nasip eyle. Beni sırrında sır eyle, varlığında yok eyle. Yalnız senden yardım diliyor, yalnız sana sığınıyorum. Beni başkasına bırakma, yalnız senden istiyorum. Beni hüsrana uğratma. Yalnız senin ihsanını bekliyorum, beni mahrum etme. Kapını çalıyorum Rabbim, kapıyı açmasan da ne olur kapından kovma. Ey Allah'ım, gündüz sesleniyorum cevabını duyamıyorum. Gece sesleniyorum yine bana rahat yok. Ne olur Rabbim benden uzaklaşma. Çünkü sıkıntım yaklaşıyor, bana yakın ol. Dayanağım ve güvencim sensin. Allah'ım sana güveniyorum. Yolunda yürümeyi bana öğret. Çünkü sen benim kurtarıcımsın. Ve ben ancak senin yolunda olmakla kurtulabilirim. Ey Rabbim, günah ve kusurlarımla gelirsem beni iyiliğin ve merhametinle karşıla. Rabbim sen hak ve gerçeksin. Senin tüm yolların sevgi ve gerçektir. Kusurumu bağışla Rabbim, çünkü affın sonsuzdur. Yalnız, mutsuz ve üzgünüm. Yüreğimin sıkıntısından kurtar beni. Derdimi ve acımı gör Rabbim ve günahlarımı bağışla. Ey Rabbim, ne kazanacaksın sana günahımla gelmekten, mezara girdiğimi görmekten? Toprak seni över mi? O senin güzelliğini görür mü? O seni anlatabilir mi? Acı bana ey Rabbim, dayanağım ol. Seninleyim Allah'ım, Rabbim benim. Seni ebediyen öveceğim, sonsuz seveceğim.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Hazreti Hanzala'nın hali.

Şu Ademoğlunun öyle anları vardır ki kanatları olmasa bile uçabileceğini düşünür. Öyle zamanlar gelir, öyle huzurla dolup taşılır ki bu saadetin bir ömür süreceği zannedilir. Görüldüğünde Allah'ın hatra geldiği zatların yanında insanın kendini cennet bahçelerinden bir bahçede hissetmesi mümkündür. Ama ne olursa olur, böyle bir ortamdan ayrıldığımızın üzerinden henüz pek bir vakit geçmeden dünyaya, dünya işlerine kendimizi kaptırıveririz. Ne kadar kötü. Bir düşünün. Bir dağ başından tepe takla yuvarlanıp tekrar aşağılara, çok aşağılara iniveriyorsunuz. İşte Hazreti Hanzala'nın hali. Eshab'tan Hanzala radıyallahu an Medine sokaklarından birinde bağıra bağıra ağlayarak süratle gidiyordu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an'a rastladı. O, "Seni ağlatan nedir ya Hanzala?" diye sordu. Hanzala, "Ben münafık oldum ya Ebu Bekir, ben ağlamayayım da kim ağlasın?" diye cevap verdi. Hanzala'nın bu sözünden bir şey anlamayan Hazreti Ebu Bekir, "Sen nasıl münafık olursun? Hangi sebepten dolayı münafık oldun?" diye sordu. O, "Ya Ebu Bekir, ben Resulullah'ın sohbetinde başka, sohbetten çıktıktan, aile efradımın içine karıştıktan sonra başka türlü oluyorum. Sohbetteyken tamamen dünyadan ayrıldığım halde, evimdeyken aynı durum olmuyor. Bu münafıklık değil de nedir? İçeride başka, dışarıda başka," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Hanzala, ben de aynı durumdayım. Yürü bunu Resulullah'a söyleyelim," dedi. Beraber Efendimizin huzuruna vardılar. Orada bazı eshab da vardı. Peygamberimizin huzuruna vardıklarında hala ağlıyorlardı. Peygamber aleyhisselam niçin ağladıklarını sordu. Onlar durumlarını anlatıp münafık olma korkusundan ağladıklarını söylediler. Bu hadise üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. "Siz benim huzurumda olduğunuz hal üzere daim olsanız, yolda yürürken melekler sizinle müsafaha yaparlardı. Onlarla açık açık konuşurdunuz. Bu hal devamlı olmaz ya Hanzala. Bazen böyle, bazen öyle," buyurarak münafık olmadıklarını izah buyurdu. Hanzala ve diğer eshab da sevinerek geri döndüler. Müjdeler olsun ki aşkı ömrümüzün her anına yayma çabası da aşktandır.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız,

kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmelisinizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek muhterem Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların hayatlarında bizim için alınacak çok büyük ibretler var, çok büyük dersler var. Çünkü onlar bir ömür Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadılar. Ayetlerin inişine şahit oldular. Meleklerin gelişine şahit oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam'ın ilk ayetlerini yaşadılar, muhatap oldular ve din-i mübini İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına büyük emek sarf ettiler. İslam'ın ilk şahitleri, ilk tanıkları, ilk gayret edenleri onlardı. Ve Peygamber aleyhisselam Efendimizle yaşadıkları bu mücadele kolay olmadı. Bu hayat kolay geçmedi. Pek çok gayret ve fedakarlıkta bulunmaları gerekti. Bunlarda günümüz insanı için, bizim için çok büyük ibretler var. Çünkü maalesef günümüzde bizler keyfimize çok fazla önem veren, keyfimizin, rahatımızın bozulmasını istemeyen kişiler ve kişilikler haline geldik. Fedakarlık, diğer gamlık, başkasının yerine kendini koyma, hizmet etme, gayret etme gibi ahlaki erdemleri kazanmamız çok önemli. Çünkü gayret etmeden, emek vermeden hiçbir şey olgunlaşmıyor, hiçbir şey elde edilemiyor. İnsan terbiyesi de, evlat yetiştirmek de, aileyi ayakta tutmak da, İslamiyeti yaşamak ve dinin emirlerini insanlara yaymak da büyük bir emek ve gayret gerektiriyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gayreti çok güzel bir şekilde yerine getirdiler. Bize de örnek oldular. En son onların Hendek'te, yani o Ahzab savaşında Efendimiz aleyhisselam yanında yer almalarını anlatmıştık. Fakat sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldığı gibi onun yanından sıvışanlar da vardı. Kaçanlar da vardı. Mazeret uyduranlar, Efendimiz aleyhisselamın yanındaki o gayret gerektiren günlerde orada olmamak isteyenler de vardı ki onlar münafıklardı. Şimdi bunlar görünüşte Müslüman oldukları için savaşan Müslümanların yanında yer almaları gerekiyordu. Ama aslında Müslüman olmadıkları için de oradan kaçmak istiyorlardı. Cenab-ı Allah da onların iç yüzünü, onların içlerindeki asıl niyeti ayet-i cellelerde bize bildirdi. Belirtti. Cenab-ı Allah Ahzab suresinin 9. ayetinden 25. ayetine kadar onların içlerindeki niyetleri, garazi, kini ve o savaştan nasıl kaçtıklarını, nasıl sıvıştıklarını Cenab-ı Allah bize anlattı. Zaten Ahzab suresi de aslında Hendek Savaşı'nı anlatan bir suredir. Çünkü Hendek Savaşı'nın bir diğer ismi de Ahzab Savaşı'dır. Yani ne demek? Kabileler demek. Çünkü Ahzab Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda bütün kabile ve kavimler, İslam'ın dışında olan ne kadar kabile varsa hepsi toplandılar. Peygamber Efendimizin ve Müslümanların üzerine yürüdüler. Yani Hristiyan kabileleri, Yahudi kabileleri, müşrik kabileleri, Kureyş kabilesi ve diğer kabileler hepsi toplandı İslamiyet'e saldırmak için. Tabi Cenab-ı Allah müsaade etmedi. Müslümanları mansur ve muzaffer eyledi. Müşriklerin birliklerini dağıttı, onların gücünü ve kuvvetini yok etti. Zaten kafirler kendileri güçlerini birleştirerek bir araya geldiklerini zannetsen de aslında onların hakikatte bir gücünün kuvvetinin olmadığını da Cenab-ı Allah bize pek çok ayet-i cellede bildirmiştir. Ahzab suresinin 18. ayetinde kalmıştık. Allahü Teala şöyle buyuruyor: Estaizu billah. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ. Allah içinizden o engelleyicileri çok iyi bilmektedir. Vel qailine li ihvanihim ve kardeşlerine şunu diyenleri helumme ileyna gelin bize katılın Muhammed'i terk edin aleyhisselam. Bunu diyenleri çok iyi biliyor. O savaşın içinde en çetin zamanda sahabelerin yanında yer almaları gerekenler Efendimiz aleyhisselama karşı bir birlik ve onun yanında yer almama hareketi başlattıklarını Cenab-ı Allah bildiriyor. İşte içten içe onların nasıl bir fitnenin peşine düştüklerini bize anlatıyor.
وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا. Zaten bunların pek azı savaşa gelir diye buyuruyor Cenab-ı Allah münafıkların hallerini ve savaşta yaptıkları gizli oyunları, gizli planları bize haber veriyor. Bunu neden haber veriyor? Bu günümüzde de böyledir. Yani günümüzde de münafıklar vardır. İçinden Müslümanları sevmeyenler, Müslümanlardan olmayanlar ama Müslüman gibi görünenler, Müslümanların yanında saf tutanlar ama Müslümanların içten içe kuyusunu kazanlar, onlara hile ve tuzak kuranlar vardır. Dikkatli olunmasını gerektiğini Cenab-ı Allah bize böylece haber veriyor. Ahzab suresi 19. ayete geldik. Estaizu billah. Eşihhaten aleykum. Onlar bunu niye yapıyorlar? Onlar bunu size karşı aşırı cimriliklerinden dolayı yapıyorlar. فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَلَّذِي يُوشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Korku gelip çattığı zaman da, hani savaşta bir korku oluyor ya, o korku hali geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani sahabeler, Müslümanlar bir zorlukla karşılaştıklarında tedirgin olmazlar. Onların içinde bir endişe kaplamaz. Ama o münafıklar öyle olur ki o ölüm korkusuyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani onlar çok aşırı bir korku içinde olur ve gözleri döner. Hani bir insan böyle çok korktuğunda böyle gözü döner, gözünün hali değişir. Onlar o şekilde olurlar diyor Cenab-ı Allah. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ. Ama o korku gittiğinde de, hani o savaştaki korkulu hal, mesela diyelim ki hücum bittiği zaman, سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. Onlar mala düşkünlük göstererek sivri sivri dilleriyle incitirler. Korku geçtikten sonra da ileri geri konuşmaya, gelişi güzel sözler sarf etmeye ve inciten, fitne çıkaran sözlerini saçmaya devam ederler. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا. Onlar iman etmiş değillerdir. Yani Allah-u Teala burada müşrik saflarındaki düşmanı anlatmıyor. Müşrikleri, Yahudileri anlatmıyor. Müslümanların içinde Müslümanım diyen, Müslümanlarla beraber savaşan ama Müslüman olmayanları anlatıyor. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا. Onlar iman etmiş kişiler değillerdir. Onlara sakın aldanmayın. Onlara sakın inanmayın. فَاَحْبَتَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ. Bunun için Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا. Bu Allah'a karşı çok kolaydır. Tabi onların ben Müslümanım dedikleri için Müslümanların lehine yaptıkları bazı çalışmalar da var. Bazı güzel neticeye varan şeyler de oldu. Bazı faydalı amelleri de oldu. Ama onlar mümin olmadıkları için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Onların yaptıkları amellerin hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok. Her şeyi kıymetli yapan insanın imanıdır. Hani şöyle bir düşünün. Bir anne baba düşünün. Evladı var, yavrusu var. İşte çok başarılı, çok iyi bir sanatkar veyahut da çok iyi bir tabip, insanlara fayda sağlayan çok iyi biri ama anne ve babasını tanımıyorsa, yani sen benim anne ve babam değilsin diyorsa, reddediyorsa, onları tanımıyorsa, onlara eziyet ediyorsa, bunun bütün dünyaya iyi olmasının ne faydası var? Kendisini dünyaya getiren ve onu besleyip büyüten, anne ve babasını reddeden, inkar eden ve ona eziyet eden insanın bütün insanlığa karşı iyilik yapmasının ne faydası var, ne manası var? Bunun gibi bir insan ne kadar iyi, ne kadar güzel olursa olsun, Allah'a iman etmiyorsa, peygamberine iman etmiyorsa, mümin değilse, onun yaptığı hayırların ve güzelliklerin bir manası, bir faydası yok. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Bütün amellerini boşa çıkaracak bir fiil işlemiş oluyor. Ve Ahzab suresi 20. ayet. Estaizu billah. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Aslında düşman birlikleri dağıldı. Ama onlar
Müslümanların mağlup olmasını istiyorlardı. Hem Müslümanların safında yer alıyorlar hem de Müslümanların mağlup olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü Müslüman değiller, münafıklar. Ve in ye'til ahzabu yeveddu. Düşman bir daha geldiğinde ise isterler ki lev ennehum badune fil a'rabi. Çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunsunlar. Yani o düşmanla karşı karşıya savaşan Müslümanların safında yer almasınlar da dağlarda yaşayan bedevilerin, o çöllerde yaşayan insanların arasında keşke bulunsalar. Hiç bu saflarda yer almasalar diye isterler. Yes'elune an enbaikum. Size ait haberleri böyle uzaktan uzağa alsınlar isterler. Velev kanu fikum. Zaten aranızda da bulunsalar ma qatelu illa qalila. Savaşa çok az katılırlardı. Yani onların Müslümanların yanında yer almalarının da Müslümanlara hiçbir hayrı ve hiçbir yararı yoktur. Hatta daha çok zararı vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak andolsun ki gerçekten Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Şimdi bu ayeti celile pek çok vaiz hocamız tarafından anlatılan, Allah dostları tarafından dillendirilen, Müslümanlara nasihat olarak anlatılan ayetlerin başında gelir. Muhakkak andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Yani Cenab-ı Allah Habibini bize örnek olarak sunduğu bu Ahzab suresinin 21. ayeti nerede iniyor? Bakın nerede bulunuyor dikkat ederseniz, Ahzab suresinde. Yani o münafıkların Hendek Savaşı'nda Müslüman görünüp ama Müslüman olmadıkları için Müslümanların yanında yer almamaları, onların yanından sıvışmaları, Müslümanların aleyhine hareketlerde bulunmalarını anlatan ayetlerin arasında zikrediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek alanla örnek almayan arasında bir fark var. Bakın düşünün, onlar biz müminiz demişler. Peygamber Efendimizin yanında yer almışlar ama Müslüman olmamışlar. Fakat Peygamber Efendimizin yanındalar, onunla beraber yaşıyorlar, bütün mucizeleri görüyorlar, onun kokusuna, onun tenine, onun hareketlerine şahit oluyorlar. Peygamber Efendimizle beraber aynı safta, savaşta yer alıyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam onlar için güzel bir örnek değil. Çünkü iman etmiyorlar. Ama ondan 14 asır sonra gelen müminler için, yani bizler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnek. Düşünün, bir yanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında olup onunla beraber savaşan, Hendek Savaşı'nda katılan ama mümin olmayan ve mümin olmadığı için de hiçbir nasibi olmayan kişiler var. Bir yanda da peygamberden zaman olarak 14 asır sonra gelmiş, peygamberi hiç görmemiş ama onun yanında yer alan bizlerden bahsediyor. Ne buyuruyor? Resulullah da aleyhisselam sizin için güzel bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Ve kimin için? Bu Peygamber aleyhisselam örnek. Bizim için ve bizim içimizden Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve Allahü Teala'yı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Ha, burada da bazı şartlar var. İmanın kuvvetli olması, Allah inancının olması, ahiret inancının, yani benim bu yaptıklarımın bir hesabı var, bunlar ahirette bana sorulacak deyip o iman üzere yaşayanlar ve Allahü Teala'yı zikredenler, yani Cenab-ı Allah'ı anmak, ibadetini yapanlar. Evet, bir insan müminse ama Allahü Teala'yı anmıyorsa, onunla ibadetle irtibatı yoksa, Allahü Teala'yı hatırlamıyorsa, bu gayrette değilse Peygamber aleyhisselam onun için de güzel bir örnek değildir. Yani onu örnek almak için bir gayreti yoktur. İman etmiş ama ibadetini yapmayan, Allahü Teala'yı anmayan insan, ben şu konuda Peygamber aleyhisselamı örnek alayım diye dertlenmez. Peygamber aleyhisselam müminler için ve müminler içinde de Allah ve ahiret inancı kavi olan, güçlü olan kişiler ve Allahü Teala'yı zikredenler için Peygamber aleyhisselam güzel bir örnektir.
Onun dışındakiler Peygamber aleyhisselamı örnek almak gibi bir derdi yoktur. Peki onların dertleri nedir? Onların dertleri hep dünyadır. Parası daha fazla çoğalsın, maddiyatı daha fazla çoğalsın, maaşı daha fazla çoğalsın, daha çok kazansın, daha çok olana erişsin. Derdi maalesef ki bu olur. Ahzab suresi 22. ayet. Estaizu billah. Velemme ra'el mu'minunel ahzab. Ama müminlerse o düşman kuvvetlerini karşılarında görünce kalu şöyle derler. Hâzâ mâ va'adenallâhu ve rasûlühü ve sadakallâhu ve rasûlühü. İşte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler derler. Müminler böyle der. Az önce ne buyurdu? O münafıklar ne diyorlar? Onlar gördükleri zaman o düşman birliklerini, ah keşke burada olmasak, şu dağın başında yaşayan bedevilerin yanında yer alsak, ama müminlerden gelen haberlere de kulak versek. Onlar düşman saflarıyla karşılaştıklarında kalpleri böyle kayar, ama müminlerse işte bu Allah ve Resulün bize vaat ettiği şeydir derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Onlar düşmanla karşılaştıkları zaman korkmak, sıvışmak, oradan yok olmak, başka yere gitmek şöyle dursun. Onlar işte derler bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Onlar zaten doğru söylemişlerdir ve imanları artar, teslimiyetleri artar. Mümin düşman karşısında zayıflamaz, korkuya kapılmaz. Onun arttırdığı şey imanı ve teslimiyeti olur. Yine Ahzab suresi 23. ayete geldik. Estaizu billah. Minel müminine rical. Müminlerden öyle erler, öyle kimseler vardır ki, buyuruyor Cenab-ı Allah. Sadaku ma ahadullah aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler.

Bunlar Hazreti Osman bin Affan radıyallahu an, Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an, Said bin Zeyd radıyallahu an, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu an, Hazreti Hamza radıyallahu an, Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu an ve diğerleri. Onlar Allahu Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. Feminhum men qada nahbe. Kimileri onun yolunda

Ümeyr, Hazreti Enes bin Nadır gibi radıyallahu anhum hazretleri Allah'ın yolunda can verdiler. Ve minhum men yantazir, onlardan kimi de şehit olmayı beklemektedirler. Hazreti Osman gibi, Hazreti Talha gibi radıyallahu anhuma. Ve ma beddelu tebdila, onlar vaatlerini asla değiştirmediler. Liyecziyallahu sadikine bi sidqihim, bu öyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Ve yuazzibel münafikine inşa'e ev yetube aleyhim, münafıkları da dilerse cezalandırsın, şayet tövbe ederlerse de dilerse bağışlasın. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ, muhakkak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ahzab suresinin 25. ayeti, yine bu Hendek Savaşı ile ilgili inen ayetten. Ve raddallâhu lezîne keferû bigayzihim lem yenâlû hayra, Allah o inkar edenleri, o kafirleri hiç fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. O müşrikler, Yahudiler, Kureyş kabilesi Peygamber Efendimizin karşısına Hendek Savaşı'nda dikildiler. Müslümanları yok edeceklerdi. Kendi hesaplarına göre artık Müslümanların bundan sonra işi bitmişti. Çünkü Uhud Savaşı'nda sayılarının çokluğu Müslümanları sarsmaya yetmişti. Hendek Savaşı'nda tamamen köklerini kazıyacaklardı. Adeta Uhud Savaşı'nda yarım bıraktıkları işi Hendek Savaşı'nda tamamen erdireceklerdi. Ancak hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri döndüler. Raddallahu lezine keferu bigayzihim, Allah onları öfkeleriyle geri çevirdi. Lem yenalu hayra, hiçbir fayda, kendilerince hiçbir şey elde edemediler. Ve kefallahu'l mu'mininel kıtal, Allah savaşta müminlere yetti. Ve kanallahu kaviyyen aziza, Allah güçlüdür ve üstündür buyuruyor ayeti cellede. Müminlerle münafıkların karşılaşması böyledir. Müslümanlar her zaman azizdir, güçlüdür. Kafirler de her zaman zelil, hor ve hakirdir. Onlar Müslümanların üzerine zulümleriyle galip gelseler de onlar yine ezilmiş olanlar, öfkeleriyle geri dönen kişilerdir. Evet, sahabe-i kiram efendilerimizin üstünlüklerini Cenab-ı Allah ayette bize bildirdi. Onların fedakarlıklarını, onların gayretini, onların karşısında geri duran münafıkların, Yahudilerin, o Müslümanlara karşı gelenlerin ne hallerde olduğunu da Cenab-ı Allah ayet-i cellelerle bize bildirdi. Yine sahabe-i kiram efendilerimizin fedakarlıklarından bize örnek verildi. Hayat-ı Sahabe isimli eserde, Muhammed Yusuf el-Kandehlevi'nin eserinde. Yani Allah yolunda gayret etmek, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, hastalıklara katlanmak, yaralanmalara katlanmak başlıklı konu bu. Çünkü bugün müminlerin gayret eksikliği var, mücadele eksikliği var. Biraz böyle zahmet çektiklerinde bir konuda hemen onu geri bırakıp dönme gibi bir hastalıkları var zamanımızdaki insanların, bizlerin. İşte bu gayret örnekleri de bizi aşka getiren, dinimiz için, mukaddesatımız için, ailemiz için, vatanımız için, korumamız gereken şeyler için gayret göstermemiz, onları bırakıp gitmememiz gerektiğini bize anlatan konular. Uhud Savaşı'nda iki adamın hadisesi bize naklediliyor. Beni Eşhel kabilesinden bir adam şöyle anlatılıyor. Diyor ki, ben Uhud Savaşı'ndaydım. Kardeşim de vardı. Her ikimiz de ağır yaralı olarak savaştan çıktık. Uhud Savaşı bitti. Ama gerçekten çok yorulduk ve çok da ağır yaralandık. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın habercisi düşmanın peşinden gidilecektir diye sözünü bize ilan etti. Uhud Savaşı bitti. Düşman da gitti. Sahabeler çok ağır yaralı, savaştan çıkmışlar ve biz ikimiz de çok ağır yaralıydık. Peygamber Efendimizin düşmanın peşinden takip edeceğiz sözü geldiğinde kardeşime dedim ki, peygamberle birlikte bir gazveye iştirakı kaçırmayalım dedim. Bakın burada şöyle demiyor, yani Uhud gibi büyük bir muharebe.

muayenede bulunduk. Hani çok ağır da yaralandık. Gerekli gayreti gösterdik. Peygamberin yanında yer aldık. Yani belki de ölecektik, şehit olacaktık. Ağır yaralandık. Hani bu bize yeter demiyor. Ne diyor? Peygamber aleyhisselam bir gazveye işaret ediyor. Onu kaçırmayalım diyor. Kaçırmayalım dediğinde de ağır yaralı. Yani bugün belki yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bir hasta sınıfında olan bir kişi bunu söylüyor. Allah'a yemin ederim ki binecek hayvanımız da bizim yoktu diyor. İkimiz de çok ağır yaralıydık diyor. Ama yine Peygamber Efendimizin bu işaret ettiği şeyi kaçırmayalım dedim. Ve Peygamber aleyhisselamla beraber yola çıktık diyor. Biz bugün bir yerimiz biraz ağrısa, biraz başımız ağrısa hemen ben oraya gelmeyeyim deriz. İşte azıcık bir yerimiz indinse, kendimizi iyi hissetmesek, azıcık halsizliğimiz olsa hemen ben durayım, ben oturayım deriz. Ama o biz Peygamber aleyhisselamla beraber yola çıktık diyor. Fakat benim yaram kardeşimin yarasından biraz daha hafifti. Onunki daha ağırdı. O bitap düştüğünde onu biraz sırtlıyordum. Sırtımla ona destek veriyordum. Onu ilerletiyordum. Biraz da o kendi çabasıyla yürümeye gayret ediyordu. Bu Müslümanların vardığı son noktaya varana kadar böylece devam etti. Abdullah bin Sehel radıyallahu an ve kardeşi Rafi bin Sehel, Hamraul Esed denilen Peygamber Efendimizin işaret ettiği o yere yaralı oldukları halde gidenlerdendi. Birisi diğerini sırtlayıp götürüyordu ve onların binekleri dahi yoktu. Tabi bunları anlatmak bize kolay geliyor ama onlar o gün ne kadar ağır bir durumdaydılar. Açtılar, susuzdular. Tedavi edilmeleri gerekiyor, yaralarının sarılması gerekiyor. Birinin onlarla devamlı ilgilenmesi gereken bir halde onlar bir gazveye daha gidiyorlar. Yani müşrikleri takip etmeleri gerekiyor Hamraul Esed denilen yere kadar. Bu da kolay bir şey değil. Belki o anda müşrikler geri döneceklerdi. Belki onların artık onlara karşı duracak zaten bir takatleri yoktu. Müşrikler geri dönseydi belki hepsini kılıçtan da geçirebileceklerdi. Bunun ucunda şehit olmak vardı. Ama onlar bunu bildikleri halde bu gayreti göstererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işareti onlara yetti. Peygamber aleyhisselam bir şeye işaret ediyorsa o gidilecek bir hedeftir. Ben hastayım, ben yaşlıyım, ben yorgunum. Bunlar onların hayatlarında olmamış. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz de öyle. Kendisi topal, savaşa gidecek, savaşta bir aslan gibi çarpışacak durumda değil. Ama gayret ediyor, ben de gideceğim diyor. Niye ben diyor topal olarak ölürsem, şehit olursam cennete basamaz mıyım diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ve onun gayreti topal olmasına rağmen, hani savaşa gelmeyenler, gelmeyecekler arasında bulunmasına rağmen gayret gösteriyor. Onu da inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Oktu Hasan pehlivanı biraz hırpaladı. Eğer arkadaşları gelip yetişmemiş olsalardı daha da bir araba dayak yiyecekti ha.
1: İnsafsız pehlivanmış.
0: Evet öyledir. Hem de fazlasıyla insafsızdır. Ona öyle bir ders verdin ki ömrü boyunca bunu unutamayacaktır.
1: Ne güzel İdris pehlivanla görüşecektik. Benim de başıma bu felaket gelmeyecekti.
0: Kısmet. Filibeli İdris pehlivan hakikaten efendi bir pehlivandır. Vidinli'ye hiç benzemez. İnşallah iyileş de onunla da kozunuzu paylaşırsınız. İnşallah.

Pamukçulu Osman Pehlivan çiftlikte tam 2 hafta kalmıştı. 2 hafta sonra ayağa kalkabilmişti ama sırtı hala hareket ettikçe ağrımakta o devam ediyordu. Büyük bir güçlükle yürüyebiliyordu. Hüseyin Ağa hekimi bir daha getirmişti. Hekim kendisini bir daha uzun boylu muayene etmiş, ağrısının daha bir ay kadar gittikçe azalarak yürü süreceğini söylemişti. Bu durum karşısında Pamukçulu Osman Pehlivan köyüne döndü. Belinin ağrısı iyice geçmeden idmanlarına da başlayamazdı. Sonra da eski kıvamını bulabilmek için belki 1-2 ay çalışması gerekirdi. O zaman yağmurlar da başlayacak, deli ormandaki güreş mevsimi sona ermiş bulunacaktı.

Belinin ağrısı gitgide azalıyordu ama iyice geçmesi için 1,5 ay beklemesi gerekti. Güreş meraklıları yeni parlamaya başlamış olan bu genç pehlivanın birdenbire ortadan kaybolmasını türlü şekillerde izah edebiliyorlardı. İşin doğrusunu pek az kişi biliyordu ya, büyük çoğunluk ise o güreş sonunda Vidinli Hasan pehlivanın yenilmiş olmasına rağmen Pamukçulu Osman pehlivanı ezmiş bulunacağına inanıyordu. Hele güreşi seyretmiş bulunanlar bunu hiç çekinmeden de ileri sürüyorlardı.

Bu işe de hiç şaşmamak gerekir arkadaşlar. Pamukçulu Osman Pehlivan, Vidinli Hasan Pehlivan'ın ezdiği ne ilk pehlivandır ne de son pehlivan olacaktır. Hasan Pehlivan'ın adeti budur. Bir pehlivanın yetişmekte olduğunu, yarın da kendisine rakip kesileceğini hissetti mi, ne yapar yapar onu ezer. Pamukçulu da onun son kurbanıdır zaten. Öyle olmadı mı?

0: Pamukçulu'nun hiçbir yerde görünmemesi, ondan hiçbir haber alınmaması da bu rivayetleri iyiden iyiye kuvvetlendirmiş bulunuyordu. Aradan hemen hemen bir yıla yakın zaman geçmişti. Kırkpınar güreşlerine bir aydan az bir zaman kalmıştı. Filibe'de çarşı içindeki pehlivan kahvesi yine doluydu. Filibelilerin yakından ve çok iyi tanıdıkları Koca İdris pehlivan bu kahvelerden birinde oturmuş, kendisini çeviren hayranlarıyla yarenlik ediyordu. Daha doğrusu o konuşuyor, öbürler de kendisini hayran hayran dinliyorlardı.
1: Hani şu Pamukçulu Osman pehlivan kadar hiçbir pehlivana acımadım desem yalan söylemiş olmam. Bedinli Hasan pehlivan ona karşı son derece zalim ve insafsız davrandı. Dediğim gibi biz kendisiyle başa baş bir güreş yapacaktık. Birden araya girdi. Çekilen kurrayı da kazanıp Osman pehlivanla tuttu. 2 saatten fazla sürdü güreş. Sonunda Pamukçulu boyunduruk yediği halde ters bir boyunduruk ve dış tırpanla onu yendi ama kendisinde de hayır kalmadı. Halk bu durum karşısında Hasan pehlivanı fena yuhaladı. Hatta kendisini oldukça hırpaladı da. Ama Hasan pehlivanın böyle şeylere kulak astığı var mı? O yapmak istediğini yaptı. Kırkpınar'da kendisiyle karşılaştığımız zaman da bana durumu açık açık söyledi. Osman pehlivanı ezmiş olduğunu saklamadı. Diyorum ya, yazık oldu. Çok yazık oldu Osman pehlivana, çok.

0: Tam sözünü tamamlamıştı ki ağzı açık öylece kala kaldı. Gözleri o anda kahveye giren uzun boylu bir delikanlıya ilişti. Evet, o idi, o. Pamukçulu Osman pehlivan, ta kendisi. Aldanmasına imkan yoktu. İşte gülerek yanına yaklaşıyordu. Yalnız bir değişiklik vardı Osman pehlivanda. Önce bunun ne olduğunu anlayamadı. Ama şaşkınlığı öyle uzun sürmedi. Meselenin ne olduğunu hemen keşfetti. Pamukçulu Osman pehlivanın boyu sanki bir karış daha uzamış, en azından bir 10 okka daha almıştı. Hemen yerinden kalktı.
1: Hoş geldin Osman pehlivan.
0: Arkadaşça sarmaş dolaş oldular.
2: Hoş bulduk İdris pehlivan.
0: Kendisini kahvedekilerden de birkaçı tanımıştı.
3: Pamukçulu Osman pehlivan.
1: Evet, ta kendisi.
2: Fakat ne olmuş buna böyle?
1: Hem irileşmiş hem de boya atmış.
3: Ezilmesi ne olacak?
1: O ancak güreşirken belli olur.
0: Bu arada

0: Ya İdris pehlivan onu yanına oturtmuş, ayran ısmarlamış bulunuyordu. İki pehlivan arasındaki konuşmayı da herkes ilgiyle dinliyordu.
1: Ne zaman geldin be Osman pehlivan?
0: Bugün geldim usta. Gelince de seni aradım. Gördüğün gibi de buldum da.
1: Çok iyi yaptın. Ne oldu be sana?
0: Başıma gelenleri biliyorsun. Az kalsın bel kemiğimizi kırıyormuşuz. Üç ay acısını çektim bu Hasan pehlivanın yüzünden. Çok zalimmiş bu adam.
1: Geçti ya.
0: Evet. Çok şükür geçti. Ama geçen yılda er meydanlarından uzak kaldım. İdman tutacak vakit bulamadan güz geldi.
1: Boyat mısın?
0: Evet. Herkes bunu söylüyor. Kısmetimle kantara çıktım. 110 okkayı bulmuşum.
1: Maşallah. İşte şimdi asıl baş pehlivan oldun.
0: Orasını bilemem.
1: İdmana başladın mı?
0: İdmanı bırakmadım ki. Belimin ağrısı geçer geçmez başladım idmanlarıma. Bütün kışta odun kestim. Durmadan idman yaptım.
1: Çok iyi. Halbuki senin hakkında türlü sözler çıkmıştı.
0: Biliyorum. Benim de kulağıma geldi. Bu sözleri çıkaran da Hasan pehlivan. Söz de beni ezmiş. Benden artık hayır kalmamışmış.
1: Doğru. Bana bunu kendisi söyledi. Kırkpınar'dayken. Senin artık bir daha ayağına kısmet geçiremeyeceğini ileri sürdü.
0: Burada değil mi Hasan pehlivan?
1: Evet, buradadır. Yarın yapılacak ilkbahar panayır güreşlerinde onunla karşılaşacağız. İddialı bir güreşimiz olacak. Kim söyledi sana onun burada olduğunu?
0: İndiğim handa öğrendim. O da aynı yerde kalıyormuş.
1: Karşılaştın mı kendisiyle?
0: Hayır. Zaten hancıya kim olduğumu da söylemedim. Yalnız senin aldandığın bir nokta var usta.
1: Neymiş?
0: Eğer buradaki güreşlerde Hasan pehlivanla karşılaşacağını umuyorsan çok aldanıyorsun.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Çünkü bu sefer edepsizliği ben ele alacağım. Allah'ın hakkı üç değil mi? Beni ezmiş bulunduğunu durmadan ilan eden Hasan pehlivanla ben tutacağım. Öyle sanıyorum ki bunda da hakkım var. Üstelik beni ezmiş bulunduğuna göre daha rahat yener, öyle değil mi?
1: Sen bilirsin Osman pehlivan. Seni karşısında görünce bakalım ne yapacak?
0: Başka ne yapabilir ki? Yenecek. Yenmeden önce de bir daha ezmeye çalışacak.
1: Benim anladığıma göre yarın güreş meydanında epeyce cümbüş olacak desene.
0: Bütün kış hep onu düşünerek hazırlandım. Onu bulmak için ta Vidin'e kadar gittim.
1: Ne diyorsun?
0: Oradan kendisini belki burada bulabileceğimi öğrendim ve buraya geldim. Allah'a şükürler olsun ki buldum da, neyse. Hep kendimden bahsediyorum. Sen nasılsın İdris pehlivan?
1: Eskisi gibi.
0: Biliyorum. Sana da bir güreş borcum var. Belki bu borcumu da yarın öderim. Hı?
1: Seninle ne zaman olsa tutar hesaplaşırız. O kadar aceleye lüzum yok. Hani seni böyle görmek beni o kadar sevindirdi ki. Hadi beraberce yemek yiyelim ha.

İki pehlivan kahveden çıktılar. Pamukçulu Osman pehlivan, Vidinli Hasan pehlivan da ancak güreş vakti karşılaşmak kararındaydı. Ama olmadı.

0: Ertesi günü handan çıkarlarken karşılaştılar. İkisinin de kısmet zembilleri ellerindeydi. Hasan pehlivan onu görünce fena şaşırdı.
1: He? Sen misin Osman pehlivan? Sen de güreşe geldin demek ha?
0: Evet. Evet Hasan pehlivan. Tuhaf şey. Aynı anda kalıyormuşuz da farkında değiliz.
1: Ortadan kaybolmuştun. Nerelerdeydin?
0: Hiç sorma. O güreşten sonra bir türlü düzelemedim gitti. Söz aramızda başaltı pehlivanlarıyla bile baş edemiyorum artık.
1: Öyle mi?
0: Çabucak kesiliyorum. Şurada burada bir iki güreş yaptım. Hepsinde de yenilince pehlivanlıktan vazgeçmeye karar verdim. Ama bu yıl dayanamadım. Şöyle bir iki yerde daha talimi deneyeceğim.
1: Buraya onun için mi geldin ha?
0: Evet. Beni ezdin ama yine de seninle karşılaşmak istiyorum.
1: Bunun kabahati sende. Pes edip bırakacaktın bana güreşi.
0: Bu sefer inat etmeyeceğim. Kesildiğimi hissedince pes edeceğim sana.
1: Sen bilirsin. İstersen etme. O zaman bana bir şey demene hakkın olmaz ha?
0: Biliyorum.

0: bir arabaya atlayarak beraberce güreş yerine gittiler. Yolda pek konuşmadılar. Fakat Pamukçulu Osman Pehlivan, Vidinli Hasan Pehlivan'ın kendisini durmadan incelemekte olduğunu hissediyordu. Bir ara...
1: Hem boy atmış hem de 5-10 hakkı almasının...
2: Hamlıktan usta. İnsan güreşi bıraktı mı hemen hakkı alıyor.
1: Doğru ama... Pek güreşi bırakmışa benzemiyorsun.
2: Birkaç güreş yaptığımı söylemiştim ya.
1: Evet, söylemiştin.
0: Güreş yerine varınca da pehlivanlar için ayrılmış bulunan yere geçtiler. Koca İdris pehlivan oradaydı. Onların beraberce geldiklerini görünce kendilerini karşıladı, onlara yer gösterdi. Pamukçuluğu tanıyan bazı pehlivanlar ona geçmiş olsun diye seslendiler. Sonra yine de herkes ortadaki büyük orta güreşlerini seyre daldı. Seyirciler arasında bulunan ve Osman pehlivanı tanıyanlar da onu uzaktan yanındakilere gösteriyorlardı.
3: Pamukçulu Osman pehlivan da gelmiş. Bakın kendisini ezmiş bulunan Hasan pehlivanla yan yana oturuyor.
2: Zavallı Osman pehlivan. Çok iyi bir pehlivan olacaktı ama talih yaver gitmedi ya. Hasan pehlivan insafsızca ezmiş onu biliyor musun? Ben olsam ona selam bile vermezdim ya. Halbuki yanına geçmiş oturuyor, adama bak ya.
0: Güreşler arka arkaya yapılıyordu. Meydana hep tanınmış usta pehlivanların çıkmakta oluşu, çok güzel güreşler yapılmakta bulunuşunu büyük kalabalığı zaman zaman coşturuyordu.

Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım Pamukçulu Osman pehlivanı ezen Hasan pehlivan Pamukçulu'ya karşı ne yapacak? Veya şöyle de denilebilir, Osman pehlivan Hasan pehlivana karşı ne yapacak? Bunu bir sonraki programda birlikte öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Talül Büşra. Abdullah Bıyıklıoğlu. Talül Büşra.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu dersimizde vezin, mizan, yani tartı, aynı şekilde amellerin tartılması, sırat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Havz-ı Kevser'i ve şefaatinden bahsedeceğiz. Yine Musannif Hazretleri tartı hakkında dedi ki وَمِسْلُ هَذَا الْوَزْنُ وَالْمِيزَانِ. Nasıl önceki saydıklarımız, daha önceki derslerimizde saydığımız kıyamet alametleridir, kıyamette olan olaylardır. Onları bahsetmiştik. İşte kulların kitaplarını alması, amel defterlerini alması, hesaba çekilmeleri. Bunlara inanmak vaciptir demiştik. Aynı şekilde bunlar gibidir. Kulların amellerinin tartılması. وَمِثْلُ اَخْذِ الْعِبَادِ اَصْصُحُفْ فِي الْوُجُوبِ السَّمْعِ. Yani sem'an vacip olması, kulun inanmasının vacip olması konusunda aynı kulların amel defterlerini alması gibi vaciptir. Veznu ef'alil ibad vel mizan. Kulların amellerinin tartılması ve aynı şekilde tartının bulunması. Tabi ve huve mizanun vahidun alel racih. Racih görüşe göre tartı bir tane vardır. Lehu kasabetun ve umudun ve kefetani. Kendisinin iki kefesinin nasıl olduğu, ortasında bir direk, yanlarında da iki tane kefesi vardır. Tabi kullu vahidetun minhuma evsa'u min tibaki sema'i vel ardı. O iki kefe yer ve gökyüzünden daha büyüktür. Her biri yer ve gökyüzünden daha büyüktür. Tabi kulların amellerinin tartılacağına delil nedir? Ve yedullu alel vezni kavluhu ta'ala. Buna delalet Kur'an-ı Kerim'den Allah-u Teala ayet-i kerimede, yani veznin ve mizanın olduğuna dair ayet-i kerimelerde bunu bildirmiştir. Estaizu billah. Yani o günde, kıyamet gününde, yani kulların amellerinin tartılması haktır. Ve neda'ul mevazinel kiste li yevmil kıyame. O amelleri kıyamet gününde o adalet tartısına, yani adaletli tartıya koyacağız diye Allah-u Teala ayet-i kerimede buyurmuştur. Yine başka bir ayet-i kerimede femen fekulet mevazinuhu. Kimin tartısı ağır gelirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Onlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Kimin amelleri hafif gelirse, günahları daha çok gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. Onlar nefsini hüsrana uğratanlardır diye Allah-u Teala ayet-i kerimede buyurmuştur. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerden anlaşılan hem veznin, yani amellerin tartılmasının, hem de mizanın bulunmasıdır, tartının bulunmasıdır. Buradaki mevazin veya vezin diye kullanmamız, tabi bu Arapça gramer bakımından mevazin diye söyledik, tartılar diye. Normalde bir tane tartı var. Burada mevazin diye cemi kullanmamız, yani birçok tartı varmış gibi kullanmamız litta'zimi, tazım içindir. Yani bu olayın, amellerin tartıda tartılmasının tazimi için cemi zikredilmiştir. Yoksa tartı bir tanedir. Ennehu mizanun vahidun li cemi'il umem ve li cemi'il amel. Bütün ameller için ve bütün ümmetler için tek bir tartı vardır. وَقَدْ بَلَغَتْ اَحَاد۪يثُهُ مَبْلَغَتْ tevatur. Bu konudaki hadisler tevatur derecesine, yani inkar edilmeyecek dereceye ulaşmıştır. فَيَجِبُ الْا۪يمَانُ بِه۪ وَنُمْسِكْ عَنْ تَع۪ينِ حَق۪يكَت۪ي. Tabi biz bu konuda diyoruz ki asıl olan tartının olmasına ve kulların amellerinin tartılacağına inanmaktır. Yani bizim asıl mükellef olduğumuz konu budur. Bunun daha teferruatını bilmekle

mükellef değiliz. Mükellef olduğumuz bunun aslının yani tartının ve amellerin tartılacağını inanmamızdır. Vacip olan, kula vacip olan, mükellef olduğu konu budur. Tabi Musannif Hazretleri وَلَا يَكُنُ الْوَزْنُ ف۪ي حَقِّ كُلِّ اَحَدٍ. Tabi biz önceki derslerimizde de söylemiştik. Herkes hesaba çekilmeyecek. Enbiyalar, sıddıklar, şuhedalar ve aynı zamanda hesapsız bir şekilde cennete girecekler var diye söylemiştik. Burada da hesap olmayanların aynı şekilde tartıları da olmayacak. Yani onların amelleri de tartılmayacak. لِأَنَّهُ لَا يَكُنُ لِلْاَنْبِيَا وَالْمَلَائِكَ. Çünkü peygamberler, melekler ve men yedhulul cennete bi gayri hisabin. Çünkü peygamberler, melekler ve cennete hesapsız bir şekilde girecek olanlar, onlar hesapsız gireceği için dolayısıyla herhangi bir tartı da söz konusu değildir haklarında. Çünkü fe innehu fer'ul hisab. Amellerin tartılması hesaptan, yani hesabın olmasına bağlıdır. Dolayısıyla hesabı olmayanlar, peygamberler, melekler ve hesapsız bir şekilde cennete girecek kişiler hesap olmadığı için dolayısıyla amellerinin tartılması da söz konusu değildir. وَلَا مَانِعَ مِنْ وَزْنِ سَيِّئَاتِ الْكُفَّارِ لِيُجَازُوا عَلَيْهَا بِالْعِقَابِ. Aynı şekilde kafirlerin amellerinin tartılmasından da herhangi bir mani yoktur. Onların da amelleri tartılacak ki karşılıklarını yapmış oldukları kötü fiillerin karşılıklarını alsınlar diye. فَقَوْلُهُ تَعَالَى ki اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuş. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Onlar için kıyamette bir tartı olmayacaktır, vezin olmayacaktır buyurmuş bir ayet-i kerimede. Tabi bu ayet-i kerimeden zahiren anlaşılan sanki onların amelleri tartılmayacak gibi. Ama müfessirler bu konuda demişler ki bu ayet-i kerimenin manası şudur. مَانَاهُ لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا نَافِعًا. Onlara menfaat verici bir tartı yoktur. Yoksa amelleri tartılacak. Amelleri tartılacak ama menfaat verecek mi? Hayır. Çünkü tartıldığı zaman her zaman küfür bulunduğu için kötü amelleri yani küfür her şeye ağır gelecek. Dolayısıyla amelleri tartılacak ama menfaatli olmayacak. Tabii bunun dışında peki ameller tartılacak ama ameller nasıl tartılacak? Musannif Hazretleri de buna da değindi. Dedi ki fetuzenul kutub evil a'yan. Ya kulların amellerinin yazılmış olduğu defterler tartılır. İyilik ve kötülük olarak hangisi ağır gelirse veya da ikinci bir görüş olaraktan bunlar yani kişinin amelleri bir insan suretinde bir kalıp suretinde ameller yaratılır onlar teraziye konulur. Dolayısıyla bu konu hakkında da ihtilaf var. Musannif Hazretleri de dedi ki eşara bizelike ila ihtilafil ulema fil mevzun. Yani tartılan ne? Vezin. Peki tartılan ne? Vezin var, mevazin var ama ne tartılacak? فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ اِلَى اَنَّ الْمَوْزُونَ الْكُتُبُ اَلَّتِي اِشْتَمَلَتْ عَلَى اَعْمَالِ الْعِبَادِ بِنَاءً عَلَى اَنَّ الْحَسَنَاتِ مُمَيَّزَةٌ بِكِتَابٍ وَسَيِّئَاتٍ بِآخَرٍ. Müfessirler demişler ki tartılan kitaplardır. Kulların amellerinin yazılı olduğu kitaplar. İyilikleri yazan kitap bir kitap, kötülükleri yazan ayrı bir kitap. İkisi ayrı kefelere konulurlar. Dolayısıyla hangisi ağır gelirse ona göre sonucu belirlenir. İkinci bir görüş ise ve zehebe ba'duhum ila enel mevzun a'yanul amal. Demişler ki kitaplar değil tartılanlar amellerin zatlarıdır. Nasıl? Fe tusavvarul amal es-saliha. Salih ameller surete büründürülür. Nasıl bir suret? Bir suretin hasenetin nuraniyetin. Nurani bir surete. Thumma tutrah fi kefetin nur ve hiyel yumna el muaddelil hasenat. Hasenatları tartmak için hazırlanan sağ kefeye konulur. فَتُثْقَلُ بِفَضْلِ اللّٰهِ Allah Teala'nın fazlı keremiyle sevaplar ağır gelir. وَتُصَوَّرُ الْاَعْمَالِ اَسْسَيِّئَ Kötü ameller ise bir suretin kabihatin zulmaniyetin zulmani bir surette tasvir edilir. ثُمَّ تُطْرَحُ ف۪ي كَفَةِ الظُّلْمَ O siyah olan kefeye konulur. وَهِيَ الشِّمَالِ الْمُعَدَّلِ السَّيِّئَاتِ Tabi bu da sol kefedir. فَتَخِفْ ve hafif gelir. Yani ağır gelen taraf iyi ameller. Teraziyi aşağı doğru çeker. Kötü olan ameller yukarı çıkar. Dolayısıyla ağır gelen hangisi ise ona göre cennete veya cehenneme. Tabii kötü ameller ağır geldiği zaman da iman bulunduğu müddetçe yine cehenneme girebilir. Allah-u Teala'nın bu rahmetiyle alakalıdır. İster azap eder, kötülükler ağır geldiği zaman eğer küfür yoksa müminse ona azap eder. Azap bittikten sonra yani işlemiş olduğu günahların cezasını çektikten sonra tekrar cennete gider. Eğer kafirse, günahları ağır gelmişse ki
küfür olduğu müddetçe günah

akıllara ağır gelecek. Dolayısıyla ebediyen cehenneme gidecektir. Onun için diyoruz ki bu konuda iki görüş var. Yani kitapların tartılması, amellerin tartılması, ya yazılı olan kitaplar tartılacak, iyilikler bir defterde, kötülükler başka bir defterde, ikisi tartılacak. Hangisi ağır gelir, hangisi hafif gelir, ona göre sonuç belli olacak. Diğeri ise aynı şekilde amellerin suret şeklinde, yani güzel veya kötü bir surette yaratılıp bir zat şeklinde yaratılmaları, yaratıldıktan sonra onların tartılmaları diye iki ayrı görüşte belirtmişler. Tabii deminden de söylediğimiz üzere dedik ağır gelenler, ağır gelenden maksat tartıda normal adet olan ağır gelen aşağı çeker. Hafif gelen taraf yukarı doğru kalkar. Yani iyiliklerin ağır gelmesi demek terazide iyiliklerin konulduğu tarafın aşağı doğru çekip kötülüklerin konulduğu tarafın yukarı doğru kalkması demek. Bu adeten böyledir. Birçok kişi de bunun, yani kıyametteki terazinin de bu vasıf üzerine olduğunu söylemişler. Ama tabii burada da ihtilaf etmişler. Bazı ulema da demişler ki yok, dünyadaki mu'tat olanın, yani adetin tam tersi. İyi olan, yani dünyada ağır olan aşağı basıp hafif olan yukarı çıkar. Ama ahiretteki tartı tam tersidir diyenler de var. İyi olan, ağır gelen yukarı çıkacak. Kötü olup, yani hafif gelen aşağı inecek diye söylenmiştir. Tabii yine Musannif Hazretleri diğer bir konu sırat konusundan bahsetti. Dedi ki keze sıratu fel ibadu muhtelif. Sırat konusunda da kullar muhteliftir. Mururuhum fesalifun ve muntelif. Yani o sırat köprüsünü geçme konusunda. Bazıları hızlı bir şekilde, salim bir şekilde herhangi bir şey olmadan geçer. Bazıları ise orada helak olur diye Musannif Hazretleri bildirdi. Tabii sırat, ahirette sıratın bulunduğuna iman etmenin hükmüne. Ey sırat mislül mezkur min ahzil ibad es-suhuf vel vezin vel mizan fil vücubi sema'i. Önceki zikrettiğimiz konular gibi vezin, mizan, yani tartı ve amellerin tartılmasının bulunduğuna itikad etmemizin vacip olduğu gibi aynı şekilde sıratın bulunduğuna da itikad etmemiz vaciptir. Peki sırat nedir? Sırat cisrun memdudun, uzun bir köprü. Ala metni cehennem, cehennemin üzerinde bulunan uzun bir köprü. Yeriduhu el evveluna vel ahirun hattel kuffar. Kafirler dahi bütün herkesin üzerinden geçmiş olduğu köprü. Hilafen lil Halimi, tabi bu konuda İmam Halimi hilaf etmiş. Demiş ki hayfü vehebe ila ennehum la yemurrun aleyhi. Yani kafirler onun üzerinden geçmezler. Dolayısıyla İmam Halimi'ye göre kafirler direkt cehenneme gidecekler. Sırattan geçmeden direkt hesaptan sonra cehenneme atılırlar diye söylemiş. Ve leallehu erade et taifetelleti turma fi cehennem minel mevkif bila sıratin. Yani sırattan geçmek için bazıları direkt mevkiften cehenneme atılacak. Onun için İmam Halimi de demiş ki yani herkes buradan geçmiş. Kafirler direkt hesaptan sonra oradan atılırlar diye söylemiş. Peki sırattan geçecekler kimler var? Hesapta istisna ettiklerimiz vardı. Peygamberleri istisna etmiştik, melekleri istisna etmiştik. Ve aynı şekilde hesapsız bir şekilde cennete girecekler vardı. Onları istisna etmiştik. Dolayısıyla dedik ki hesabı olmadıkları için, yani onlara hesaba çekilmeyecekleri için aynı şekilde onların amelleri de tartılmaz diye söylemiştik. Peki sırattan geçecekler mi? Ve şemile mâ zükira, zikrettiğimiz sırat kapsadı ennebiyyine ve sıddıkîn ve men yedhulül cennete bi gayri hisabin. Onlar da aynı şekilde sırattan geçecekler. Yani bu sırattan geçme konusunda istisna yok. Ve kulluhum sakitune illel enbiya. Sırattan geçen herkes sessiz bir şekilde, ama sadece peygamberler hariç. Onlar feyekulune Allahümme sellim sellim. Allah'ım bizi sağ salim ulaştır diye dua ederek geçecek. Kemâ fis sahih. Ki sahih hadiste de böyle geçmiştir. Ve fi ba'dir rivayet. Şimdi sırat köprüsünden bahsettik. Bizim iman etmemiz gereken ahirette sıratın, yani sırat köprüsünün bulunması. Peki sıratın bulunmasından maksat, bu köprünün özellikleri nedir? Vasıfları nelerdir? İşte bazı rivayetlerde kılıçtan keskin, kıldan ince olarak geçiyor. Bunlara itikad etmemiz konusunda bizim mükellef olduğumuz sadece sırat dediğimiz, ahirette sıratın bulunması, yani sırat köprüsünün bulunması. Bunun dışındaki vasıfların detayına inmekle mükellef değiliz. Tabi Musannif Hazretleri yine vasıfları, yani hadislerde geçen, bize nakille ulaşan vasıflar nelerse onları da zikretti. Biz sadece bilmemiz gereken sıratın vacip olduğu, yani sırata inanmamız, inkar etmememiz gerekir. Dolayısıyla sırat köprüsünün bulunduğuna itikad edeceğiz. Ama detayları hakkında bilgimiz olmasa dahi bu teklifi, yani

mükellef olmamıza zarar verecek bir durum değil. Mükellefliğimiz sadece Sırat Köprüsü'nün inanmanın vacip olduğunu bilmek. Peki bazı rivayetlerde Sırat'ın vasfıyla alakalı, Sırat Köprüsü'nün vasfıyla alakalı şöyle şeyler gelmiş. Ennehu edakku mineşşa'rati, kıldan daha ince, ve ahadde mineşseyfi, kılıçtan daha keskin diye söylenmiş. Ki ve huvel meşhur, meşhur görüşte budur. Ve nazaa fi zalike el İz bin Abdüsselam ve Şeyh el Karrafi ve gayruhuma. Bu konuda İz bin Abdüsselam, İmam Karrafi, bunlar tartışmışlar. Kelbedri Zerkeşi, İmam Zerkeşi gibi. Yani bu konu hakkında demişler ki ve ala fardı sıhhati zalike. Yani böyle bir şey olsa bile, hani bazı rivayetlerde böyle gelmiş, hadi bunun sahih olduğunu kabul edelim bu rivayetlerin, yine bile bu fehuve mahmulun ala gayri zahirihi. Biz bunun direkt zahirini almayız. Rivayetlerde yani saçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu gelse bile biz zahirini almayız. Ne yaparız? Yüevvel bi ennehu kinayetin an şiddetil meşakka. Bu Sırat Köprüsü'nün ne kadar meşakkatli olduğunu bildirmektedir diye tevil ederiz demişlerdir. Dolayısıyla böyle tevil ettiğimiz durumda فَلَا يُنَافِي مَا وَرَدَ مِنَ الْاَحَادِثِ دَالَّ عَلَى قِيَامِ الْمَلَائِكَ عَلَى جَنْبَيْهِ وَكَوْنِ الْكَلَالِبْ ف۪يهِ. Dolayısıyla böyle tevil ettiğimiz zaman bazı rivayetlerde de şöyle geliyor çünkü. Yani Sırat Köprüsü'nün kenarlarında melekler olacak. Aynı şekilde Sırat Köprüsü'nün kenarlarında melekler olacak. Alt taraflarda da çengeller olacak. Oradan geçenleri alacaklar diye. Eğer biz kıldan ince, kılıçtan keskin dersek, bu sefer meleklerin duracakları yer veya çengellerin bulunacakları yer bir nevi yokmuş gibi görülür. Onun için biz eğer İmam Karrafi'nin, Bedreddin Ezzerkeşi'nin dediği gibi böyle tevil edersek, yani kıldan ince, kılıçtan keskin manasını, yani sırat çok meşakkatlidir bu manaya tevil edersek, dolayısıyla diğer rivayetlerde gelen kenarlarında meleklerin bekleyeceği ve aynı şekilde çengellerin bulunacağı rivayetlerle de örtüşmüş olur. Dolayısıyla birbirine herhangi bir zıtlık söz konusu olmaz. Peki İmam Karrafi Hazretleri buna biraz daha ziyade etti. Dedi ki وَالصَّحِيْهْ اَنَّهُ عَرِيدٌ وَف۪يهِ طَر۪يكَانِ. Yani Sırat Köprüsü geniştir ve iki yol vardır. يُمْنَا وَيُسْرَى. Bir sağ, bir sol. فَاَهْلُ السَّعَادَ يُسْلَكُ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِنِ. Yani saadet ehli müminler cennete girecekler. Sağ taraftan giderler. Ve ehlü şakave, şakî olanlar ise, cehenneme gidecekler ise, yesluku bihim zâteş şimal, o köprünün sol tarafından giderler. Ve fîhi takatun, kullu takatin tenfuzu ilâ tabakatin min tabakati cehennem. Tabi o sol taraftan gidenler için yolun her birinde pencereler vardır. Onlar cehenneme açılıyor. Dolayısıyla gittikleri sol tarafta herkes gideceği bölüm cehennemde hangisi ise o camlardan, yani açık olan pencere gibi olan yerlerden gideceği yere, cehenneme gider. Bir de bunun dışında yine bahsedeceğimiz bazıları bu Sırat Köprüsü ile alakalı yine vasıflarken şöyle demişler. İnnehu yedukku ve yettesya, o bazen daralır bazen genişler. Bi hasebi dikin nur ve intişarihi. Başka bir görüş olarak, yani Sırat Köprüsü bazen daralır bazen genişler. Yani her zaman geniştir veya her zaman dardır diyemeyiz demişler. Fa ardu sirati kulli vahidin bi kadri intişari nurihi. Bütün herkesin Sırat Köprüsü'nden geçerken yürüdüğü yolun genişlemesi nuru miktarıncadır. Nuru ne kadarsa genişlik de o kadardır. Fe inne nura kulli insanin la yetaattahu ila gayrihi. Peki herkes Sırat Köprüsü'nden geçecek. Dolayısıyla herkes aynı anda yürüdüğünde birinin nuru geniş olduğu zaman diğeri de o nurun içinde bulunabilir mi? O genişlikte yürüyebilir mi? Hayır. Fe inne nura kulle insan la yetaattahu ila gayrihi. Herkes kendi nuruna göre yürüyecek. Fe la yemşi ahadun fi nuri ahadin. Hiç kimse hiç kimsenin nurunda, yani genişliğinde yürüyemeyecek. Ve min huna kana dakikan fi hakki kavmin ve aridan fi hakki aharin. Dolayısıyla bu tevile göre demek ki Sırat Köprüsü bazılarına göre gerçekten kıldan ince, kılıçtan keskin olacak nuruna kadarsa. Bazılarına göre de çok geniş olacak. Ve tuluhu 3000 sene. Tabi rivayet edildiğine göre 3000 sene sürecek Sırat Köprüsü. Elfun su'ud ve elfun hubut ve elfun istiva. Yani 1000 sene yükseliş, tırmanış, 1000 sene düz yürüyüş ve 1000 sene de iniş olarak 3000 sene sürecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yudrabu Sırat

üstüne vahrani cehennem, yani cehennemin sırtına Sırat köprüsü kurulacak. Fe ekunu ene ve ümmeti evvele men yecuzuhu. Ben ve ümmetim onu ilk geçenlerden olacağız diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Tabi yine aynı şekilde vasıflarlarken dediler ki ve Cibril fi evvelihi ve Mikail fi vasatihi. Sırat köprüsünün başında Cebrail Aleyhisselam, ortasında Mikail Aleyhisselam olacak. Yes'elani nase am ömrihim fima efnevhu. Yani ömürlerini nerede harcadıklarını orada da soracaklar insanlara. Ve an şebabihim fima eblevhu ve an

0: ماذا عملوا به. Yani gençliklerini nerede harcadıklarını, ilimlerini, o ilimleriyle amel etmişler mi etmemişler mi, bunları soracaklar. Ve fi hafiyeteyhi kelalib muallika me'mura te'hudü men umirat bihi. Aynı şekilde o Sırat Köprüsü'nün kenarlarında da çengeller olacak. Kimin alınmasını emretmişse Allah-u Teala, onları da o çengeller alacaklar. Fela ibadu muhtelifun mururuhum. Peki Sırat Köprüsü geçerken insanların durumu nasıl olacak? İnsanların oraya geçme durumları muhtelif. Yani herkes kendine göre. İza alimte enne sırata vacibun. Dolayısıyla biz bildik ki artık sırata inanmak, itikad etmek sıratın bulunduğuna dair vaciptir. Fa'lem ennel ibade mutefavitetun mururuhum aleyhi. Tabi insanların dolayısıyla sırat varsa geçişleri de muhteliftir. Herkes ameline göre. Fi sur'atin necati ve ademiha. Feleysu fil murur aleyhi ala haddin seva. Dolayısıyla herkes o köprünün üzerinde eşit şekilde olmayacak. Herkes ameline göre değişik şekillerde olacak. Peki değişik şekillerde olacak kaç çeşit insan olacak burada? Burada 3 çeşit insan olacak. Kimisi Sırat Köprüsü'nü geçip cennete gidecek. Kimisi Sırat Köprüsü'nü geçemeyecek, cehenneme düşecek ama günahları miktarınca. Bu da imanı olanlar. Günahları ağır gelmiş ama iman var. Dolayısıyla iman etmiş ama günahları ağır gelmiş hesapta, terazide. Dolayısıyla bunlar da tabii Allah-u Teala eğer azap etmek isterse düşecekler. Günahları miktarınca cezalarını çektikten sonra daha sonra çıkıp cennete. Üçüncüsü ise kafirler. Bunlar ise düşecekler ve ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Peki ve tefavutuhum fil murur bi hasebi tefavutuhum fil iarat an hurmetillahi taala. Peki bu geçişin hızlı olması, yavaş olması, hani geçenlerin bazıları emekleyerek gidecek. Bazıları koşarak, bazıları yürüyerek, bazıları hızlı, bu yarış atları gibi çok hızlı bir şekilde. Yani hızları hep değişecek. Bunlar neye göre değişecek? Diyor ki bunların değişmeleri bi hasebi tefavutihim fil iaradi an hurimatillahi teala, Allah Teala'nın haram kıldığı şeylerden yüz çevirmelerine nazaran değişecekler. Nasıl femen kane minhum esra'u iaradan amma harramallah kane esra mururan fi zalikel yevm. Kim ki Allah Teala'nın haram kıldıklarından hızlı bir şekilde yüz çevirirse, hani haram kıldığına belli bir müddet uyup daha sonra yüz çevirme değil de haram kıldığını, yani haram olduğunu öğrenir öğrenmez direkt ondan yüz çevirirse, dolayısıyla hızlı bir şekilde Sırat Köprüsü'nden geçişte o kadar hızlı olacak. Peki kulların Sırat Köprüsü'nden geçmesinin hikmeti nedir? Yani Sırat Köprüsü'nün hikmeti ne? Vel hikmetu fi mururihim ale's-sirat zuhurun necati minennar. Yani ateşten kurtuluşun ortaya çıkması. Kim Sırat Köprüsü'nü geçerse ateşten kurtulmuş olacak. Ve en yetahassara el kufrar bi fevzil mu'minine ba'de iştirakihim fil murur. Dolayısıyla hem oradan kurtulan cennete gidecek ve kafirler de oradan kurtulanlara karşı bir nedamet. Yani onlar da bir pişmanlık duysunlar diye. Sırat Köprüsü'nün hikmeti budur. Yani kurtulanların cennete gitmesi ve kafirlerin o kurtulanları görüp aynı şekilde onların da bir pişman olması, dünyadayken yaptıklarını pişman olması vardır. Sırat Köprüsü'nün hikmeti de budur. Bu dersimizde sırat, mizan, vezin, bunların inanmanın vacip olduğunu söyledik. Dolayısıyla bunlara inanmanın vasıflarla değil de detayları değil, mükellef olduğumuz konu bunların bulunmasıyla alakalı. Yani sıratın, öbür dünyada Sırat Köprüsü'nün bulunduğu, tartının bulunduğu ve aynı şekilde amellerin tartıldığı, hesap olacağı, bunlara inanmak vacip. Detaylarıyla mükellef değiliz. Bilinmesi iyidir ama bilinmemesi ise herhangi bir zarar vermez. Sonraki dersimizde cennet, cehennem ve bunlardan bahsedeceğiz. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Talül Büşra Abdullah Bıyıklıoğlu Talül Büşra

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Rabbimizin Habibi, gönlümüzün tabibi Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın övüp de yarattığı aziz bir insandı. Kainatın sahibi onu her zaman el üstünde tuttu. Diğer peygamberleri sadece bir kavme gönderdiği halde onu bütün insanlığa rehber kıldı. Önceki peygamberler ya sadece nebi veya sadece resul oldukları halde Allah Teala ona her iki rütbeyi birden verdi ve kendisine bu sıfatlarla hitap etti. Kullarını da sakın ha adıyla çağırmak suretiyle ona saygısızlık etmeyiniz. Kendisine tıpkı benim gibi ya Resulallah, ya Nebiyallah şeklinde hitap ediniz diye uyardı. O son peygamberdir. Artık yeryüzüne bir daha peygamber gelmeyecektir buyurdu. Kısacası o peygamberler şahı hiçbir varlığın sahip olmadığı üstünlüklere sahipti. Cenab-ı Mevla onun yâri ve yardımcısı oldu. Habibini düşmanları karşısında yalnız bırakmadı. Kendini bilmezlerin onu küçük düşürmesine izin vermedi. Ashab-ı kiram, Peygamberler Sultanı Efendimiz'e bazen "Bize kulak ver, bizi gözet, acele etme de iyi anlayalım" anlamında Arapça olarak ra'ina diye hitap ederlerdi. Bu kelime Yahudi dilinde de vardı. Onlar bu ifadeyi "dinle, az sözü dinlenmez herif" gibi manalarda alay gibi kullanırlar ve kainatın efendisiyle konuşurken bu kelimeyi "bizim çobanımız" anlamına gelecek şekilde telaffuz ederler, sonra da kıs kıs gülerlerdi. Allah Teala bu haddini bilmezlerin Resulullah'ı hafife almalarına razı olmadı. Resul-i Ekrem'le eğlenmesine fırsat vermemek için müminlerin ona ra'ina diye hitap etmelerini yasakladı ve bu ifade yerine aynı anlama gelen unzurna kelimesini kullanmalarını emretti. Zira o peygamber alemlere rahmet olarak yaratılmıştı. Ben insanım diyen hiçbir ferdin o en büyük insana saygıda kusur etmemesi gerekirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz, Medine'li Müslümanların önde gelenlerinden biri olan Sa'd İbni Muaz'a çok değer verirdi muhterem dinleyiciler. Hatta bir defasında Sa'd huzuruna gelirken, yanında bulunan Ensar-ı Kiram'a, "Efendiniz veya hayırınız için ayağa kalkınız" buyurmuştu. Sa'd'ın bir özelliği de Yahudilerin dilini bilmesiydi. Bir gün bu lanetlilerin kainatın efendisi hakkında anlattığımız şekilde alaylı bir dil kullandıklarını duyunca öfkelendi. "Şayet Resulullah'a bir daha böyle seslendiğinizi duyarsam boynunuzu koparırım" diye kükredi. Alemlere rahmet olan o peygamber-i zişana saygısızlık edilmesine Allah da müminler de razı olmazdı. Mekke ile Yemen arasında yaşayan Necran Hristiyanları hicretin 10. yılında 60 kişilik bir heyetle Medine'ye geldiler. Peygamberin huzuruna varmadan önce sefer elbiselerini çıkarıp ipekli elbiselerini, etekleri sırmalı cübbelerini giydiler, altın yüzüklerini taktılar. Bir deptebe içinde Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkıp selam verdiler. Peygamber aleyhisselam bu gururlu insanların selamını almadı. Ertesi gün Hazreti Ali'nin tavsiyesi üzerine o süslü elbiselerini çıkarıp sade bir kıyafetle huzura geldiklerinde Nebi-i Muhterem onların selamını aldı ve kendilerine yer gösterdi. Aralarında Hristiyanlığı iyi bilen alimlerin de bulunduğu bu heyet

İslamiyet'e davet etti. Onlar, biz eskiden Müslüman olmuşuzdur diyerek dinlerine bağlı olduklarını söylediler. Sonra da Hazreti Peygamber'e, sen bizim büyüğümüze hakaret ediyormuşsun diye sitem ettiler. Resul-i Ekrem'le aralarında şöyle bir konuşma geçti. Sizin büyüğünüz kim? Meryem oğlu İsa, sen onun Allah'ın kulu olduğunu söylüyor musun? Evet, o Allah'ın hem kulu hem de Resulüdür. Hayır, o ilahtır. Onun gibi babasız olarak yaratılan bir başkası da yoktur. Eğer ona insandır diyorsan, babasının kim olduğunu söyle. Resul-i Ekrem adeti üzere bu soruya hemen cevap vermedi. Onun açığını yakaladıklarını zanneden Necranlılar, eğer peygambersen İsa hakkında bildiklerini söyle, biz de kalkıp gidelim diye dayattılar. Resul-i Ekrem onlara bizzat cevap vermeyeceğini, Cenab-ı Hakk'ın göndereceği cevabı kendilerine ileteceğini söyledi. Derken beklenen cevap geldi. Ali İmran suresinin ilk 64 ayeti her şeyi açıklıyordu. Özetle bu ayetlerde ilahi vahyin hedefleri ve maksatları çiziliyor, Kur'an'ın tıpkı Tevrat ve İncil gibi insanları doğru yola iletmek için geldiği, Allah'ın da dinin de bir olduğu belirtiliyor, inanmış adamın özelliği ortaya konuyor, Hazreti Meryem ve ailesi tanıtılıyor, onun iffetli bir hanım olduğu belirtiliyor, Hazreti İsa'nın Hazreti Adem gibi babasız dünyaya gelişi anlatılıyor, onun da Allah'ın birliğini ortaya koyduğu pekiştiriliyor ve bu konularda İncil'lerde bulunmayan geniş bilgiler veriliyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, hidayet erişmeyince gönüller yeşermez değil mi? Necranların kalbi hidayet güneşine kapalıydı. Onca ayet karşısında kılları kıpırdamadı. Gönüllerindeki buzlar çözülmedi. Üstelik Resul-i Ekrem'e direnmeye kalktılar. Allah'ın birliğini ısrarla inkar ettiler. Doğru yol bizim yolumuzdur diye dayattılar. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam aynı surenin 61. ayetini uygulamaya koydu. Onları mübahaleye, yani bu konuda kim haksızlık ediyorsa lanetleşmeye davet etti. Madem ki bu gerçekleri öğrendikten sonra onları kabul etmeyip benimle tartışmaya kalkışıyorsunuz, öyleyse oğullarımızı, kadınlarımızı, kendimizi ortaya koyalım, hangimiz yalancı isek Allah'ın laneti onun üzerine olsun diye dua edelim dedi. Necranlılar tartışmayı kesiverdiler. Hele aramıza bir konuşalım, sonra gerekeni yaparız diyerek oradan ayrıldılar. Resul-i Ekrem'in tavırlarını dikkatle izleyen Hristiyan bilginleri, bu zatın peygamber olduğu anlaşılıyor. Eğer gerçekten peygamberse ve bize beddua ederse, yeryüzünde bir tane bile Hristiyan kalmaz. Şimdiye kadar bir peygamberle lanetleşip de küçükleri büyümüş, büyükleri sağ kalmış bir millet yoktur. En iyisi onunla barış yapıp memleketimize geri dönmektir, dediler. Ertesi sabah Allah'ın Resulü yanına sevgili kızı Hazreti Fatıma'yı, damadı Hazreti Ali'yi, torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i alarak mübahale yapmak üzere meydana çıktı. İşin ciddiyetini kavrayan Necranlılar büyük bir korkuya kapıldılar. Lanetleşmekten vazgeçtiklerini belirttiler. Müslümanlığı kabul etmeyeceklerini ama Resul-i Ekrem'in ileri süreceği diğer şartları kabul edeceklerini, istenen maddi tazminatı, yani cizyeyi ödeyeceklerini söylediler. Hazreti Peygamber onları mutlaka Müslüman olacaksınız diye zorlamadı. Bazı tazminatlardan başka halka iyi davranmaları, faiz alıp vermemeleri, kan davasından vaz

Sevgili peygamberi zor durumda kaldığında kainatın Rabbi onu yalnız bırakmaz, hemen imdadına yetişirdi. Bedir gazvesinde olup bitenler unutulacak gibi değildir. Müslümanlardan 3 misli kalabalık düşman ordusu gönüllerde endişe uyandırdığı zaman Resul-i Ekrem mübarek ellerini açarak kıbleye yöneldi ve "Allah'ım, bana olan vaadini gerçekleştir. Allah'ım, eğer bu bir avuç Müslüman helak olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz." diye yalvarmaya başladı. Yönünü kıbleden çevirmeden ellerini hep ileri doğru uzatarak durmadan dua etti. Ridası omuzundan sıyrılıp yere düştü. Resul-i Ekrem'in kendisine harap edercesine yalvarıp yakarması Hazreti Ebu Bekir'in yüreğini sızlattı. Ridasını yerden alıp omuzlarına koyarken kendisini daha fazla üzmemesi için yalvardı. "Rabbin sana olan vaadini yerine getirecektir," dedi. Kur'an-ı Kerim'de 1000 meleğin, 3000 meleğin, 5000 meleğin Müslümanların yardımına koştuğu haber verilmektedir. İbni Abbas'ın rivayetine göre o gün bir sahabi müşriklerden birini kovalarken bir kırbaç sesi işitti. Ses yukarıdan geliyor, biri atına "Fırda hayzum" diye sesleniyordu. O anda kovaladığı düşmanın boylu boyunca yere serildiğini, burnunun berilendiğini, yüzünün kamçı darbesiyle yarıldığını ve suratındaki çürüklerin yemyeşil bir renge dönüştüğünü gördü. Doğruca Resul-i Ekrem'in yanına gitti ve olup biteni anlattı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona gördüklerinin gerçek ve bunun semadan gelen yardımlardan biri olduğunu söyledi. Sa'd İbni Ebu Vakkas, Uhud gazvesinde Resul-i Ekrem'in yanında yiğitçe çarpışan beyaz elbiseli iki kişiden bahisle onları ne daha önce ne de bu olaydan sonra gördüğünü söyler. Bütün bunlar ve daha nice yardımlar Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ine birer ikramıdır. Muhtelif savaşlarda İslam düşmanları bile melekleri dinşik kıyafetlerde görmüşler. Onları sahabe arasında daha önce hiç görmediklerini söylemişlerdir. Bu tür fevkalade olaylar Cenab-ı Hakk'ın Resulünü ve müminleri hiçbir zaman yalnız ve yardımsız bırakmadığını ortaya koymaktadır. Şayet biz Allah'a ve Resulullah'a derin bir iman ve mükemmel bir teslimiyetle ilahi ikrama layık hale gelebilirsek, kainatın Rabbi bizim de yarimiz ve yardımcımız olacaktır.

Şüphesiz biz seni rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak Hak Kur'an'la gönderdik ayetinin muhatabı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara bir uyarıcı ve müjdeleyicidir. O hayatı boyunca nazarları hep tevhide çevirmiş, bu dünyanın başka bir alemin bekleme salonu olduğunu, insanın gerçek yurdunun ahiret yurdu olduğunu haber vermiştir. Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır buyuran Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine Allah'ın rızasını kazandıracak ameller peşinde koşmalarını tavsiye etmiş, ibadetlerle, dualarla, hayırlı amellerle kendilerini zenginleştirmelerini istemiştir. Ölümü öldürüp kabir kapısını kapamayan insanoğlunun o alemde geçer akçe olacak azık bolluğunun azabı önleyeceğini ifade eden Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. Allah'ın buyruğuna itaat eden kulu kabre koyarlar. O kişinin iyi amelleri onun çevresine sarar ve onu muhafaza altına alırlar. Ayağının ucundan azap melekleri gelirler, namaz onları karşılar. Onun yanına varmayın, o Allah için ayakta çok durmuştur, der. Melekler ölünün başı ucuna gelirler, oruç o zaman onların karşısına dikilir. Onun yanına varmayın, o Allah yolunda çok susuzluk çekti, der. Sonra

Kitap melekleri ödünün yanına gelirler. O zaman sadaka karşılarına çıkar ve ona dokunmayın, o bu eliyle çok sadaka vermiştir der. Melekler bu defa ölünün ardından gelince haç ve kasa dile gelerek onlara ona değmeyin, o Hak Teâlâ'nın yolunda çok zahmetler çekmiştir derler. O zaman melekler ölen şahsa ona bu makam mübarek olsun deyip çekilirler. Ondan sonra rahmet melekleri gelirler. Cennetten bir yatak getirip yatağa döşerler. O kişinin kabrini gözün görebildiği yere kadar genişletirler. Sonra cennetten bir kandil asarlar. O mübarek ölü ta kıyamet gününe kadar o kandilin nuruyla aydınlanır.

Sevgili dinleyicilerimiz, dinin özü olan ahlakın en zirve noktasındaki temsilcisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mutluluk sakası gibi ashabının yüreklerini huzura kandırdığı günlerin birinde her Müslümanın üzerine sadaka vermek vaciptir buyurdu. Ya Resulallah, Müslüman ya sadaka verecek bir şey bulamazsa diye sordu ashabı. Çalışsın, elinin emeğiyle kazandığını hem kendisi harcasın hem de sadaka versin diye cevap verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya çalışmaya gücü yetmezse dediler. Yardıma ihtiyacı olan masuma yardım edip onu himayesine alsın karşılığını aldılar. Böyle bir yardım etmeye de gücü yetmezse diye sorularını devam ettirince ashab, Müslümanlara iyiliği emretsin, onların iyi olmalarını istesin buyurdu Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunu yapmaya da gücü yoksa diye sorular soruları takip edince iyilik serdarı sallallahu aleyhi ve sellem, şerden kendisini korusun, başkalarına zarar vermesin, bu da onun için bir sadakadır buyurarak müminlere Allah'a giden yolda yapılacak hayırlı işlerin, güzelliklerin sonu olmadığı dersini verdi. Evet, güllerin efendisinin tarifiyle mümin koku satan gibidir. Yanında oturduğunda güzel kokudan istifade edersin, beraber yürürsen yine istifade edersin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel kokuların her daim yayılması, müminler arasında sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve barışın hakim olması için dinin takdir ettiği ve aklın güzel gördüğü her şey sadakadır buyurarak insanları iyilik yapmaya teşvik etmiş ve onları bir hayır makinesine dönüştürmüştür. Bu iyilik skalasında neler yoktur ki? Müminin kendi kovasından kardeşinin kovasına bir şey aktarmasından, insanların yüzüne tebessümle bakmaya, yol üzerindeki insanlara eziyet verici şeyleri kaldırmaktan, yol bilmeyen gariplere yol göstermeye, birine bilmediği bir şeyi tarif etmekten, elbisesinde kurumuş bir lekeyi silip eliyle kazımasına varıncaya kadar sevap vardır, buyuruyor sevgililer sevgilisi.

Ebu Derda radıyallahu anh Şam'dayken ileri yaşına rağmen bir gün fidan dikmekle meşguldü. Yanına uğrayan birisi, "Sen Hazreti Peygamber'in arkadaşı olduğun halde ağaç dikiyorsun öyle mi?" diye yaptığı işi adeta küçümseyip yadırgadı. Ebu Derda hele acele etme de Resulullah'ın bu

konuda ne dediğini bir dinle dedi ve şu hadisi nakletti. Kim bir bitki ekerse ondan insan olsun, başka bir canlı olsun, Allah'ın kullarından her kim yerse onun için sadaka olur. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden, işte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Hoşçakalınız.

0: ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Mehmet Cemalettin Uşşaki Hazretleri Edirne'de doğmuş olup doğum tarihi bilinmemektedir. Kendisi seyittir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri ilk olarak Edirne'de meşhur mutasavvıf Şeyh Mehmet Hamdi Bağdadi Hazretlerine intisap edip ilim ve edep öğrenmiştir. O zat-ı muhteremden ilim irfan tahsilinden sonra hilafet almıştır. Daha sonra Sezaiye tarikatı piri Hasan Sezai Hazretlerinin hizmetine girip seyr-i süluk ederek o zattan da Gülşeniye, Sümbüliye, Şabaniye ve Nakşibendiye kollarının icazetini almıştır. Hamdi Bağdadi'nin vefatından sonra Halvetiye ricalinden Hasan Sezai Hazretlerinin meclislerine devam etmiştir. Manevi ilimlere sahip olan bu zata talebe olup çok yüksek manevi mertebelere kavuşmuştur. 1155 miladi 1742 senesinde İstanbul'a gitmiştir. Eğri Kapı dışındaki Savaklar mevkiinde bulunan Hirami Ahmet Paşa dergahına vefat eden Muhammed Efendi'nin yerine tayin edilmiştir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri vefatına kadar bu dergahta isteyen herkese ilim ve tasavvuf yolunun edebini öğretmiştir. Zamanında kaybolmaya yüz tutan Uşşakiye tarikatını yeniden ihya ederek bu yolda çok talebe yetiştirmiştir. Bu sebeple kendisine Uşşakiye tarikatının ikinci piri unvanı verilmiştir. Yetiştirdiği talebelerden biri de meşhur Uşşaki Şeyhi Pir Selahaddin Uşşaki'dir. İslam ve tasavvuf ilminde büyük alim olan Pir-i Sani Cemalettin Uşşaki Hazretleri bu ilim deryasını insanlara aktarmak için çalışmış ve Uşşaki tarikatının yayılmasında önemli vazifeler ifa etmiştir. 1751 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri şerifleri İstanbul Ehri Kapı'daki Savaklar Mahallesi'nde bulunan Hirami Ahmet Paşa dergahının avlusundaki türbede bulunmaktadır. Şeyh Celaleddin Uşşaki Hazretlerinin bir halifesine kabiliyetli müritlerin yetiştirilmesini tavsiye ve bazı vasiyetleri hakkındaki mektup şu şekildedir. Bütün noksanlardan münezzeh ve mukaddes olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Mevla, milletin hastalarının tabibi ve son peygamberin ümmetinin illetli kullarının hekimi, salat ve selam onun üzerine olsun. Hürmetine iki cihan saadetiyle mesut ve mesrur eylesin. Kalbimizin derinliklerini zat-ı ilahisinin muhabbetiyle doldursun ve ilahi gizli sırlarını vuslat uzak eylemesin. Benim gözümün nuru, malumunuzdur ki halifelikten zahiri maksat fakirlerin terbiyesinin yükünü yüklenmektir. O taraflarda yüce tarikata talip, hakka rağbette aşıklar bulunursa, biat için telkinde bulunup nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi için gayret ve himmet edin. Özellikle manevi hizmet hususunda, suri hizmette budur ki, manevi kardeşiniz bizim derviş hıfzığının bizzat kendi ve

Alevi kardeşiniz, Seyyid Nizamettin'in annesi hususunda önem gösteriniz. İnşallah hem manevi hem de suret hususunda memuriyetle biliniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Yunus Suresi 10. ayet zümresine katılırsınız. Baki olan Allah'tır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin, derundan dualar edip elinizi öper ve hayır dualarınızı ister. Ve derviş Hıfsı da ihlasla ve özel dua edip mübarek elinizi öpüp himmetinizi bekler. Üsküdari Seyyid İbrahim Halife, Vefai Halife, Hasan Ayntabi Halife, Mahmud Halife, Süleyman Halife, Üsküdari Ali Halife, diğer Ali Halife, İmam Mahmud Halife, Ayasofyalı Muhammed Halife ve diğer dergâhtaki müritler, fakirler ve diğer dostlar hepsi dualar edip şerefli hatırınızı sorarlar. Baki dua. Fakir ve miskinlerin hizmetkarı Şeyh Seyyid Mehmet Cemalettin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bütün Müslümanların yüreğini titreten, Osmanlı'nın en mühim hassasiyetlerinden biri olarak bilinen, kutsal toprakların kutlu kafilesinden, yani Surre alayından bahsedecek, derinleşebildiğimiz ölçüde bu mana yolculuğuna iştirak edeceğiz. Şüphesiz bir gerçektir ki, Osmanlı Devleti'nin Müslüman dünyanın lideri olduğu fikrini benimsetmede, hac kafilelerini ehliyetle örgütlemesi ve hac güzergahında emniyeti büyük ölçüde temin etmesi en önemli kıstaslardır. Günümüzde uçakla birkaç saatte alınan yolları o zamanlarda, katır veya deve sırtında aşmak hiç kolay değildi. Çöllerde, güneşin verdiği hararetten ziyade, içlerindeki aşk ateşiyle kavrulan hacılar, Şam-Medine arasını 247 saatte, Medine-Mekke arasını 106

yarım saatte alıyorlardı. Gün olarak da Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında hacı adayları toplam 54 yerde konaklıyordu. Bilindiği gibi İslamiyet'in 5 şartından biri olan hac farizası, Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac, günü yetenler için farz bir ibadet olduğu kadar, aynı zamanda İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toprakları görme, o havayı teneffüs etme imkanıdır. Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu, günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa gidip de dönmemek, gelip de görmemek var diyerek çıkan insanlar, karlı dağları, kuş uçmaz, kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkesi de kısmet olmadığından ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde. Surre kelimesi Arapça bir isim olup fiil olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde muhtelif yerlerde geçmekle birlikte terim olarak ifade ettiği manayı sonradan kazanmıştır. İçine para ve altın gibi şeylerin konulup ağzı sıkıca bağlanan keseye surre denilir. Yine bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için onun bir örtüyle örtülmesine de surre denilir. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre lügatte akçe kesesine surre denilir. Mali ıslahatların olan bu kelime yarım yüke yani 50 bin akçeye verilen isimdir. Maaş ve muhasebe icmallerinde de kullanılırdı. Surre aynı zamanda da hediye anlamında da kullanılmıştır. Kısaca bugün bütün Türkçe kelimelerde hemen hep aynı anlamları görmek mümkündür. Osmanlı döneminde Hicaz bir vilayet, Mekke'de bir emirlikti. Vilayetin mülkiye teşkilatının ve orada bulundurulan askeri birliklerin masraflarının kendi bölgelerinin gelirlerinden temin edilmesi ve bölgenin bağlı bulunduğu hükümetinde masrafları tamamıyla kendi üzerine alması gerekiyordu.

Bu zorunluluğa eklenen hac emri ve dini hassasiyetle surre alayı geleneği doğmuştur. Bu sebeple her yıl daha sonra sistemleşerek vazife haline gelecek olan haremeyne törenlerle önemli miktarlarda para ve hediyeler gönderme ananesi başlamıştı. Hazineden gönderilen para Surre-i Hümayun adıyla bilinirdi. Surre geleneği Osmanlı Devleti'nin hazinelerinden büyük harcamalara gerektirmiştir. Kutsal değerlere ve bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti, bu önemi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi, Surre ile özdeş bir hal almıştı. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen Surre, İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı. Hediyeleri taşıyan kafileye de Surre alayı denilirdi. Surre alayının yola çıkışı, bir protokol devleti olan Osmanlı'da en önemli merasimlerden biriydi. Uzun süre hakkında çok fazla araştırma yapılmayan ve arşivlerin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilen Surre alayları, dolayısıyla Osmanlı hac geleneği konusu Sudanlı tarihçi Enam Muhammed Osman El-Kabashi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde doktora yapan Hartum Üniversitesi araştırma görevlisi Enam Muhammed Osman El-Kabashi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma, Surre'nin tarihsel gelişimi, Surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri, Surre alayının izlediği yollar, Surre'nin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu,

hac geleneği gibi konulara ışık tutacak niteliktedir. Çalışma sebebiyle surre kayıtlarının tutulduğu surre defterlerini inceleyen El-Kabasi'nin hazırladığı tez, Mekke ve Medine halkının nüfusu, kültürü, ekonomik yapısı, eski hac yolculukları hakkında önemli ipuçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde, bu iki şehirde yaşayan bütün halkın mesleği, mezhebi, ırkı, hediye olarak ne aldığı yazılıdır. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre alayıyla, Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediyeler

yapmıştır. İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1389'da Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, daha sonra Çelebi Mehmet döneminden itibaren devam etmiştir. Başşehir'den yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre alayı, aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin baş şehri olduktan sonra Surre Alayı ve beraberindeki hacı adaylarının Recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü Cuma gününe rast gelirse, çıkarılan bir tezkireyle alayın Cuma'dan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kabe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonaparte tarafından işgal edilmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre Alayı ile birlikte gönderilmeye başlandı. Örtü, büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin Şadırvan avlusunda işlenirdi. Kabe'nin yeni örtüsüyle Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan Surre Devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre Devesi'ni yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlarda Haremeyn halkının, Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar, Mekke Şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyelerle Kabe ve Ravza-i Mutahhara'ya yollanan el yazması Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, altından, gümüşten, değerli taşlarla süslü şamdanlar, buhurdanlar, askılar, kandiller, halılar ve değer biçilmez farklı hediyeler olurdu. Padişah ve sultanların yanı sıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca Haremeyn halkına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar, gönderenler için mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder. Ayrıca aynı meşin torbalara kına, sürme, gümüş yüzük, hurma gibi ufak tefek hediyeler koyup göndererek mukabelede bulunurlardı. Böylece Surre, o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlarla Mekke-Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi. Surre'nin gönderilmesi münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur, Surre-i Hümayun, devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Emini'ne teslim edilirdi. Topkapı Sarayı önünden yola çıkan alay, Çekdiri adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince, Harem-i Şerif'e bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki, Üsküdar sahilindeki iskelenin adı bu yüzden Harem İskelesi'ydi. Hicaz demir yolu hizmete girdikten sonra Surre Alayı, Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı. Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında, başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı, 2 müjdeci başı, 8 kapıcı başı, Surre Emini, Surre Kethüdası, etrafı 30 kadar baltacıyla sarılmış Surre Devesi, yedek deveyle para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de Akkam denilen ve Araplardan oluşan 50-60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkamlar ufacık davullarını ve deflerini çalarlar, kılıç kalkan oyunları oynarlar, kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı. Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre Alayı, Osmanlı Devleti'nde sağ, sol ve orta yol olmak üzere 3 ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre

Mekke'nin güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması gelenek olmuştu. Alayın izlediği sağ kol, Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halep, Şam üzerinden, orta kol, Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam üzerinden, sol kolsa, Üsküdar, Merzifon'a kadar orta yolu takip edip, Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı. Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik güzergahları izleyen hacı kafileleri, yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde Ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve Ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi. Dolayısıyla hacılar Şam'da buluşurdu. Surre alayı, bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola çıkardı. Hacıların toplanma yerinde görev yapması sebebiyle Şam Paşası, Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri, İstanbul tarafından hac emiri tayin edilir, o yıl hac ile alakalı bütün işler bu hac emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac emirinin en mühim vazifelerinden biri çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliğiydi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

1864 yılına kadar karayolundan katır, at ve develerle yola çıkan alay, bu tarihten 1908 yılında Hicaz Demir Yolu hizmete girene kadar vapurla gönderilirdi. Yolun kısalması sebebiyle Şaban ayının 15'inde İstanbul'dan kalkan vapur Beyrut'a giderdi. Hacı adayları buradan yine Şam'a geçer ve orada bir araya gelirdi. Osmanlı yönetimi, askeri hareketlerin devlet sınırları içerisinde hiç eksik olmaması sebebiyle Surre'nin geçtiği hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu sebeple yolların güvenliği için Surre alayının geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı Mısır Memluklileri döneminde yapılmıştı. Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre alayı, sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi. Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha hac kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile, Mısır kafilesi adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak, İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile, Bağdat'tan yola çıkardı ve adına Irak kafilesi denilirdi. İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı. Şam'da toplanan kafileler burada ağır kervanlar ve hafif kervanlar olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre alayı ağır kervanlar arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkar, sabah güneş doğduktan 2 saat sonra mola verirdi. Kafilenin hızı taşımada kullanılan hayvanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi. Hız sıralamasında önce at, sonra katır, en sonsa develer geliyordu. Ancak yavaş da olsalar her biri 3-5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyasına göre değişiyordu. Ücret her 8 kilo için günde 90 parayla 3 kuruş arasında iner çıkardı. Surre alayı başta olmak üzere hac kafilesi için özellikle çölde güvenlik çok büyük önem arz ediyordu.

Zira çöl bedevileri Surre alayına saldırırdı. Surre alayının güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı.

Urban adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafililere saldırır, hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu 4. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre alayının baskınına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa, üzüntüsünden bir destan kaleme aldı. Söz konusu destanın bir kıtası şöyledir. Niyet ettik Beytullah'a gitmeye, Hacerül Esved'e yüzler sürmeye, Arafat'ta hem vakfeye durmaya, takdir her tedbiri bozar dediler. Sadece yol kesmek, kervan soymak değil, zaman zaman hac yolunun kapandığı, yol kesenlerin haccı engellediği de olurdu. Bazen çöl bedevileri sebebiyle tehlike altına giren hac yolunun Vehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan 1804 yılında hacılar yola çıkamazken Hac Emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtarmıştı. 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi de Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre'de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı. İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre emini, eğer sağ salim Mekke'ye varırsa yanında getirdiği Nami-i Hümayun'u merasimle Mekke emirine takdim ederdi. Mekke emiri de Nami'yi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkiinde padişahın mektubunu halka ilan eder, okuturdu. Bunun ardından İstanbul'dan giden hediyeler Mekke emiri, Surre emini, Mekke kadısı, Şeyhül Harem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat ya da başka sebeplerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler tekrar Surre eminine teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi. Hac kafilesi Mevlid kandilinde yani Rebiyül Evvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmet Camii'nde eda edilen Mevlid merasiminde padişah ve devletin ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir, haccın sağ salim gerçekleştiğine dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi. Aralarda kesintiye uğrasa da hac kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915-1916 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti Mekke emirinin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917-1918 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanmaz olmuştu. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdettin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte, Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son vermek zorunda kaldı. Tanım olarak Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn ahalisine, zahitlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre, bunları götüren topluluğa da surre alayı denilirdi. Bilinen ilk surre alayları Abbasiler devrinde gönderildi. Eyyubiler ve Memluklar bu güzel adeti devam ettirdiler. Her şeyin en güzelini Haremeyn'e layık gören Osmanlılar da diğer İslam ülkeleri gibi, hatta onlardan çok daha fazla özenerek surre alaylarının en güzellerini gönderler. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı Yıldırım Bayezid Han tarafından Edirne'den gönderildi. İkinci kuruluş olarak bulunan dönemde surre görevi önceki döneme göre devam etmiş, ikinci kez kurulan devlete göre yeniden başlamıştır. Gönderilen ilk hediyeler arasında 80 bin altın para da vardı. Bu miktar Çelebi Sultan Mehmet Han, Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında artarak devam etti. Surre alayları Yavuz Sultan Selim Han'ın Müslümanların halifesi olmasından sonra daha da sistemleştirildi. Bu hizmet devletin yıkılışına kadar en zor şartlarda bile devam ettirildi. Surre-i Hümayun, Haremeyn Efkaf Nazırı olan Darüs-Saade ağalarının

olduğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyaların listesini gösteren Surre-i Hümayun defterlerini Darüsseade ağasının yazıcısı ve Haremeyn müfettişi mühürlerdi. Daha sonra defterdar tarafından imzalanan defterlere nişancı Tuğra çekerdi. Bundan sonra padişahın Mekke emirine hitaben yazdırdığı Name-i Hümayun, Kızlar Ağası tarafından Surre eminine teslim edilirdi. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ve naatler okunur, kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbir getirilir, dualar edilirdi. Recep ayının 12'sinde Üsküdar'a geçirilen Surre alayı, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirakiyle Haremeyn'e doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan Beylerbeyi ve Sancakbeyleri Surre'nin emniyetini temin etmekle mükellefti. Surre alayı Haremeyn'e doğru ilerlerken geçtiği yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, Surre hediyeleri yüklü yeni katarlarla birlikte hacı adayları da kervana katılırdı. Surre-i Hümayun'la gönderilen paralar Haremeyn'in masraflarına sarf edilirdi. Surre-i Hümayun'da paralar dışında gönderilen ve nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, avizeler, şamdanlar, el yazması mushaf-ı şerifler, levhalar, örtüler, gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke emirine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, cevherli kılıç, inci tesbih bulunurdu. Ayrıca pek çok kıymetli hediye de Mekke ve Medine'deki mübarek makamda seyyidlere, şeriflere, fakirlere ve zahitlere gönderilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar kendilerine göre keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak Surre ile geri gönderir, hürmetin nişanı olan hediyelere hürmetle mukabele ederlerdi.

Bu arada bir dönem Kahire'den gönderilen Surre alayında yer alan yeni Kabe örtüsü merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke emiri eski Kabe örtüsünü İstanbul'a gönderirdi. Bu Kabe örtülerinden İstanbul'da pek çok camide bulunmaktadır. Bir başka tabirle Surre alayı, Kabe-i Muazzama'nın bakımı, her yıl eksiklerin gözden geçirilerek tamir ve inşası, Müslümanların hac farizasını yerine getirmeleri için güzergahın ve Kabe'nin hazırlanması ve asıl önemlisi iktisadi kaynakları az olan bölgenin geçimini sağlayacak bütçenin taşındığı hac kervanıdır. Bu taşınan paraya surre denilir. Aslında her hükümdar ve devletin böyle bir hediye veya bu bütçeyi ayırma ve yollama görevi vardır. Surre tertibi onların hakkıdır. Emeviler ve bilhassa Abbasiler surre alayları tertip ederdi. Kaynaklarımızın belirttiği üzere surre alayını gönderen ilk Osmanlı hükümdarı ise Yıldırım Bayezid Han'dı. Osmanlı padişahları tekrarlanan bir hükmün aksine Yavuz Sultan Selim Han'dan önce de hilafet unvanını taşırlardı. Şüphesiz bu unvanı Fatih Sultan Mehmet Han da Sultan Bayezid Han da birçok yerde kullanmıştır. Yanı sıra bu unvanı resmen alan Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu unvanı 19. yüzyıldaki padişahlar kadar sık kullandıkları bilinir. Osmanlı hükümdarlarının asıl önem verdikleri makam ve unvan Mekke ve Medine'nin yani Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyetidir. Ve doğrusu İslam'ın bu iki mukaddes beldesinin hakimiyeti deyimi herkesin bildiği gibi Yavuz Sultan Selim Han tarafından Mısır'ın fethinden sonraki ilk hutbede Hadimül Haremeyn-i Şerife'in olarak düzeltilmiştir. Neticede Osmanlı hükümdarlarının her şeyden çok önem verdikleri makam ve unvan olan Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyeti, pratikte Haremeyn-i Şerife'nin sadık hizmetkarı olmaktır. Ayrıca bazı tarihçilere göre bu makamlar Osmanlı hükümdarları için doğudan batıya bütün İslam dünyasının üzerinde ideolojik bir üstünlük ve dini olmasa da psikolojik önderlik kurmak için çok önemliydi. Büyük devlet için hac yollarının emniyeti, sağlık hizmetlerinin görülmesi, su,

konaklama ve beslenme noktalarının tamiri çok önemliydi. 16. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti bu ağır görev için Şam Beylerbeyini Hacı Emiri olarak görevlendirmişti. Ve bu vazife Hacı Emiri tarafından 4 asır boyunca büyük bir başarıyla yürütülmüştü.

4 asrın içinde hac ziyaretini yapan Müslümanların sayısı 10 binlerden 100 binlere ulaştı. Hatta 19. asırda uzak ülkelerden gelen hacılarla salgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmıştı ve bu tehlike etkin bir karantina teşkilatıyla önlenmişti. Surre alayı ihtişamlı törenlerle uğurlandığı gibi aynı ihtişamda da karşılanırdı. Özellikle Kahire mahmilini, yani Kahire'den giden Kabe örtüsünü taşıyan Surre alayıyla İstanbul'dan giden ve Şam üzerinden geçtiği için Şam mahmili ismini alan Surre alayını, Haremeyn halkı ve eşrafı Mekke'nin dışında büyük törenle karşılardı. Zira Mekke'nin fethinden itibaren Kabe'nin bir libasla örtülmesi adetti. Bu sebeple Emeviler ve Abbasiler her yıl Kabe örtüsü gönderirdi. Bu mahmilin Osmanlılar tarafından Surre alayıyla gönderilmesi ise muhteşem bir kervan ve tören hazırlanmasına vesile olurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han her yıl dokunan Kabe örtüsü için 7 köyün gelirine vakfetmişti. Haremeyn'deki herhangi bir tamirat pahalıya mal oluyordu. Devletin bir ucundan Haremeyn'e usta, kalfa ve işçi sevk edilmesi de masrafları katlıyordu. Osmanlı tarihçisi Surayya Frauki'nin deyişiyle bazı zamanlarda önemli bir iskelenin yıllık gümrük geliri tek bir duvarın çekilmesi için tahsis edilebiliyordu. Her halükarda özel olan Surre alayı, Osmanlı saray ressamı olarak da bilinen İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi sanatçıların bazı eserlerine de ilham olmuştu. Surre alayı İstanbul'dan büyük törenle yola çıkardı. Hiç şüphesiz daha başında Orta Asya, Afganistan, Volga boyu, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen binlerce hacı büyük şehirlerde konaklayıp ziyaretlerini yaptıktan sonra Surre alayıyla yola çıkardı ve bu alay bir çığ gibi büyüyerek Şam'a ulaşırdı. Yolculuğun başlangıcından itibaren Surre alayına itinayla oluşturulmuş muhafız birlikleri refakat ederdi. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıp Mekke'ye ulaşan Surre, Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan yola çıkmıştı. II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hicaz Demiryolu tamamlandıktan sonra bu yol kullanılmış ve Surre alayının hızını artırmıştı. Yolculuğu kolaylaştıran bu hayırlı vesileyle dünyanın her yerinden hacılar önce Şam'a sonra Haremeyn'e akın etti. Surre alayı söz konusu olunca 1918'de Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiği mütareke imzalandıktan sonra dahi silahını bırakmayan ve Medine'yi İngiliz ve Arap aşiretlerin saldırısına karşı savunan Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve kuvvetlerine de rahmet ve minnetle anmak gerekir. Fahrettin Paşa ve kuvvetlerinin Medine'den getirdikleri mukaddes eşyalar, emanetlerin kaydedildiği defterler ve Surre eminlerinin tuttuğu seyahatnameler, daha evvel Surre alayıyla getirilen emanetler de bunlara eklenerek Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Fahrettin Paşa'nın ve silah arkadaşları olan muhterem şühedanın müdafaa sırasında büyük güçlük ve maharetle payitahta naklettiği emanetler içinde Topkapı Müzesi'nde sergilenen önemli bir belgede bulunur. Bu belge, Arafat bölgesi ahali ve eşrafının Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından getirtilen su yolu üzerine kaleme aldıkları duygulu bir teşekkürnamedir. 8 metre boyundaki bu teşekkürnamede bölgenin resimleri de çizilmiştir. Cihan devleti olan Osmanlı'da hac yollarının ve mukaddes makamların sadece hadimi olmak her şeyden önemliydi ve Surre alayı da uzun devlet hayatı

hayatının kıymetli bir detayını aksettiren adetlerdendi. Bütün Müslümanlara miras kalan kutsal emanetlerin korunması şartı da sure alayı gibi ne bir boş sözdür ne de boş bir hükümdür. Çarpıcı, tarihi bir hakikattir. 16. asrın başından beri Osmanlı Devleti bu görevi, yani hac yollarının güvenliği, sağlık hizmetleri, su ve konaklama tesislerinin tamir ve inşası yoluyla her yıl artan hac kafilelerini ağırlamayı büyük örgütleme kabiliyetiyle başarılı bir biçimde yerine getirmiştir. Bunun için önemli meblağlar ödenmiş, tamirat ve inşaat için işçi, usta ve hatta malzeme nakledilmiştir. Gün gelip o kıymetli topraklar işgal edildiğinde Müslüman Osmanlı tarafından herhangi bir karışıklık ya da korkuya mahal vermeden can bağısına kutsal emanetler korunmuş ve güvenli bir merkez olan İstanbul'a taşınmıştır. Mevzumuz dahilinde para kesisi olarak geçen surre, Mekke'ye, Medine'ye ve bu şehirlerin yöneticilerine, ahalisine kırmızı meşin torbalar içinde gönderilen para ve hediyelerdir. İstanbul'dan Hicaz'a, Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye 529 yıl boyunca gidip gelen surre alayında, bu köklü geleneğin önemli bir detayı olan surre devesiyle taşınan hediyeler içinde surre kesesi, surre defterleri, el yazması Kur'an-ı Kerimler, Mescid-i Nebevi'ye giden kıymetli hediyeler, Haremeyn'den gelenler içinde ise Kabe anahtarları, Mekke ve Medine resimleri, Kabe kuşağı, Zemzem sürahileri, kurban bıçağı, beratlar, Kabe çinileri, Hacerül Esved mahfazası, Mekkelilerin Kanuni'ye gönderdikleri teşekkürname, hac vekaletnamesi gibi belge ve hediyeler bulunur.

Surre alayının önünden giden Surre devesinin önemi, seferlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarının yüklendiği devenin hatırasını yaşatan bir detay olmasındandır. Surre devesinin taşıdığı kıymetli örtülerle bezenmiş Mahmile-i Şerif'te ise o yıl değiştirilecek yeni Kâbe örtüsü bulunurdu. Mahmil yani Kâbe'nin örtüsünün bulunduğu bohça, alayın en belirgin nişanesiydi. Dört bir yanı sancaklarla çevrili kervana, kutsal beldelere gönderilecek hediyeler ve paralar, meşin çantalara konulup yüklenirdi. Bu hediyelerin içinde devletin gönderdiklerinin yanı sıra ileri gelenlerin hediyeleri de yer alırdı. Para ve hediyelerin kimden alındığıyla Hicaz'da kime gideceği detaylı bir şekilde kaydedilirdi. Yıllarca Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerin bir kısmı, Hicaz Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra savaşta yağmalanmasın, bu kıymetli eşyalar İngilizlerin eline geçmesin diye fetva alarak ve onları Ravza-i Mutahhara'da bir deftere kaydettirerek Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir ki, Paşa'nın zimmet defteri ve Surre Emini'nin tuttuğu seyahatnameler, Surre geleneğini bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayrıca çoğu arşiv belgelerinde 115 Surre Emini'nin ismi verilmiştir. Resmi kayıtlara göre, tarifi pek mümkün olmayan bu Surre alayları Osmanlı'da ilk kez Edirne'den 1389 yılında gönderilmiş ve Yıldırım Bayezid'le başlatılmış, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleriyle de devam ettirilmiştir. Burada Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman'ın birbirlerinden ayrılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, önceleri düzensiz ve güzel bir adet niteliğinde olan Surre'nin, Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte her yıl gönderilmesiyle süreklilik ve resmiyet kazanması. İkincisi, Kanuni devrinde zirveye çıkmasıdır. Yine tarihi kayıtlara göre 1917'de gönderilen son Surre ile de sona ermiştir. Ancak 1917 yılı Surresi savaş sebebiyle yoldan dönmek zorunda kalmıştır. 529 yıl boyunca resmen ve kesintisiz gönderilen Surre, ilk önce manevi haz ve kutsal beldelere olan saygıyı pekiştirmek amacına yönelirken, daha sonra resmi ve siyasi görevler arasına girmiştir.

Tek başına bu durum dahi Osmanlı'yı anlatmak için fırsattır. Yanı sıra bazı kasıtlı şüphelere ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci olup olmadığına verilecek en iyi cevaptır. Zira Surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik ve koloniciliğe karşı durduğunu açıkça göstermektedir. Devamında Osmanlı, büyük bir devlet olmakla beraber hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. İşgal fikriyle değil, fetih fikriyle hareket etmiştir ve gittiği yerleri sömürmeyi değil, kalkındırmayı düşünmüştür. Osmanlı, kendisine bağlı halklara adalet ve düzen götürmüştür. Çünkü İslam hükümdarları Allah'a karşı sorumludurlar. Halka sulh, sükun ve adalet götürmeyi de Allah'ın emri kabul etmişlerdir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, tarihler Recep ayının 12'sini gösterince, şehri İstanbul'un cümle halkında tatlı bir telaş başlardı. Tellallar dört bir yana dağılıp, kafilenin haremeyne yola çıkacağını ilan eder, dillere muhteşem bir alay, sarayın avlusunda padişahı beklerdi. Görkemli bir törenle uğurlanmaya hazır binlerce hacı adayı, yola çıkmanın sabırsızlığını yaşar ve destur aldıktan sonra haremeyne doğru uzun bir yolculuk başlardı. Beşiktaş'ta toplanan kalabalığın dilinden dualar yükselir, kutsal toprakların ilk adamı olan Üsküdar'a geçmek için çektiriler beklenirdi. Büyük bir kalabalık tarafından iskelede karşılanan alay, gözyaşlarıyla getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde ayrılık çeşmesine kadar uğurlanır. İznik, Konya, Şam derken Medine'ye, ardından da Mekke'ye ulaşılırdı. Bizler de bu vesileyle dileyelim ki, seyahatlerin en hayırlısı olan hac yolculuğu, her dileyene tekrar tekrar nasip olsun. Amin.

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsa

Borsalar Birliği İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasında emeği olan, ülkenin bugünkü seviyelere gelmesinde payı ve katkısı bulunan tüm iş insanlarına teşekkür etti. Birliğin her sene Mayıs ayında düzenlediği bu merasimin esasında TOB'un kendi mensuplarına ödediği bir gönül borcu, vefa göstergesi, iltifat nişanesi olduğunu kaydeden Erdoğan, şeref belgesi ve plaket sahiplerinin bu süre zarfında TOB bünyesinde ifa ettikleri mühim vazifelerin yanı sıra yaptıkları fedakarlık ve elde ettikleri başarılarla aynı zamanda ülkenin önünü açtıklarını söyledi. Erdoğan, TOB'un 2 milyon 634 bin üyesiyle Türkiye'nin ve ekonominin lokomotifi, omurgası ve güvencesi olduğunu dile getirdi. TOB'un 81 ilde 81 okul inşa ettiğini, asrın felaketinde tüm imkanları, kaynakları depremzedeler için sahaya indirdiğini ifade etti. Afetzedelere söz verdikleri ve geçen yılın Aralık ayı itibariyle anahtarlarını teslim ettikleri 455 bin aşkın deprem konutunun yapımına en büyük desteği de TOB'un verdiğini hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti. Son olarak da Türkiye'nin ilk elektrikli aracı TOG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. Yurt içinde %35'lik pazar payıyla liderlik koltuğuna yerleşen TOG birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor. Bununla birlikte şu hususu da üzülerek sizlerin ve milletimizin takdirine sunuyorum. Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken, birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor, ellerine geçirdikleri her fırsatı şehamet tellallığı için kullananların bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek, yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatının 2025'te 8.7 kat artarak 122.6 milyar dolara çıktığını söyledi. Hizmetler ticareti fazlasının 2025 yılında 63.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve bu tutarın cari dengeye güçlü bir katkı sağladığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren 6. ülkesi konumuna yükseldiğini bildirdi. Savunma ve havacılık ihracatının geçen sene 10 milyar doları aştığına işaret eden Erdoğan, saha 2026 fuarında 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandığını belirtti. İhracatta yakalanan ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinlediklerini belirten Erdoğan, 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırladıklarını, 65.2 milyar dolar turizm geliri elde ettiklerini ifade etti. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Küresel Sumut filosu kriz masası, Kıbrıs adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken, bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaştı. İsrail basınında da müdahalenin başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarında İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve Gazze'ye 250 deniz mili mesafedeki filoda 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İsrail'in 17 tekneyi hukuka aykırı şekilde alıkoyduğunu kaydeden yetkililer, küresel Sumut filosundaki teknelerin yanı sıra Gazze'deki ablukayı kırmak için Akdeniz'de ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Kiryakos'la Tenas teknelerinin de İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde alıkonulduğunu belirtti. Küresel Sumut Filosu Yönetim Kurulu üyesi Ayçin Kantoğlu yaptığı görüntülü açıklamada, "Aktivistler şiddetsiz ve sivil bir eylem gerçekleştiriyor. Soykırım uğrayan bir halkın ihtiyaçlarını ortaya koyarak oraya bir insan yardım koridoru açmaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir suça müdahil değiller," dedi. Kantoğlu, filodaki katılımcıların silahsız ve eylemlerinin şiddetsiz olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla yapılan bu müdahale uluslararası hukuka da uygun değildir, insan vicdanına da uygun değildir," diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin küresel Sumut filosuna müdahalesine tepki göstererek şunları kaydetti. Küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir. Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumut filosunu selamlıyoruz. Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık önünde sonunda mahkum edilecektir dedi. Fransız siyasetçiler İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmasına tepki gösterdi. Solcu boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon yaptığı açıklamada Gazze'deki soykırıma direnen filonun bir kez daha İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun korsanlık eylemiyle engellendiğini belirtti. Mélenchon dünyanın en ahlaksız ordusu olarak nitelediği İsrail ordusuna direnen filo yolcularına tam destek verdiğini vurguladı. Elfiay'ın Avrupa Parlamentosu üyesi Manon Obra paylaşımında da Netanyahu'nun yeni bir korsanlık eylemi uluslararası hukuka aykırı şekilde filoyu engellediğini ifade ederek Filistin'deki savaş suçlarına ve soykırıma kayıtsız kalmayan küresel Sumut filosuna desteğini yineledi. Bir diğer Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Forero paylaşımında küresel Sumut filosunun soykırımcı İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 466 kilometre uzaklıkta engellendiğini kaydetti. Forero, savaş suçlusu Netanyahu'nun uluslararası hukuku hiçe saymasına tepki gösterdi. Elfiay Meclis Grup Başkan Vekili Matilde Panos'a paylaşımında Gazze'de devam eden soykırımı görmezden gelmeyeceklerinin altını çizerek insanlık onuru için harekete geçen küresel Sumut filosunun yanında olduklarını vurguladı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.769'a ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 6 ölü ve 40 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 877 kişinin öldürüldüğü, 2602 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.769'a, yaralı sayısının da 172.704'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Maarake beldesindeki hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine bir eve düzenlediği saldırıda Filistin İslami Cihat komutanlarından Vail Abdülhalim ile 17 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti. Öte yandan Hizbullah ateşkes ihlallerine karşılık İsrail'in kuzeyinde bulunan bir demir kubbe platformunu kamikaze drone ile hedef aldığını duyurdu. Hizbullah'ın açıklamasında ayrıca Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Reşaf beldesinde İsrail askerleri ve araçlarının roketlerle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada Deir Suryan'da da İsrail ordusuna ait bir haberleşme aracının drone'la vurulduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'la Washington arasındaki görüşmelere ilişkin medya üzerinden müzakere yürütmeyeceklerini belirterek Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor dedi. Karşı taraftan iletilen teklif incelendi ve karşılık olarak bizim görüşlerimizde ABD tarafına sunuldu. Dolayısıyla Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam ediyor. Şu an için nükleer meseleleri ilişkin ayrıntıları müzakere etmiş değiliz. Bu aşamada bütün odak savaşın sona erdirilmesine yöneliktir. ABD ve İsrail'in bölgedeki varlığının güvenlik sağlamadığını söyleyen Bekai, İsrail'i yetkililerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretinin kendileri için gizli olmadığını ve konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek bölgedeki hiçbir ülkeyle düşmanlığımız bulunmuyor. Ancak başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölge ülkelerinin yaşanan son olaylardan ders çıkarması gerekiyor ifadelerini kullandı. Öte yandan Bekai, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman'la iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetlerde görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer güvenliği için çok çaba gösterdik.
Boğaz'dan geçiş ücreti alınmasının hukuki ve mantıki temelleri var. Hürmüz Boğazı meselesini sadece ekonomik boyuta indirgemek, meseleyi basitleştirmek ve asıl odak noktasından uzaklaştırmaktır, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in sahipliğinde Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu'nun açılış oturumuna katıldı. Forum kapsamında düzenlenen programlara katılan Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği, şehircilik ve konut alanlarında işbirliği çalışmaları, sürdürülebilir planlama ve altyapı gibi konuların ele alındığı ikili görüşmeler yaptı. Bakan kurum ilk olarak Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Halfan Eşşuayli ile görüştü. Görüşme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan kurum, şehirlerimizin geleceğine yönelik işbirliği imkanlarını değerlendirdik, inşa faaliyetlerindeki tecrübemizi paylaştık, dedi. Kurum daha sonra Azerbaycan Enerji Bakanı Eşşuayli ile görüştü. Görüşme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan kurum, şehirlerimizin geleceğine yönelik işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İnşelediye Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid El Hukay ile görüştü. Kurum milyonlarca insanın enerjiye erişemediğini ve iklim krizlerinin etkilerinin giderek arttığını vurgulayarak, açıkçası burada herkesin de elini taşın altına koymasını bekliyoruz, bunun mücadelesini yapacağız, diye konuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT koordinesinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, ilgili ülkelere iade işlemlerinin sağlanması amacıyla uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi çeşitli suçlardan aranan 14 kişinin adreslerini tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polisler, Tütüncüler ve Koç'un ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmaların ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi. Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 57 şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı 16 ilde Jandarma Genel Komutanlığı'nca düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 16 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 140 şüpheliden 94'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin sosyal medya hesapları

0: hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Zanlılara ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon lira değerinde 57 taşınmaz, 9 taşınırla 235 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 161 şüpheliden, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'la Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 7'si dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 154'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 142'si tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik Uzun ve Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 135 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre terör suçları soruşturma bürosunca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı. Soruşturma kapsamında MİT'le İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu örgütün gizli haberleşme aracı Baylok kullandığı anlaşılan örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi. Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde. 24 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 42 kilo 463 gram sukunk ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam etti. Bu kapsamda KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 11-17 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucu Aşağı Güldüren Mahallesi kırsalında 42 kilo 463 gram sukunk ele geçirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi olarak tespit edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla 8.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6.8, kadınlarda ise %11.1 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı 2025 yılının ilk çeyreğinde de %8.2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk çeyrekte yıllık bazda değişiklik gözlenmedi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %15.2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12.6, kadınlarda ise %20.4 olarak tahmin edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 10.

15.27, Aydın 15.29, Manisa 14.27, Denizli 14.26, Muğla 10.25, Uşak 11.21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu.

parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 3-15, Erzincan 8-18, Malatya 9-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars 3-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-26, Diyarbakır 13-24, Şanlıurfa 16-25, Gaziantep 13-25, Mardin 14-21 ve Siirt 12-22 derece.

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Şehnazname. Yücel Öztürk. Nevzat. Havam, suyum, toprağım, ateşim. Bugün 40 yaşındayım. Sen hala 21'inde çağlıyorsun ruhumda. Yanına 20 yaşlarında bir gelin değil de ihtiyar bir kadın olarak geldiğimde yaşadığımız yalancı bahara sadık kalırsın değil mi? Geçenlerde aynaya baktım. Görsen hala güzel olduğumu söylersin. Çok sevdiğin saçlarıma vuran beyazları gizlesem fazla değişmediğimi söylersin. 20 yıldır sesine hasret kulaklarıma kim bilir daha neler söylersin. Sadece adımı fısıldayıp Şehnaz desen bile dünyalara değer. Seni uğurladıktan sonra kalp duvarım yarıldı, derin bir yarık oluştu. Sen uçurumlara çarpa çarpa düştün içeri. Sen düştükçe ben ardından sarktım, sen derinliklere yuvarlandıkça ben ellerimi daha çok uzattım. Tutamadım. Şimdi 20 senedir o uçurumdan baş aşağı sarkmakta, ellerimi sana uzatmaktayım. Hala güzel olduğumdan dem vurarak bana yeni kısmetler arayanlara artık uçurumumun beni bırakmadığını nasıl anlatabilirim? Gençtik, doymamış emenlerimiz, taze heyecanlarımız vardı. Bir gün beni annene, anneni Allah'a emanet edip gittin. İlk büyük keder o zaman çöreklendi damarlarımı. Ama ümidin serin suları iç ateşimi söndürüyordu. Sayılı gündü, dönecektin. Döndün, bayraklara sarınarak döndün. Sağ şakağındaki kurşun yarasını kulağına takıp bana getirdiğin bir gül gibi taşıyarak döndün. Yarı aralık gözlerin aşk kuyusu. Dudağındaki ince tebessümde acının ayak izleri. İşte öyle beyaz askerlerin omuz başlarına kanını akıta akıta döndün. Cami önü mahşerdi. Mahşer taşmıştı. Kalabalıktan gelen öfkeli, acıklı, dik sesler birbirine karışıyordu. Kolumda annen, önümde bayrak, bayrağın altında tabut, tabutta sen, şakağında gül. Titredim, boğuldum. Urganlar atıldı körpe boynuma. Kör makasla kesildi parmaklarım. Göğsüme paslı çiviler battı. Bir koyunun yünleri dikenli tellere dolaşır, çeker çeker de kendini kurtaramaz.

olmaz ya, seni de benden öyle çeke çeke aldılar. Kanamadık yer kalmadı. Taşkın kalabalık çekildi. Olay yetkili ağızlardan lanetlendi. Kararlılık ve mücadele sözleri verildi kameralara. Cenaze boyunca acımı omuzlarcasına yanıma sokulan insanlar acımı sırtıma yükleyip gittiler. Omzuma teselli için konulan büyük eller de çekildi. Yeni bayraklı tabutlar gelinceye dek suspus oldu alem. Kanının düştüğü toprak sağ olsun diye seni toprağın göğsünden içeri koydular. Elimi kabrine değdirdikçe hissediyorum. Bir şah damarı gibi gürül gürül akıyorsun. Acı son büyük şölenini seni alarak yapmıştı. Son olarak kalmasını diledim. Oysa uğursuz kurşunlar başka ocaklara da uğultulu şölenler kurdu. Bazen bir, bazen iki, bir seferde 15, sonra 12, arada 3, 5, sonra 13. Seni vuran kör bilinç, irinli ihanet, çirkin el, küflü mağarasından ölüm kusmaya senden sonraki 20 senedir devam ediyor. Olaylar her gün lanetleniyor, kaçıncı kez yılmama sözü veriliyor. Geçen yıl mezarında renklenen cümbüşlü baharı gördüm de artık acının yılan dansı sona erecek, kan duracak sandım. Belki yeni bahara. Başka sevgililerin de benim gibi keder kasrına sultan edilmemesini ne çok diliyor, yeni seneleri, hoş gelmişsin evvel bahar diyerek şiirlerle karşılamayı ne çok istiyorum. Nevzat, yıllar bana kızıla dönen gözlerle ve melal atlılarının yol yaptığı alınla yaşamayı öğretti. Hayat tepeden tırnağa sızı. Günler kafese kapatılmış bir kuş göğsü kadar çırpıntılı, dar. Biz şimdi iki ihtiyar kız, annen ve ben, tesbih tanelerinde keder çekiyor, hayat bardağımıza hangi iklimin yağmurunu yağdırırsa onu içiyoruz. O, her vurgundan sonra vatan sağ olsun, diyor, diyebiliyor. Düşünüyorum da demek üstü allı morlu bu toprak vatandır. Demek vatanın altındaki şah damarları gürül gürül akan erler renklendirir üstünü. Bir ölüp bin yaşamak dedikleri şey. Başkalarına hayat verdiğini düşündükçe göneniyorum. Başımı daha dik tutabiliyorum. Kalp uçurumumun ağzını kara duvaklarla örtüyorum. Ama hayat verdiklerin seni ve hatıranı unuttukça, bazen hiçe saydıkça kalp uçurumum yeniden açıyor ağzını, gözyaşımı döke döke yeniden peşinden sarkıyor, sarkıyorum. Kimsesizliğim öne eğiyor başımı. Güzden habersiz sararıyorum. Korkuyorum Nevzat. Bazen çok ağır gelen bu acının altında ezilmekten korkuyorum. Geçen gün komşular geldi. Unutulmamışlığımıza sevindik. Sonra hayli iyi bir kısmetten bahsettiler de içimden, ellerim 21'inde bir ere uzanmış, geri çekemem, görmüyor musunuz? Dedim. Nereden bilecekler her gece gözüne baktığımı, göğsüne baş koyup nefesinle ılındığımı ve her sabah öksüz bir yastıkta acı kırağlar çalmış saçlarıma dökülen gözyaşlarımı nereden bilecekler? 40 yaşın eşiğinde dinmeyen boşluğunu, 6 aylık evliliğimizin 20 yıldır süren yarıda kalmışlığını yazdım sana. Arada yazdığım gibi. Kim okur, kim işlenir sanki? Zaten yalancı muhabbetler bir yük olmaktan başka işe yaramıyor. Bayram çocuklarının ellerinde sallanan bayraklardan her nesil gülümseyeceğini, çağlar boyu adının şehit diye kutsanacağını düşünmek teselli veriyor bana. Ya da sen kalabalıkların adını bile hatırlamadığı meçhul ve genç bir ölüsün de ben mi kendimi avutmak için öyle düşünüyorum? Yok, buna razı olmuyor gönül. Nevzat, ben 40 yaşına sensiz gelen öksüz eşin Şehnaz'ım. Aslında iç yangınının dumanıyla kendi içinde boğulan bir keder volkanıyım. Geceler boyu gökleri kaplayan kara bulutlar susarak söylediklerimin yazıldığı risalelerdir. Sonu gelmeyen bayraklı tabutlarla her dem tazelenen, tazelendikçe derinleşen bu yarayla daha ne kadar yaşarım bilmiyorum. Genç gülüşlerin ve alnıma yazılı parmak izlerindir beni diri tutan. Hayat yoluma bıraktığın aşk dolu izlerindir. Uzayan, uzadıkça çatallanan yollarda hep senin izini sürüyorum. İzini kaybettirme. Yollara sağlam bas Nevzat. Yoksa buğulu gözlerim, ak saçlarımla bu elem sahrasında kaybolup gideceğim.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım.

Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan.

Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar, ebedi ölmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar,

0: Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan hasta bir gencin ziyaretine gitmiştik. Biz daha gencin evinden ayrılmadan vefat etti. Gözlerini kapadık ve üzerine bir örtü örttük. İçimizden biri annesine, Allah Teala sana sabır ihsan eylesin. Sabrının mükafatını katından bol bol versin diyerek taziyete bulundu. Annesi, yoksa öldü mü? Dedi. Evet dedik. Bunun üzerine kadın ellerini havaya kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım, ben sana iman ettim. Resulünle birlikte Medine'ye hicret ettim. Başıma bir musibet sıkıntı geldiği zaman sana sığındım, dua ettim. Sen de beni o sıkıntılardan kurtardın. Bugün de senden istiyorum. Takatimin dışında olan bu musibeti bana yükleme. Kadın duasını bitirir bitirmez genç yüzündeki örtüyü açtı. Kalkıp oturdu ve bizimle beraber yemek yedi. Beyhaki'nin rahmetullahi aleyh, Basra'nın salihlerinden olan Salih bin Beşir yoluyla yaptığı rivayette kadının yaşlı ve âmâ olduğundan söz edilmiştir. Abdullah bin Avn radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Enes bin Malik radıyallahu anh, ben bu ümmette üç hadiseye şahit oldum. Şayet onlar İsrailoğullarında bulunsaydı hiçbir ümmet onlara eşit olamazdı. Bizler, onlar nedir ey Ebu Hamza dedik. Şöyle anlattı. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin yanındaki Suffe denilen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Bu arada o günlerde Mekke'den yeni hicret etmiş bir kadın Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Yanında henüz buluğ çağına yeni ermiş çocuğu da vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların yanına gönderdi. Çocuğun da bizim yanımızda kalmasını söyledi. Çok geçmemişti ki kadının oğlu birden Medine vebası denilen hastalığa yakalandı. Birkaç gün böyle hasta yattıktan sonra öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve çocuğun gözlerini kapadı. Sonra da cenazenin yıkanıp kefenlenmesini emretti. Çocuğu yıkayacağımız zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Enes, git ve çocuğun annesine oğlunun vefat ettiğini bildir.'' dedi. Gidip durumu annesine bildirdim. Kadın geldi ve evladının ayak uçlarına doğru oturdu. Ayaklarını tutup şöyle dedi, ''Allah'ım, kendi arzumla Müslüman oldum. Putlara ibadeti terk ettim. Seni arzulayarak hicret ettim. Allah'ım, başıma gelen musibet sebebiyle puta tapanları sevindirme. Bu musibet sebebiyle taşıyamayacağım yükü bana yükleme.'' Vallahi kadının sözleri henüz bitmemişti ki çocuğun ayakları hareket etmeye başladı. Sonra çocuk yüzündeki örtüyü kaldırıp ayağa kalktı. Bu çocuk Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve annesinin vefatının sonlarına kadar yaşadı. Ölüm döşeğindeki bir mümin için kendini feda etmek. Gavs-ı Hizani Hazretlerinin kuddise sirruhu, bağlılarından bir kadının bir türlü şifa bulmayan bir oğlu vardı. Bu kadın oğlu iyice hastalanıp ölüm yatağına düşünce saadatlardan dua istedi. Çok yalvarıp şifası için himmet diledi. Gavs-ı Hizani şifa olmaz buyurdu. Kadın tekrar tekrar ısrar etti. Gavs-ı Hizani kuddise sirruhu, ölüm meleği gelmiştir. Duanın faydası yoktur. Melek ruh alır. Öyle gider. Dediyse de kadına bu sözde tesir etmedi. Dileğini tekrar etti. Öyle ki Gavs-ı Hizani hasta olan çocuğunun yanına gelinceye kadar bu ısrarından vazgeçmedi. Gavs Hazretleri o çocuğun yerine kendi ruhunu bedel olarak vermeye karar verdi. Gavs-ı Hizani'nin rengi bir anda soldu. O sırada Gavs Hazretlerinin hal sahibi bir müridi odundan geliyordu. Gavs-ı Hizani Hazretlerini görür görmez meseleyi anladı. Hemen yükünü sırtından indirip ruhunu Gavs-ı Hizani'nin ruhuna feda etti. Sufinin rengi bozulup o anda Allah'ın Celle Celaluhu rahmetine kavuştu. Hem Gavs-ı Hizani hem de çocuk iyileştiler. Ölüm döşeğinde yatan hasta için yapılan dua. Molla Abdullah adında çok yaşlı bir adam vardı. Bu zat önce Muhammed Diyadün Hazretlerine kuddise sirruhu, sonra Ahmet Haznevi Hazretlerine kuddise sirruhu bağlanmış, en son olarak da Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerine kuddise sirruhu intisap etmiş, Kasri'ye yerleşip saadatlara da komşu olmuştu. Bu sufinin Muhammed adında bir oğlu vardı.
Bir gün Muhammed hastalandı ve onu Siirt'teki devlet hastanesine götürdüler. Bütün müdahalelere rağmen çocuk iyileşmedi. Doktoru, bu çocuğun kurtulmasına imkan yok, götürün evinizde ölsün deyince çocuğu eve getirdiler. Birkaç gün sonra çocukta hayat emaresi görülmez oldu. Babası ağlayarak camiye gitti. Camide Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri murakabe halindeydiler. Sufi, Gavs Hazretlerine Kudüs'esi ruhu, kurban, Muhammed öldü dedi. Gavs Hazretleri, hayır ölmedi. Vallahi öldü. Kurban öldü, üstünü bile örttük. Gavs Hazretleri Kudüs'esi ruhu bunun üzerine, Allah'tan bir şey niyaz etmişiz. Eğer Cenab-ı Hak duamızı kabul etmişse ölmemiştir buyurdu. 10-15 dakika sonra camiye Muhammed kendine geldi diye haber getirdiler.

Müstakil, bugün felsefe, felsefe ve insan. Peyami Safa Gülay. Felsefeden bize ne? Bugün felsefeyle neden ilgilenelim? Düşünce tarihine indirgenmiş felsefe bize hiçbir şey vermeyecekse, bize bir şey verebilecek felsefeden bahsedilebilir mi? Felsefe bize kendimizle ve ne olduğumuzla ilgili sorgulama sahası açmayacaksa, var olsa ne olur, olmasa ne olur? Bugün felsefe, üst başlıklı bu dizide felsefenin günümüzle alakasını kurmayı mümkün kılacak metinler hazırlarken,

zaman zaman tekrara düştüğümü hissediyorum. Fakat bu tekrarlar üzerine düşünmek önemli bir şeyi fark etmemi de sağladı. Bunlar dikkatsizlik ya da tembellikten kaynaklanan tekrarlar değil. Bu tekrarlara sebep olan şey meselenin doğası. Bugün bizlerin, dolayısıyla dünyanın tecrübe ettiği kriz bizi bu soruları tekrar tekrar sormaya itiyor. Bundan birkaç yıl önce hazırladığımız bir çalışmada kültürümüzün temel metinlerini merkeze alırken aynı noktadan hareket etmiştik. Kültürümüzün tecrübe ettiği sorulardan hangisini ele alırsak alalım, öncelikle ilgilenmemiz gereken birkaç temel mesele var. Bu öncelikli meselelerle ilgilenmeden geçeceğimiz herhangi bir başlık çözüme katkı sunmayacak. Temel meseleler halledilmeden tali meseleler hallolmayacak. İnsanın ne olduğu sorusunun bu temel meselelerden biri olduğunu söylemeye gerek var mı? Bugün insan, insanlık neyi, neden ve nasıl yapması gerektiği ile ilgili bir meşruiyet krizi tecrübe ediyor. İyi bir şey neden iyi, kötü olan neden kötü, bir şey ne zaman doğru ve güzel olur? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar nihayetinde kişisel kalıyor. Fakat şahsi cevaplar bir kültür inşa etmiyor, edemiyor. Çünkü kültür şahsi bir şey değil, kolektif bir şey. Evet, genel kolektif cevaplar üretmiş. Fakat geleneğin tekrarlanma beklentisinin beyhudeliğine daha önceki yazılarda değinmiştik. Gelenek tekrarlanması gereken yönüyle elbette tekrarlanır. Fakat ona bir şeyler katmamız gereken noktalar var. Yeniyi görmemizi, yeniyi söylememizi zorunlu kılan yerler var. Fakat bu söyleyişe ancak temel kriterleri, hareket noktalarını tespit ederek başlayabiliriz. Bu veçesiyle insan nedir? Modernite insanı kayıtsız ve bencil bir şey olarak tasarladığından beri insanlık bir bataklıkta. Bedeninin, aklının, malının, ilminin sahibi olduğunu zanneden varlıklar haline gelmemiz bize çok arzuladığımız özgürlüğü vermedi. Neyi nasıl yapmamız isteniyorsa öyle yapıyoruz. İstenen yere tıklıyor, istenen şekilde giyiniyor, hazır düşünce kalıplarına uymaya azami ölçüde hassasiyet gösteriyoruz. Nasıl bir özgürlük bu? Nasıl bir kendilik? Nasıl bir şahsiyet? Her şey bizim olsun diye çıktığımız yolda bizim olan hiçbir şey kalmadı. Zaten hiçbir şey bizim değildir, amenna. Fakat maliklikle şahsiyet arasında fark var. Hiçbir şeyin maliki olmamak anlamında elbette bize ait olan hiçbir şey yoktur. Fakat bir şahsiyet inşa etme gerekliliğinden hareketle düşünürsek, şeylerle ilişkimizi de ona göre kurmak gerektiğini fark ederiz. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Fakat onlarla ilişkimizi doğru bir şekilde kurmak bizi şahsiyet sahibi kılar. İnsan bir şeye ya da bir şeylere inanır. Neyse ne. Bu noktada insanların özgür kılınışı açık. Fakat inandıktan sonra inancımız üzerinde titizlikte durmak zorundayız. Bu inandığımız şey bize ne yapıyor? En önemli ve en önemsiz kararımızla, yapıp etmemizle alakası nedir? Kayıtsız ve bencil bir şey olmaya devam edebilir miyiz o şeye inanırken? Yoksa artık bir şeyle mi mukayyet oluruz? Nihayetinde şahsiyetimizden keyfi bir şey olarak bahsedilebilir mi? Yoksa yapmamız gereken şeyleri yaparak, mesuliyetlerimizi yerine getirerek mi ancak bir şahsiyet inşa edebiliriz? Artık kendimiz olmak nasıl mümkün olur? Kendimizi her şeyin sahibi zannederek istediğimiz gibi tasarrufta bulunabileceğimiz vehmine kapılarak mı, yoksa vazifemizi yerine getirerek mi? İyi bir bıçak nedir? İyi bir bıçak kesen bir bıçaktır. İyi bir ilaç iyileştirdiği zaman iyi bir ilaçtır. Öyleyse biz nasıl iyi olacağız? Kesmek için icat edilen bıçak, varoluş sebebiyle uyuştuğunda iyilik sıfatını kazanır. İlaç da öyle. Acaba biz niye varız? Ne yaparsak iyi olacağız? Şüphesiz bu konuda pek çok şey söylemek mümkün. Fakat iki şeyi ön plana çıkaralım. İlkin, bu dünyada kalıcı değiliz, geçiciyiz. Bu yalın gerçek. Müthiş derecede önemlidir. Ölecek olmamız ne kadar yaşadığımızdan ve yaşayacağımızdan bağımsız olarak anlam taşır. Bu da bir gün arkasından konuşulacak biri olacağız demektir. İnsanlar arkamızdan ne desinler? İşte geçici hayatı bu sorunun cevabına göre yaşamak gerekir. İslam alimleri ilmi ilgimize yön tayin etmek için de gelmeyecek mi? Gelmeyecekse ilgilenme. İşte biz de ölünce bize fayda getirmeyecek bir şeye mesafe koymakla mükellefiz. İkincisi, iyilik, doğruluk, güzellik gibi temel meselelerdeki kriterlerimizin öldükten sonra gideceğimiz yerle ilgili.

ilişkisi içinde kavranması gerektiğidir. Ne yaparsak iyi olacağız? Yaptığımızı bu dünyada değil de sonrasında işe yarasın diye yaptığımız zaman. Hemen muhtemel bir yanlış anlamanın önüne geçelim. Ne bu dünyayı küçümsemek ne de asıl dünya ile beklenti üzerinden pragmatik bir ilişki kurmak iyi bir şey. Burada kastedilen daha çok şöyle bir şey. Bu dünya önemli. Fakat öte dünya ile ilişkisi için de önemli. Öte dünyayı kazanacak şeyler yapmalıyız. Fakat yapmamız gerektiği için yapmalıyız. Yunus'un ifadesinde olduğu gibi cennete gitmek için değil, yaptığımızda cennete gitmemizi mümkün kılacak şeyler yapmamız gerektiği için iyi şeyler yapmak. İnsan kayıtsız bir varlık olarak tasarlandığında ortaya çıkacak şeyi bugünkü dünyada çokça müşahede ediyoruz. İnsan daima bir şeyle mukayyettir. Neyle? Bunu kendisi seçecek. Sonuçları da kendisini ilgilendirecek.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 18 Mayıs 2026 ve 1 Zilhicce 1447 günlerden pazartesi. Son baskı başladı, hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Bugün aynı zamanda 1 Zilhicce, dolayısıyla Kurban Bayramı da iyice yaklaştı demek. 10 gün sonra inşallah Kurban Bayramı ve Mayıs ayı ilginç tatil yönüyle de. Şimdi yarın da 19 Mayıs. Dolayısıyla şimdi 1 Mayıs emekçilerin, işçilerin bayramıydı. Akabinde 19 Mayıs yine bir bayram günü ve tatil. Ve sonrasında 10 gün sonra da 9 günlük bir tatil var. Mayıs ayı bayağı yoğun bir tatille geçmiş oluyor. Tabii iş ve üretim açısından Mayıs ayı demek ki bu manada üretimin oldukça azaldığı, zayıfladığı bir ay olacak, ama bunu toler eden şey de Allah-u Alem turizm olacak. Gerek iç turizm, tabii özellikle iç turizm. Dış turizmin açısından fark eden bir şey yok. Muhtemelen herhalde kabine toplantısında bu konulara görüşülürken mesela Ticaret Bakanı şöyle diyor olabilir. Efendim, tatiller çok, dolayısıyla Mayıs ayında rekor beklemeyeceğiz ve ihracatta ciddi manada düşme olabilir. Niye? Çünkü tatil çok. Yani ayın yarısı tatil. Dolayısıyla biz tatilleri uzatırsak cari açığımız artar ve ihracatımız da düşer diye tatilin az olmasını savunuyordur diye düşünüyorum. Beri taraftan Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı da muhtemelen o da şöyle diyordur. Doğru. Ticari açıdan, daha doğrusu ihracat açısından bir miktar kaybımız olabilir, ama iç turizm açısından ve iç ticaret açısından, efendim onu besleyen sektörler açısından, yani ulaştırma, iletişim olsun, diğer işte konfeksiyondan tutun da ayakkabıya varana kadar, gıda sektörüne varana kadar tabii her şeyi tetikliyor. Dolayısıyla o da ciddi manada bir hareketlilik olacağını savunuyordur. Buna göre herhalde tartışmalar yapılıyor olsa gerek. Bugün haber bültenlerine başlarken değerli dinleyenler, Sumut filosuyla ilgili bir haberle başlamıştık. İsrail ordusu malum haliniz Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için ve Gazze'ye yardım ulaştırmak için zaman zaman bu tür filolar yola çıkarıyor. Şimdi bu dönemde bir de karadan bir filo, bir kervan öyle diyelim, yola çıktı. Onlar Gazze'de buluşacaklar, tabii hedef ideal oydu. Tabii denizden yola çıkan filo Marmaris'ten hareket etmişlerdi. Küresel Sumut Filosu Krizi Masası Kıbrıs Adası açıklarında filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklamışlardı. İşte bazı teknelere müdahalelerin başladığı da düşünülüyor. O videolarda bazıları bu şekilde görülüyor. İsrail basınında da müdahalenin başladığı haberleri yer alıyor. Tabii 96 Türk aktivist var bu filoda ve onlarca ülke var. 39 ülkeden aktivist bulunuyor. Bu da son derece önemli. Ve bugün yine haber bültenlerinde paylaşmıştık. Fransız siyasetçiler de bu kadar ciddi bir çıkış gösterdiler. Hatta Mélenchon, işte bu Mélenchon kimdi? Solcu boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen isimlerinden birisi. Jean-Luc Mélenchon diyor ki, dünyanın en ahlaksız ordusu olarak nitelendiriyor İsrail ordusunu ve filo yolcularına da destek verdiğini söylüyor. Bir başka milletvekili, Filistin'deki savaş suçlarına ve soykırıma kayıtsız kalmayan küresel Sumut filosuna desteğini yineledi. 4-5 milletvekili, parlamenter, zaten parlamenter kelimesi de bize Fransızcadan geçme, bu parlamenterlerde İsrail aleyhine ve Sumut filosu lehine açıklamalarda bulunmuşlar. Bugünün gelişmelerinden biri bu şekildeydi değerli dinleyenler. Şimdi bir taraftan da şimdi terörsüz Türkiye ile ilgili 2 yıldır süren çalışmalarda da belli bir noktaya gelindi, ama orada da bir şey söz konusu, yani böyle bir çıkmaz durum var. Birisi adım atacak, yani terör örgütü tarafı diyor ki siz kanunları çıkartın, bizimle ilgili bir takım kararlar alın, biz ona göre bakacağız duruma, gerekirse silah bırakacağız. bu tarafta diyor ki yani biz de diyoruz silahları bırakın biz öyle bir takım çalışmalar yapalım diye. Böyle karşılıklı bir aslında hem bir direniş biraz da açmaza dönüştü. Zaten terör örgütüne de güvenilmez biliyorsunuz daha önce birçok defa test edildi. Hatta bu konuda bugün akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz demiş ki PKK silahları bırakmak istemiyor diye. Terörsüz Türkiye süreci tıkandı mı, dondu mu yoksa sorunsuz şekilde yoluna devam mı ediyor? DEM Partisi ve Kandil Cephesi'nde artan şikayetler ve bir taraftan da yer yer yükselen tehditler sürecin pek de yolunda gitmediğine dair sinyaller veriyor. Çözüm sürecinde yaşanan sorunları, tıkanma noktalarını ve hükümetin şu anki pozisyonunu bu süreçte çok önemli görevler almış bir isme sordum demiş Kurtuluş Taiz akşam gazetesinde. Ve aldığım cevapları yorum yapmadan özetle aktarayım. Siyaset üzerine düşeni yaptı. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, MHP ile birlikte bugüne kadar ezber bozan adımlar attık. Mecliste bir komisyon kurulmasını istediler. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün partilerin, temsilcilerin olduğu komisyonu kurup çalışmalara başladık. Komisyonun İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşmesini istediler. Bu ekip gitti görüştü. Düşünce ve önerilerini aldık. Mecliste çözüm raporu hazırlanmasını istediler. Günlerce mesai yapıp bir yol haritası oluşturuldu. Devlet sözünü tuttu. Siyaset üzerine düşeni yaptı ama PKK silahları bırakmak istemiyor. Mecliste hazırlanan yol haritasında yer alan silahların bırakılmasına ilişkin şu ana kadar devlet herhangi bir gelişmeyi teyit edemedi. İmralı'nın silahları bırakın çağrısının gerekleri yerine getirilmedi. Kandil işi pazarlık noktasına çekmeye çalışıyor. İmralı da öyle. Açıkçası DEM de PKK'nın silahları bırakmasını istemiyor. Sürekli el yükseltiyorlar. Yeni şartlar öne sürüyorlar. Öcalan'a şöyle statü yasası çıkarılsın. PKK'ya şu kanun çıkarılsın diye. Oysa örgüt silahları bırakacak. Devlet de mecliste hazırlanan ortak rapora ve yol haritasına göre gereken adımlar atacak. Yasaları çıkaracaktı. Önce yasa çıkarılacak diye bir şart yoktu. Pazarlık yapılmayacaktı. Devlet istediklerini yaparak zaten samimiyetini kanıtladı. Meclis Komisyon Başkanı Numan Bey'in son açıklamalarına bakın, siyaset kurumu üzerine düşeni yaptı. Sıra örgütün silah bırakmasında dedi. Sürecin gidişatında PKK kaynaklı bazı sorunların yaşanmasında ABD İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar etkili oldu. İsrail'in PKK'ya silahları sakın bırakmayın İran'da işleri yoluna koyduktan sonra Suriye sahası ile ilgili adımlar atacağız ve sizinle daha yakından ilgileneceğiz sözü verdiğini duyuyoruz. Kandil'de İsrail'in kendilerine can simidi atmasını bekliyor. Zaten Kandil çözüm sürecine kerhen yürütüyor. İmralı'nın silahları bırakma çağrısına Öcalan'ı boşa düşürmemek için uymuş göründüler. Ancak şu ana kadar silahları bırakma niyeti taşıdıklarını gösteren sembolik göstermelik adımların ötesine de maalesef geçinmediler. Sonuç süreç tıkanmış bitmiş değil ama MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın meclis komisyonda yaptığı sonunda belirttiği bisiklet metaforunda olduğu gibi pedal çevirmeye ve süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Yani ez cümle sözde değil özde silahları terk etmeleri şart diyor. Kim demiş Kurtuluş Taiz akşam gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Orta Doğu'da neler oluyor nerede kalmıştık başlığıyla. Melih Altınok şöyle demiş, nasıl ki bu terörsüz Türkiye bağlamında silahların önce bırakılacak yoksa efendim kanun mu çıkarılacak diye bir gerginleşme söz konusu olduğu gibi Orta Doğu'da da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında anlamsız bir didişme var. Yani ortada savaş da yok şükür o yönüyle iyi. Yani her iki tarafta aslında savaşmak istemiyor.

0: Beri tarafta da anlaşmaya da çok yaklaşmıyorlar. İki taraf arasında Pakistan aracılığıyla bir takım mektuplar gidip geliyor, şartlar gidip geliyor. Bakalım ne olacak. Neyse, Melih Altınok demiş ki Orta Doğu yine dünyayı sarsıyor. Şubat'ta patlayan İran-ABD-İsrail savaşı geride kaldı ama Nisan'da ilan edilen kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattı. Dünya petrol ticaretinin %20-25'inin geçtiği o dar su yolu artık barut fıçısı. İran abluka uyguluyor, ABD özgürlük operasyonları düzenliyor, denizde her an yeni bir kıvılcım çıkabiliyor. Trump'ın Çin ziyaretinden döner dönmez Netanyahu ile yapacağı görüşme bu tablonun en hassas halkası. Xi Jinping'in boğazın açılmasına dolaylı katkı sinyali vermesi boşuna değil. Pekin Tahran'a açıktan baskı yapmasa da küresel ticaretin tıkanmasına tahammül olmadığını net gösterdi. Enerji güvenliği de Çin için kırmızı çizgi. Washington'da da işler karışık. Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın agresif duruşuna rağmen Pentagon'da ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance çevresinde temkinli sesler yükseliyor. Bu iç gerilim Washington'a esneklik kazandırıyor olabilir ama müttefiklerde Amerika tam olarak ne istiyor sorusunu güçlendiriyor. Sonuç, Hürmüz kapalı kaldıkça petrol fiyatları uçuyor. Küresel enflasyon yeniden canlanıyor. İran için boğaz bir varoluş kalkanı. ABD ve İsrail için tahammül edilemez bir tehdit. Bu denklemde diplomasinin hala bir şansı var. Mevcut ateşkes bir zafer değil, sadece nefes alma molası. Gerçek çözüm nükleer dosya, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik garantilerini içine alan geniş bir paketti. Ya o paket bir an evvel önce masaya gelecek ya da Hürmüz tarihin akışını değiştirecek en tehlikeli dar geçit olarak hafızalara kazanacak demiş Melih Altınok sabahta.
1: Son baskı.
0: Belki medya organlarında gördünüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir operasyonu vardı. Önemli bir operasyon. Fatih Çekirge bugün Hürriyet'te onu yazmış. Tabii Milliyet'ten Abdullah Karakuş da yazmış. Fatih Çekirge şöyle diyor: MİT'in süper hayalet operasyonu. MİT'in bir casusluk ağına karşı yaptığı operasyon, gözaltılar, tutuklamalar. Doğrusu merak ettim. MİT bu tür operasyonlarda eğer yakaladığı casuslar İsrail istihbaratına çalışmışlarsa İsrail'in adını verirdi. Acaba bu defa neden vermedi? Yoksa İsrail değil miydi? Hatta o senaryolara konu olabilecek bir operasyon olduğunu gördüm. Önce iki önemli bilgi. Bu defa İsrail değil, MİT'in İsrail'in Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini defalarca ortaya çıkarttığını biliyoruz. Geçmişte Mossad adına çalışanlar titiz takiplerle kıskıvrak yakalanmıştı. Ancak bu defa İsrail değil. Evet, bu defa dünyada en geniş istihbarat faaliyetlerini yapan, casusluk ağları kuran, teknolojisi yüksek güçlerden biri söz konusu. Casusluk filmlerinin ana istihbarat savaşlarını düşünün. İşte öylesine gelişmiş bir organizasyon gücü çökertiliyor. Daha da ötesinde iki devletin birbiriyle bağlantılı istihbarat ağı çökertiliyor. Sonuçta o yabancı devletin Türkiye'ye yerleştirip 25 yıl boyunca bir hayalet gibi kullandığı casusun ve ağının yakalanmasıdır bu olay. İşte bu nedenle yazının başlığını süper hayalet operasyonu koydum. Bu operasyonun Türkiye'nin ve MİT'in gücünü göstermesi açısından önemini anlatacağım. Detaylara gelince, casusluk organizasyonu o kadar derin planlanmış ki yakalanan AC isimli casus 1993 yılında Türkiye'ye gönderilmiş. 1995 yılında Türk vatandaşı olmuş. Peki AC nasıl yakalandı? İşte bu noktada yeni bir kavramla tanışıyoruz. Uzun vadeli dublaj stratejisi. AC etkin güç tarafından 93 yılında Türkiye'ye yerleştirildikten sonra kendine bir ağ kuruyor. Peki bu ağ nasıl tespit ediliyor? İşte bu noktada MİT'in dünya istihbarat literatürüne girecek operasyonu gündeme geliyor. İstihbarat gücü açısından tam bir zirve. MİT ajanları bir araştırma sırasında yabancı servislere bilgi sağladığı şüphesiyle BE isimli şahsı takip alıyor. Hemen kapsamlı bir profil çıkartılıyor. BE 1970 yılında Bursa'da doğmuş. 2006 yılında ticaret amacıyla yurt dışına çıkıyor. İş için gittiği yurt dışı gezilerinde istihbarat yetkilileriyle tanışıyor ve istihbarat dünyasıyla ajanlık ağına katılıyor. BE ajanlık ağında ilerliyor ve 2013'ten itibaren ilgili servis adına haber elemanı oluyor. 12 yıl boyunca toplam 15 farklı istihbarat yetkilisiyle irtibat kurmuş. BE özellikle Türkiye ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili bilgileri aktarıyor. O tarihlerde Suriye'nin kuzeyinde yapılan askeri harekatları hatırlayınca BE'nin ne tür istihbarat peşinde koştuğu daha iyi anlaşılıyor. Zamanla kendine bağlı bir ağ kurmuş ve ağını genişletiyor ve bir süre sonra da baş ajan haline geliyor. Yabancı istihbarat servislerinin talimatıyla merkezden gelen taleplere göre şahıslarla tanışıyor. Onlara görevler veriyor ve elde edilen bilgilerin istihbarat servislerine iletilmesini sağlıyor. Zamanla Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor, yabancı istihbarat servislerine aktarıyor. Sabır ve özenle süren takipler sonucunda BE'nin sıkça görüşmeye başladığı bir isim dikkat çekiyor. AC işte bu noktada çok stratejik bir karar veriliyor. BE'nin casusluk ağına operasyon yapmak yerine takip genişletiliyor ve bu defa MIT'in merceği BE'nin temaslı olduğu AC'ye dönüyor. AC ve ilişki içinde olduğu isimler detaylı bir şekilde analiz ediliyor. İki isim arasındaki ilişkinin derinliği tespit ediliyor ve uzun süren takipler sonucunda AC'nin 1993 yılında bir yabancı devlet istihbarat servisi tarafından Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıkıyor. Evet, yazının başında aktardığım gibi AC 1995'te Türk vatandaşı olmuş ve İstanbul'a yerleşmiş. MIT'in takip ve incelemeleri sonucunda AC'nin farklı bir istihbarat servisinin Türkiye ayağındaki casus olduğu belirleniyor. Dahası dünya çapındaki casusluk olaylarında sık sık adı geçen bu etkin gücün baş ajanı olduğu anlaşılıyor ve böylece hayalet avı başlıyor. Kolay değil, birbiriyle temas içinde olan iki yabancı devletin baş ajanları tarafından kurulmuş casusluk ağları çökertilecek. Üstelik yabancı devletlerden biri dünyanın önde gelen istihbarat servislerinden birine sahip. Yani böylesine önemli bir istihbarat gücünün 25 yıl önce yerleştirdiği bir hayaleti yakalayacaksınız. O casus iz bırakmadan işini yapmaya çalışacak. Takip eden MIT elemanları ise en ufak bir şüphe yaratmadan suç verilerini ve delillerini toplayacak. Sonuçta MIT'in topladığı tüm veriler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşılıyor. Sonrasında özel ekipler BE başta olmak üzere istihbarat servisleri adına çalışan tüm şahıslara yönelik operasyon düzenliyor. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınıyor. Böylece yıllara yayılmış çok önemli bir casusluk ağı çökertiliyor. Bütün bu gelişmeleri aktarmak istedim çünkü bu operasyon aslında Türkiye'nin ve MIT'in nasıl bir gelişmişlik düzeyine eriştiğinin de net bir örneği. Dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için fedakarca mücadele eden, can veren kahramanlarımızı hatırlatmak istedim demiş Fatih Çekirge Hürriyet'teki köşesinde. Abdullah Karakuş da bu konuyla ilgili demiş ki Milliyet'te istihbarat servisleri ülkeler için çok kritik önemi haiz. Birçok olumsuz gelişmeyi önceden haber almak ve önlemek ve operasyon yapmak. MIT son günlerde özellikle Türkiye'deki casusluk ağlarına yönelik başarılı operasyonlar yapıyor. 2025'te İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a para karşılığı bilgi sağlayanlar yakalanmıştı hatırlarsanız. O süreçte özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik 3 ayrı operasyon yapılmış ve 150'nin üstünde kişi yakalanmıştı. Bu İsrail'in Türkiye'de kurmaya çalıştığı casusluk ağına darbe vurmuştu. MIT birkaç gün önce de iki farklı ülkeye çalışan casusluk ağını çökertti. Ülkeler açıklanmadı ama casusluk ağının iki farklı yabancı servise çalıştığı belirtildi. Bu bölgemizde yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda çok önemli ve altı çizilerek alkışlanması gereken bir başarı. 4 ilde operasyon yapılmış, 7 kişi tutuklanmış. Seçilen alanın da altını iyi çizmek lazım. Ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyorlarmış ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyormuş. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler özel bilgi topluyor, bu ağın çökertilmesi yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısını ve stratejik hedeflerini de ortaya çıkardı. MIT daha önce de sahte baz istasyonu operasyonu yaparak siber casusluk ağını çökertmişti. Kişisel verilere erişim sağlayan çeteyi yakalamıştı. MIT'in yurt dışındaki teröristleri de paket yaparak Türkiye'ye getirme operasyonlarını da unutmamak lazım diyor Abdullah Karakuş Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Tunca Beng'in siber sahana bulut şemsiyesi başlığıyla şöyle diyor. Siber çağda görünmez ordular devletlerin hem en büyük kozu hem de en belirsiz riski. Aynı durum her bir vatandaş için de geçerli. Artık her şey siber ortamda cereyan ediyor. İletişimden tutun da akıllı evler, iş yerlerine kadar. Cep telefonları hayatımızın merkezi oldu. Siber ortamın sağladığı imkanlardan maksimum düzeyde yararlanmak iyi güzel de bunun bir de güvenlik boyutu var. Siber alem üzerinden verilen kodlar ve konutlarla sistemler kontrolden çıkabilir ya da tam tersi bir faaliyet.

de yönlendirilebilir. Mesela çok konuşulan, tartışılan F-35'ler ABD'nin üreticinin kontrolünde olan bir uçak sistemi. Uçak aktif olduğu andan itibaren merkezle irtibata geçiyor. Otomatik olarak beynine yüklenen bilgileri merkeze aktarıyor. Yani F-35'ler istenirse merkezden yönlendirilebilir. Amerika isterse sistemi kilitleyebilir. Operasyona giden uçağı arızaya sokup geri dönmek zorunda bırakabilir.

Yani bir tarafta teknoloji gelişiyor, iyi şeyler oluyor ama diğer tarafta kötüler de teknoloji üretiyor. Siber alem günümüzde istihbarat servislerinin de radarında ve istihbari bilgilerin büyük bölümü bulut ağlarındaki verilerden elde ediliyor. Daha önceleri bilinen insana dayalı klasik casusluk hikayeleri ağırlıkla masa başında klavyelere odaklanmaya dönüştü artık. Servislerin elde ettiği istihbari bilgilerin büyük bölümünü siber ortamlardan elde edilen veriler oluşturuyor. Mossad'ın Hizbullah liderlerine operasyonu, Hamas liderini Tahran'da vurması, hep cep telefonlarındaki yazılımlarla ilgili. Dün bu konuyu geçmişte MIT'te kritik görevlerde bulunan eski istihbaratçı Metin Ersöz'e sordum. Yeni sistemin daha ucuz maliyetli, çok daha risksiz ve bunlara karşı koyma açısından da kanuni boşluklar olduğunu belirtti. Sonra bilinen 5 şirket, bunlar işte Apple, Microsoft, Amazon, Google'ın çatı şirketi Alphabet, Facebook. Bunlar öyle bir veri altyapısı geliştirdiler ki dünyadaki hiçbir ulusal istihbarat şirketinin ulaşamayacağı gibi bir taban oluşturdular. Bunların istihbarat altyapısı ne Amerika'da, ne Rusya'da, ne de Çin'de var. Müthiş bir altyapı. Hepimizin bilgileri bunlar için ulaşılabilir oldu. Bunu fark eden özellikle CIA, Mossad ya da diğer servislerin içindeki uzmanlar emekli olduktan veya kendi istihbarat teşkilatlarından ayrıldıktan sonra bu veri tabanına ulaşıp hedefledikleri kişilerin bilgilerini kullanmaya ve satmaya başladılar. Siber alemdeki tehlike ve risklere karşı bir ülkenin istihbarat servisi ne kadar güçlü olursa olsun vatandaşa da büyük görevler düştüğüne dikkat çekiyor Metin Ersöz. Devamında da şunları söylüyor: birçok ülke vize başvurusu toplama ve ön değerlendirme süreçlerini bir şirkete verip yetkilendirmiş. Şirketin önünde vatandaş kuyrukta. Onlar da vermemek için bahane arıyor. Her şeyi en ince detayına kadar soruyorlar. Tapularına, senin çocuklarının okul kayıtlarına, ticari ilişkilerine, banka hesaplarına kadar her şeyine bakıyor, görüyorlar. ABD kendi vize sistemini bilgisayar üzerinden yapıyor ama o da karışık bir sistem olduğu için vatandaş yine aracıya gidiyor. Espiyonaj, kötü niyetler için müthiş bir fırsat. Yine bir mağazaya gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Size diyorlar ki şöyle bir üye sistemimiz ya da kartımız var. Telefonunuza indirirseniz bir kod gelecek. Onu bize gönderirseniz şu kadar indirim olacak. Siz de her türlü kişisel verilerinizi girip bunu yapıyorsunuz. Bunların hepsinin bir merkezde sorgulama, iyi ya da kötü amaçlı her tür gruplandırma sistemi var. Dolayısıyla telefonlara mesajlar yağmaya başlıyor bir anda. Bu da yetmiyormuş gibi ellerindeki veri tabanı başkalarına, servislere de pazarlanıyor tabii. Yani teknoloji arttıkça istihbarat gücü de artıyor. İyi niyetler içinde, kötü niyetler içinde, müthiş verilerle yüklü bulutlardan korkunç bir siber sağanağı var. Hem kişisel, hem kurumsal, hem de toplumsal güvenlik riski çok yüksek. Her ne kadar siber sistem çıktı, casusluk bozuldu denilse de kritik şeyleri almak için kişilere hala ihtiyaç var, diyor Tunca Bengin. Diyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi bugünlerde Mavi Vatan konusunu yine sıkça gündeme getiriyor ilgili taraflar. Hem bizim tarafımızda bir kanun hazırlığı var. Bu münhasır bölgeyle ilgili, efendim Doğu Akdeniz'deki haklarımızla ilgili, sınırlarımızla ilgili. Bu tabii Yunanistan'da bir şeye neden oldu, bir kaosa. Orada da kızılca kıyamet koptu. Şimdi Özay Şendir Milliyet'te bu konuyu gündemine almış. Özellikle Yunanistan'da kopan bu vaveyla üzerinden. Diyor ki Yunanistan'ın kaç adasına çöküyoruz diye ironik bir başlık atmış. Atina'daki havaya bakıyorum, gazeteleri okuyorum, duyduklarıma inanamıyorum. İddia o ki Türkiye Mavi Vatan yasasıyla beraber 152 ada, kaya ve kayacığı kendi etki alanına alacak. İlk defa bir konunun Yunanistan'da bu kadar ciddiyetsiz bir şekilde ele alındığını görüyorum. Görmedikleri, bilmedikleri bir yasa tasarısı ile ilgili Brüksel'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istiyorlar. Daha vahimi, Yunanistan hükümet sözcüsü de görmediği bir taslakla ilgili benzer bir açıklama yaptı. Muhtemeldir ki başbakanlarını da yanlış bilgilendirdi. Medyada bu akıl tutulmasına katılınca iş çığırından çıktı. Daha vahimi, Yunanistan medyasındaki bu saçmalıkları görüp Türkiye'de de benzer haberler yapan siteler, sosyal medya hesapları doldu. O zaman şimdi hepsini utandırma zamanı geldi. Şimdi Atina hiç kusura bakmasın. Ankara'nın Yunanistan'ın 2011'de yaptığı gibi oldu bittilerle iş yapma alışkanlığı hiç olmadı. Daha açık yazayım, Yunanistan 2011'de hidrokarbon yasasında yapılan değişikliklerle tüm Ege ve Akdeniz'de ateşin üzerine benzin döktü. Yayılmacı değil, Türkiye'nin haklarını koruyan bir tasarıdan söz ediyoruz. Atina, bizim yasamızda uluslararası hukuku uygun diyemez. Yasayla çektikleri orta hatta Girit, Rodos, Meis gibi tüm adaları dahil ettiler. Meis Türkiye'ye 2 kilometre, Yunanistan anakarasına 580 kilometre uzakta. Meis'in yüz ölçümü 10 kilometre kare. Yunanistan Meis kıta sahanlığının 40 bin kilometre kare olduğunu iddia ediyor. İşte bu Ege'ye çökme yasasına gerekçe olan Sevilla haritasının bir hukuki geçerliliği bulunmadığını Amerika açıkladı. Tabi Avrupa Birliği de. Brüksel daha da ileri gidip bu harita için siyasi ya da hukuki bir değer taşımıyor. Avrupa Birliği dokümanı da değil diyor. Daha da komiği, zaten Avrupa Birliği'nin üye devletler adına deniz sınırı belirleme yetkisi de yok. Diyaloğumuzu korumak istiyorsak önce halklarımıza doğru bilgileri vermemiz gerekiyor. Türkiye'de aksi bilgiler, Türkiye'yi çevreleme çalışmaları var olduğu zannedilirken Dede Ağaç'taki ABD üssünde yüzlerce tank ve ağır silah olmadığını, oradaki üssün Polonya, Romanya ve Bulgaristan'a sevk için kullanıldığını yazdım. Şimdi benzer bir tavrı doğru haberciliğine güvendiğim İsrail'le kurulan ittifakı ahlak üzerinden sorgulayan müthiş bir yazı yazan Katimerni Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papahelas'tan ve diğer meslektaşlarımdan da bekliyorum. Yunanistan halkı mutlaka doğruları bilmeli. Mesela Türk uçakları hava sahamızı ihlal etti haberleri var ya, onlar da doğru değil. Türk savaş uçakları asla Yunanistan'ın 6 millik hava sahasının içerisine girmezler. İhlal denilen şey Atina'nın 10 mil iddiasından kaynaklanan uçuşlardır. Dünyada kıta sahanlığı denizde ve havada farklı olan tek ülkede Yunanistan. Sivil havacılığın anayasası kabul edilen Chicago Sözleşmesi kara sularının bittiği yerde uluslararası hava sahası başladığını yazıyor. Yunanistan'ın bu 10 millik dayatmasını ne Amerika tanıyor ne de Brüksel. NATO tatbikatlarında da bu 4 millik alan uluslararası hava sahası olarak gösteriliyor. Ege'de gerilim, Türk savaş gemilerinin müdahaleleri, Türk savaş uçaklarının hava sahası ihlali haberleri aslında 2. Deniz Konvansiyonu'ndan kaynaklanıyor. Yunanistan halkına bilgi aktarırken Türkiye'nin 2. Deniz Konvansiyonu'nun 3,33 ve 121 numaralı maddeleri için ısrarcı. Meclisin Yunanistan'ın Ege'de tek taraflı olarak kara sularını 12 mile çıkarması kararına karşı yayınladığı deklarasyonda her türlü önlemi alması konusunda hükümete yetki veriyor. Metinde Yunanistan'a karşı savaş sebebi casus belli ifadesi yok ama

0: Atina'nın yorumu bu, casus belli demek. Diplomasinin niyet okuma hali yaşadığımız tam olarak. Mavi Vatan yasasını ilk yazan kişi olarak söyleyeyim. Türkiye'nin ne Yunanistan anakarasında ne de adalarında gözü yok. 1947 Paris Anlaşması'na göre 12 ada asla silahlandırılamaz. Polis sayısı bile nüfus oranına göre belirlenir. Trakya'daki adaların durumu Lozan'da zaten belirlendi. Oralarda da silahsız olması gereken adalar var. Yunanistan medyasına İsrail'in sesi olanlar Türkiye neo Osmanlıcılık gibi kavramlar uyduruyor. Sonra Türkiye'nin topraklarımızda gözü var diyor. Hem Türkiye'nin terörle mücadele adına girdiği eski toprağından çıkacağını yazıp hem de Ankara'nın eski toprağı Yunanistan'da gözü var demek ne büyük bir çelişki. Yunanistan vatandaşlarının içi rahat olsun. Türkiye ne 152 ne de 15 ada kaya ya da kayacağı filan çökmeyecek. Bugün Atina'daki muhatapların bildiği diplomasi pozisyonu iç hukuka uygun hale getiriliyor. Yani eski bir yasa güncelleniyor demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Almanya, Kongo, Trinidad, Belçika. Akşam gazetesinden Hikmet Genç bu başlıkla şunu demek istiyor. Yazıya geçelim. Haberi Alman basınından alıyoruz. Berlin, Türkiye'nin geliştirdiği kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'la hipersonik uzun menzilli füze Typhoon Block 4'ü satın almayı değerlendiriyor. Alman yetkililerine göre Avrupa'nın Rusya karşısında caydırıcılık kabiliyetini kaybetmemesi için Türkiye'den füze ithalatı Almanya'nın gündeminde. Bunu biz demiyoruz, Almanlar diyor. Peki Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ne diyor? O da geçtiğimiz hafta Türkiye'deydi. Geniş bir heyetle geldiler malumunuz. Gördüklerim çok etkileyiciydi. Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Burada Türkiye'nin yaptıkları, bizim de yapmamız gereken bu. Vay arkadaş, ülkemizde 14'lü diye bilinen, hayalleri süsleyen bir silah var. O efsane Browning marka tabanca yapan Belçika'nın savunma bakanı diyor bütün bunları. Hayranlık duyanlar Demokratik Kongo, Trinidad ve Tobago değil, Almanya ve Belçika. Reis vakti zamanında söyledi, Batı bizi kıskanıyor dedi, anlamadınız. O kıt aklınızca maytap geçtiniz, yobaz, çağdaş, gerici laikler. Hadi bakalım, işinize gidin demiş. İstediğiniz kadar birbirinizle uğraşın. Yeter ki bize takoz olmayın. Bir de mümkünse çalmayın demiş Hikmet Genç akşam gazetesinde. Bekir Hazar takvimde hırsız katiller başlığıyla şöyle yazıyor. Yeni dünya düzeni muazzam bir soygun sistemi kurularak inşa ediliyor. Hırsızlığın bir numaralı verimli alanı ise savaşlar. Birileri birilerini öldürürken kazanan hep şirketler. Soyulan 8 milyarlık halklar oluyor. Dünyada şu anda soyulmayan tek bir halk dahi yok. En basiti Rusya-Ukrayna savaşı. Önce Ukrayna'daki seçimle iş başına gelen hükümeti küresel sermayenin tetikçisi Soros'la devirip Batı yanlısı bir ülke haline getirdiler. Soros halkı sokağa çıkarıp darbe yapmak için milyonlarca dolar harcadı. Soros'un Açık Toplum Vakfı'na bağlı Uluslararası Rönesans Vakfı üzerinden Ukrayna'da yapılan örtülü devrim projelerine yüz binlerce dolardan milyonlarca dolara kadar kaynak ayrıldı. Açıklanan belgelerde örneğin 2016 için Ukrayna'daki reformlara danışmanlık grubu kurulması amacıyla 800 bin euro, gazetecilere yönelik haber hibeler içinse 500 bin dolar planlandığı görülüyor. Bunlar devirme finansmanının sadece küçük bir parçası. Soros'un en az 50 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Ukrayna'da hükümeti devirdikten sonra Batı yanlısı köle bir yönetim kurdurdular. Ardından satın alınmış köle yönetime NATO'ya girmek için harekete geçin talimatı verdiler. Komedyenlikten Cumhurbaşkanlığı köşküne çıkan Yahudi Zelenski bu işi hızlandırdı. NATO'nun Rusya sınırına dayanması demek, Moskova'nın bunu savaş nedeni sayması anlamına geliyordu. Nitekim öyle oldu. Rusya saldırdı. Yani müthiş bir tuzakla Ukrayna-Rusya savaşını başlatan bir numaralı fitneci, küresel sermaye ve onun tetikçisi Soros oldu. Bu savaş nedeniyle dünya ülkeleri artan petrol ve doğalgaz fiyatları nedeniyle tam 3 trilyon dolar fazladan ödeme yaptılar. Peki dünya ülkelerinin cebinden ekstra çalınan bu 3 trilyon dolar kimlerin kasasına gitti? Tabii ki İsrail'in kurucusu petrol ve doğalgaz şirketi sahipleri zengin Siyonist ailelerin kasasına. Şu anda bile savaş sektörü

0: tüm hızıyla devam ediyor. Mossad ajanı Epstein'in çektiği fuhuş görüntüleri ve belgeleri üzerinden şantaj yapılan Trump zorla İran'la savaşa sokuldu. Petrol ve doğalgaz fiyatları fırladı. Petrol 120 dolarlara geldi. Bu sektörde görev yapan Siyonist şirketlerin kasasına yine trilyon dolarlar akmaya başladı. Ülkeler ulaştırma maliyetlerinin, sanayi üretim giderlerinin, gıda ve tüketici fiyatlarının fırlaması sonucu enflasyonla sarsıldı. Şu anda el değiştiren trilyon dolarlar tam olarak hesaplanamıyor. Baktığımızda ABD'yi uşak ve köle gibi kullanan İsrail sözde vaat edilmiş topraklar hayalini insanları öldürerek kavuşmaya çalışırken onun kurucusu ve destekçisi şirketlerde trilyon dolarları ülkelerin cebinden çalarak dünyayı muazzam bir ekonomik krize sürüklüyor. En basitinden gidelim. Orta Doğu ve Afrika'da terör örgütleri kurup milyonlarca insanın kanından trilyon doları Siyonist şirketlerin kasasına oluk oluk akıtan Mossad gitti, Somali'de dahi korsanları örgütledi. Dünya tam bu beladan kurtulduk derken Somali korsanları İran savaşından oluşan boşlukta tekrar hortladı. Kısa bir sürede petrol ve çimento taşıyan 3 tankeri ele geçirdiler. Dünya Bankası'na göre sadece 2005 ile 2012 arasında korsanlara ödenen fidyeler 413 milyon dolara ulaştı. Ancak küresel ekonomiye yılda 18 milyar dolarlık ek yük getirdi. Türkiye 2025 yılı itibariyle petrol ve doğalgaza 62,5 milyar dolar ödedi. Sadece bu rakamların korsanlar vasıtasıyla tırmanışını engellemek bile ulusal güvenliği için önemli neden. Ne işimiz var Somali'de diyenler bu işlerden anlamaz. Milyar dolarların Siyonist şirketler tarafından nasıl çalındığını, hangi tezgahların nasıl kurulduğunu asla konuşmaz, bilmez, görmezler. Baklava kutusunda yaşayanların da bunu anlaması mümkün değil. Her savaşta ölüm tarlalarında sadece petrol ve doğalgaz şirketleri kazanmıyor. Dünya sigorta şirketlerinin hacmi 7.7 trilyon dolar. Bunun 4.2 trilyon doları enerji altyapısı sigortası. Sigorta şirketlerinden tutun silah sanayine kadar çok sayıda Siyonist kurumun kasasına bu savaşlarla birlikte trilyon dolarlar akıyor. Küresel askeri harcamalar 2025'te 2.9 trilyon dolara çıktı. İran savaşı bu hızlanışı muazzam arttırdı. Yüz milyarlarca dolarlık siparişler verildi. En büyük kazananlar arasında Siyonist Lockheed Martin, RTX Corporation, Northrop Grumman ve büyük Avrupa savunma şirketleri gösteriliyor. Sadece ABD 2026 yılı için 901 milyar dolarlık savunma bütçesi oluşturdu. Neredeyse her yıl 1 trilyon dolar savunma harcaması yapılıyor. Ancak paranın büyük kısmı Lockheed Martin, Boeing, Raytheon gibi dev şirketlere aktı. Birileri öldükçe birileri kazanıyor. Soygun sistemin nereye kadar? O yüzden perde arkasındaki Siyonist çeteye öfke çığ gibi büyüyor. Çünkü dünya artık hırsızları ve ortağı katilleri görüyor demiş Bekir Hazar takvimdeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi'nde haritalar kelimelerle çizilir başlığıyla şöyle demiş. Savaşların yalnızca cephede yapıldığını sananlar çağımızın en büyük mücadele alanını kaçırıyor. Çünkü modern çağda füzelerden, ordulardan ve ekonomik yaptırımlardan önce gelen bir kuvvet var, kavramlar. Bir yere ne dediğiniz, bir toplumu nasıl tanımladığınız, bir coğrafyayı hangi isimle andığınız sadece bir dil meselesi değildir, bir egemenlik meselesidir. Çünkü dünyayı tanımlayanlar, dünyayı yönetmeye de adaydır. Gramsci, hegemonyanın zorlayıcı aygıtlardan önce rızanın üretimiyle sürdürüldüğünü söylemişti. Bu nedenle kültürü ve kavramları kimin ürettiği, nasıl dolaşıma soktuğu ve hangi hegemonik amaca hizmet ettiği önem kazanıyor. Edward Said de yine bu bağlamda doğunun batı tarafından nasıl yeniden tarif edilerek zihinsel bir sömürgeleştirme alanına dönüştürüldüğünü göstermişti. Yani neticede emperyalizm topraktan daha önce zihinleri de işgal ediyordu. Bu yüzden mücadele bazen haritalarla değil lügatlerle yapılır. Kimin tanımladığı, kimin kavramının geçerli olduğu bir egemenlik mücadelesidir. İngiliz jeopolitiğinin Türkistan coğrafyasına Orta Asya demesi sıradan bir coğrafi tarif değil. Çünkü merkez kimdir sorusunun cevabını da içinde taşır. Nerenin ortası? Kime göre Asya'nın ortası Türklerin tarihi hafızasında ve siyasi tahayyülünde bir medeniyet havzası olan Türkistan'ın

0: dışarıdan çizilmiş koordinatlarla yeniden adlandırılması zihinsel bir çerçeve değişikliğidir. Aynı şekilde yüzyıllar boyunca Osmanlı kaynaklarında ve Türk hafızasında Atalar Denizi olan yeri bugün Yunanca kökenli Ege kelimesiyle tanımlamamız da masum bir mesele değil. Bugün Suriye'de 2000 yıldır bilinen Şeyh Dağı'nın İsrail merkezi söylemler üzerinden Hermon Dağı adıyla dolaşıma sokulması da yine benzer bir süreç. Çünkü coğrafyalar askeri operasyonlardan önce kavramsal operasyonlarla dönüştürülür. Askeri işgallere böyle meşruiyet ve zemin hazırlanır. Bir yere önce isim verirsiniz, sonra hikayesini yazarsınız. Ardından hafızasını değiştirirsiniz. Sonra insanlar bunun öteden beri böyle olduğuna inanmaya başlarlar. Bugün küresel kültür savaşları tam da bu yüzden sertleşiyor. Hollywood filmlerinden haritalara, akademik literatürden uluslararası medya kuruluşlarına kadar büyük bir tanımlama mücadelesi yaşanıyor. Çünkü bir kavramı kabul etmek, çoğu zaman onun taşıdığı dünya tasavvurunu ve parçası olduğu hegemonik düzeni de kabul etmektir. Belki de bu nedenle Yunanlar tüm dünyanın İstanbul dediğimiz şehrimize hala Konstantinopol demeye devam ediyor. Bunun pratik bir karşılığı yok. İstanbul'un egemenliği tartışma konusu değil ve İstanbul kuşkusuz bir Türk şehri. Ama Yunanların isim üzerinden sürdürdüğü bu zavallıca ısrar bile sembolik düzeyde devam eden bir egemenlik iddiasının örneği. İslam medeniyetinin 1500 yıllık Diyarbakır'ına Ermenice Ahmet diyenlerin derdinin ne olduğunu da bu bağlamda iyi düşünmek gerek. Fakat mesele yalnızca başkalarının ne dediği değildir. Asıl mesele bizim kendimize ne dediğimizdir. Haritalar önce zihinlerde çizilir. Dahası zihinlerde kaybedilen savaşlar çoğu zaman sahada kazanılamaz. Eğer kavramlar milli hafızayı yeniden üretiyorsa eğitim kurumları da bu hafızanın en önemli taşıyıcılarından biridir. Tam da bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredattaki bu yukarıda bahsi geçen türdeki kavramları milli hafızaya ve şuura uygun muadilleriyle değiştirmesi çok önemlidir demiş Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edelim. Yavuz Donat Sabah Gazetesi'nde diyor ki belediye ve etik sorun başlığıyla. Dünyanın sorunu, yolsuzluk olmayan ülke var mı? Yok. Elbette bizde de var. Geçmişte bu yüzden kelleler bile gitmiş. Profesör Ahmet Mumcu'nun kitabında yüzlerce örnek var. Mesela Osmanlı Devleti'nde rüşvet. Avrupa Birliği ülkeleri içinde yerel yönetimlerde etik konusunda sicili en düzgün Almanya. En bozuk olansa İspanya. Bizdeki duruma gelince söylemeye gerek var mı? Her şey ayan beyan ortada. Almanya'da bütün yolsuzlukları takip eden kurum Başsavcı İçişleri Bakanlığı. Fakat belediyelerle ilgili yolsuzluk dosyaları için ve iddialar için İçişleri Bakanlığı'nda farklı özel bir yapılanma var Almanya'da. Yapılanmanın başındaki kişi ise İçişleri Bakanlığı'nda görevli bir kişi değil, Başsavcı. Evet, İçişleri Bakanlığı binasında görev yapan bir başsavcı. Almanya'da Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf gibi büyük şehirlerin belediyeleri savcı tarafından denetleniyor. Şikayete gerek yok. Bir savcının bütün işi belediye denetimi. Yine Almanya, küçük şehirlerin denetimi vali tarafından yapılıyor. Valilikte sadece bu işle görevli bir eleman var. Sistem tıkır tıkır işliyor. Öyle olmasa etik sıralamasında Almanya en önde yer alır mıydı? Almanya'da bankamatik, işe gelmeden maaş almak yok mesela. Böyle bir şey suç, hapse kadar yolu var. Efendim, belediye başkanının kızı, oğlu, damadı, gelini, yeğeni, kuzeni belediyede çalışabilir mi? Köksal Toptan kamu etik kurulu başkanı iken Almanlara bunu sormuştu. Şöyle bir cevap almıştı Almanlardan. Başkanın akrabası, liyakat sahibi ise her yerde çalışır. Belediyede de çalışır, valilikte de, özel sektörde de kim karışabilir ki? Fakat başkanın akrabası diye kimse işe alınamaz. Ne belediyede ne de başka bir yerde. Alınırsa sadece liyakatinden, ehliyetinden dolayı alınır. Almanya örneğine devam, bir belediye başkanı hakkında soruşturma yürütülüyorsa başkan görevi bırakıyor. Soruşturmanın sonunda aklanıyorsa göreve dönüyor. Uygulama güzel ama bize göre değil. Önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söylemişti soruşturma izni verilen belediye sayısını. AK Parti'de 472, CHP'de 267, MHP'de 78, DEM Parti'de 16, İYİ Parti'de 4. Toplamda 837 belediye

Söyler misiniz kaç başkan görevi bırakır, kaçı aklanmayı bekler? Yolsuzluk, rüşvet her yerde var, bütün dünyada. Almanya yerel yönetimlerde etik sistem iyi işliyor. Avrupa Birliği ülkeleri için de örnek. Keşke benzer bir sistem, uygulama, disiplin bizde de olabilse. Olsaydı bugün bu rezillikler yaşanır mıydı? Hazreti Ali'nin altın sözüdür. Haramdan mal yamak balon gibidir. Şişer şişer ve birden patlar. Hem de ne patlama, Ramazan topu gibi. Böyle bir patladı ki ve hala da patlamaya devam ediyor. Haramdan mal o kadar çok yığılmış ki. Osmanlı'da rüşvet dedik ya. Profesör Ahmet Mumcu 2025'in son ayında kaybettik. Osmanlı Devleti'nde rüşvetin kitabını yazdı. 362 sayfa, yüzlerce örnek. Rüşvetle ilgili cezalardan da örnekler var. Kimine 39 sopa vurulmuş, kimine 79. Kimine hapis cezası verilmiş, kimine idam. Kimi de sürgüne yollanmış. Bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kuruldu. Birkaç ay sonra 11 Kasım 1920'de Kütahya Milletvekili Besim Atalay meclis kürsüsünde rüşvet örnekleri veriyor. Meclis tutanaklarında var ve konuşmasını şöyle bitiriyor. Hırsızlıkla zengin olan bu gibi hainlerin, namussuzların cezalarının verilmesini bekliyoruz. Aradan 106 yıl geçti. Bugün hala bekliyoruz. Yıllar önceydi, Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı yaptığı dönem. Bir eski milletvekili ziyaretine geldi. Yanında birini getirmişti. Dedi ki, Cemil Bey, bir rüşvet olayı var. Rüşvet istenen kişi dışarıda özel kalem odasına, dinler misiniz diye. Cemil Çiçek elbette dedi. Adam makam odasına alındı. Olayı anlattı, kurum, isim, dolar, bütün ayrıntılarıyla. Cemil Çiçek, şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcısını arayacağım dedi. Suçüstü yapılacak, güvence veriyorum, sana da bir şey olmayacak. Bunun üzerine adam, sayın bakanım izin verirseniz düşüneyim dedi ve gitti. Ve bir daha da gelmedi. Herhalde hala düşünüyor olmalı demiş. Evet, Yavuz Onat bugünkü yazısında Almanya'dan hareketle hem orayı hem de bizdeki rüşvet olaylarını, hatta Osmanlı'da nasıl olduğunu, nasıl cezalar verildiğini de yazmış. İnşallah bir gün onun da sonuna gelinir diyelim, temenni edelim ama ne diyelim, mal da ortada. Evet, yarın saat 17'de tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Tevbe.
1: O günler Mekke'ydi. Sapıklığın azdığı, zulmün, tecavüzün hayat tarzı olduğu şehrin adı. Yüce Allah kulluğundan yüz çevirenlere rahmet pınarı.